Hepinize sevgiler, saygılar. Ben Uğur Subaşı. Bugün programımızın içerisinde günümüzde deizm, ateizm ve nihilizmi doğuran sebeplerden bahsedeceğiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme amellerin en faziletlisi hangisidir diye sorulduğunda Allah ve Resulüne imandır cevabını vermiştir. O halde insanın kalbindeki iman cevherini kaybetmesi en büyük kayıptır. Allah'ın yeryüzünde halife kıldığı, böylece varlıklar içerisinde şerefli bir konuma getirdiği insanın şeref ve haysiyetini koruması, imanını korumasına bağlıdır. İman her türlü şüpheden uzak, saf ve katıksız bir şekilde kalplere yerleşmedikçe hakiki bir inançtan bahsetmek mümkün olmaz. Hazreti Ömer'in ifade ettiği gibi, hakiki iman içinde Allah'a iman etmek, küfrü ve yaşanan çağdaki inkarcı akımları tanımak ve reddetmek gerekir. Hususi karakterler bakımından insanlar madenler gibi farklı yapılara sahip olsalar da genel yapı bakımından aynı fıtrata sahiptirler. Bu fıtrat esasen tevhid esasına göre Allah'a inanma şeklinde yoğrulmuştur. İnsanın tevhid akaidine göre inancını şekillendirmesi, fıtratına uygun olanı seçmesidir. Ancak bu durum fıtratın batıl inançlara ve inkara kapalı olduğu anlamına gelmez. Öyle olunca insan fıtratı imanı ve küfrü kabul etmede aynı seviyededir. Birinin diğerine galip gelmesi değişik sebeplerle gerçekleşir. O halde ateizm, deizm ve nihilizm gibi din karşıtı akımları tanıyalım, sonra ortaya çıkmasına ve taraftar bulmasına yol açan sebepleri belirleyelim. Kıymetli dostlar, teizm, ilahi dinlerin söylediği anlamda bir ilahın varlığına inanmaktır. Ateizm ise İngilizce'deki A olumsuzluk edatıyla Allah'ın varlığını inkar eden felsefi görüş demektir. Kavram olarak ateizm, kainatı incelerken Allah'ı ve ruhu inkar ederek duyuların ve deneyin verilerinden başka hiçbir bilgiyi kabul etmeyen, alemin tesadüfün bir takım kombinezonlarıyla meydana geldiğini kabul ve iddia eden görüş demektir. Deizm, Latince tanrı anlamındaki deus sözcüğünden türetilerek ateizme karşı tanrıcılık anlamında kullanılmıştır. Kavram olarak deizm, her türlü vahyi, risaleti, mucizeyi, ilhamı ve dolayısıyla vahyin bildirdiği Allah'ı, dini inkar ederek sadece akılla idrak edilen bir yaratıcıyı kabul eden anlayıştır. Bir başka ifadeyle Allah'ın alemin mimarı olduğunu, alemi düzenleyip tanzim ettiğini, ona şekil verdiğini, onu harekete geçirdiğini ama artık aleme karışmadığını tasavvur eden bir anlayıştır. Kıymetli dostlar, nihilizm yani hiççilik ise bilgi, değer ve varlık felsefesiyle ilgili bir öğretidir. Nihilistlere göre hiçbir şeyin hakikati yoktur. Hiçbir şeyin hakiki bilgisine ulaşmak da mümkün değildir. Bu bakımdan insan eylemlerini belirleyen ahlaki değerlerden bahsedilemez. Nihilistlere göre insanlar güçlü ve zayıf olmak üzere ikiye ayrılır. Mevcut ahlak sistemini Allah'a inanan zayıf insanlar oluşturmuştur ve bu ahlak sistemi köle ahlakıdır. Bu ahlakın karşısında güçlü insanların oluşturduğu efendi ahlakı vardır. Üstün insan, çağının modası geçmiş değerlerini reddeden, yeni değerler oluşturabilen insandır, nihilizme göre. Kıymetli dostlar, şimdi programımızda Batı'da ateizm, deizm ve nihilizmin nedenlerinden bahsedeceğiz. Ateizm, deizm ve nihilizm gibi Batı'da ortaya çıkan din karşıtı akımlar tepkisel hareketlerdir. Her devirde inkarcı akımlar marjinal grupların savunduğu bir düşünceyken, Rönesans sonrasında hızla gelişerek modern dönemde geniş kitlelerin düşünce ve yaşam biçimi haline gelmiştir. Bunun önemli bir sebebi Hristiyanlığın dejenere olması ve pagan kültürüyle bütünleşmesidir. Bu durum Hristiyan inançlarını hızla irrasyonalizme yöneltmiş, Hristiyanlık adeta sır ve gizem dini olmuştur. Hristiyanlıktaki üçlü tanrı inancı, asli suç, kiliselerin tanrının bedeni olduğuna inanılması gibi inançlar, ikna olunarak inanılan bir din değil, iradeci bir imanı doğurmuştur. Böyle bir iman ancak baskı ve korkuyla sürdürülebileceği için papazlar halk üzerinde mutlak bir otorite kurmuşlardır. Çoğu zaman bu otorite, akıl, özgür irade ve serbest teşebbüs üzerinde baskıya dönüşmüştür. Daha sonra bu

0: otorite, ekonomik anlamda halkın sömürülmesine alet edilmiştir. Ama modern çağda sürekli gelişen deneysel bilgiler, kilisenin asırlardan beri savunduğu inançları sarsmıştır. Bunu önlemek için kilisenin uyguladığı baskılar, insanı dinden uzaklaştırmıştır. Dünya ahiret dengesinin kurulamaması, Hazreti İsa'ya karşı sevgide aşırılık ve onun mucizelerini yanlış yorumlayarak peygamberlik konumundan ilah konumuna, Allah'ın oğlu konumuna yüceltilmesiyle peygamberlik makamının ruhban sınıfına terk edilmesi, bu sınıfında tarihi süreç içerisinde akla, bilime ve fıtrata aykı bir takım dini yorumlar yapmaları ve uygulamalarda bulunmaları önemli nedenlerdir. Sonuçta akla fıtrata uygun din ve değerler sisteminden mahrum kalan Batı, seküler bir dünya görüşüne mahkum olmuştur. Siyasal anlamda kapitalizm olarak ifade edilen bu sistemde, kar, sermaye ve mal için her yol mübah sayılmıştır. Bunlar elbette Medyenlilerin Hazreti Şuayb'a, "Ey Şuayb, atalarımızın taptığı şeylerden yahut mallarımız hususunda dilediğimizi yapmaktan vazgeçmemizi, sana ibadetin, dinin mi emrediyor? Oysa sen uyumlu, akıllı birisin." dedikleri gibi, kendilerine müdahale edecek peygambere karşı çıkacaklar, işlerine karışmayan, helal haram diye bir sınır koymayan Allah inancına yöneleceklerdir. Kıymetli dostlar, bugün ateizm, deizm ve nihilizmden bahsettik, tanımlarını yaptık, bu kavramlardan bahsettik ve Batı'da ateizmin, deizmin ve nihilizmin nedenlerinden bahsettik. Gelecek programımızda ülkemizde ateizm, deizm ve nihilizmin nedenlerinden bahsedeceğiz. Bugünlük programımızın sonuna geldik. Hepinize mutlu, güzel, hayırlı bir gün diliyorum.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

gördüğüm cana dolaşık. Bu cebiri cefaya neylesin aşık.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Acaba kendi yüzümü nasıl görebilirim? Ne renkteyim? Gündüz gibi miyim yoksa gece gibi mi? Kendi ruhumun nakşını, resmini bir hayli zamandır aradım durdum. Fakat o nakşı, o resmi hiç kimsede göremedim. Sonunda kendi kendime dedim ki, ayna ne içindir, neye yarar? İnsan kendini görsün, bilsin diye icat edilmemiş midir? Demiri cilalayarak yaptıkları aynalar, görünen yüzleri görmek içindir. Can yüzünü gösteren aynanın değeri ise çok pahalıdır. Bizim can aynamız ancak sevgilinin yüzüdür. O sevgili, o diyardan, hakikat aleminden olan sevgilidir. Gönle dedim ki, ey gönül, sen küllü gösteren bir ayna ara. Yani sana Cenab-ı Hakk'ı düşündüren, içine her şeyi aksettiren, sonsuz bir deniz gibi olan kamil insana git. Dereden fayda olmaz.

Hüsnü Hal. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirler vardır. O şehirlerde zamanın akışı bilinenin aksinedir. Sahi zaman ileri doğru mu akar? Ya da zaman su misali akar mı bilinmez. Ya da rüzgar gibi midir zaman, üstünden mi eser insanın? Eserken yapraklarını mı döker, dallarını mı büker, yoksa kökünden mi söker bilinmez. Kim nasıl hissediyorsa öyledir zaman. Ya su gibi sürükler götürür ıssız bir kıyıya bırakır, ya da rüzgar gibi esip geçer, tüm sevdiklerini alır, geride insanı bırakır. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirlerde ise her gün aynı gün yaşanıyor gibidir. Kimine sıkıcı gelir, kimine de kusursuz işleyen bir saatin şaşmayan ritmi gibi. Kaybolan kuzusunun peşinde koşan küçük kızın yaşadığı yerde böyle bir yerdir. İmzasız bir tablonun içinde ressamın sırtlarına ağır işler yüklediği, alınları terli, yüzleri belli olmayan yorgun insanların yaşadığı bir yer. Hani taşıyla toprağıyla olduğu yerden sökseniz, götürüp haritanın başka bir yerine yerleştirseniz, içinde yaşayanların çevrelerinin değiştiğini fark etmeyeceği bir yer. Kimsenin bu şehir neden var demeyeceği ve yokluğunu da fark etmeyeceği bir yer. Sadece içinde yaşayanlar için koca bir dünya. Sanki görünmez cam bir kubbe var etrafında. Dışarıdan gelenler şöyle bir bakıp cam kubbenin ötesinde sıradanlıktan başka bir şey görmediklerini düşündükleri için geçip gidiyor. Oysa ne kadar sıradanmış gibi gözükse de insanın olduğu her yerde sevinç, hüzün, neşe, dert, korku, iyilik ve merhamet gibi türlü türlü duygular vardır. Kuzusu kaybolan küçük kız da o duyguları yaşayan masum yüreklerden biridir. Daha geçen ay basmış yedisine yavrucak. Saçları güneş altında kalmış köy çocuklarının saçları gibi kavruk sarı. Gözleri iri ve küçücük elleri. O ellerden tutmuş ve bak demiş babası, şu doğacak kuzu senin olacak. Gözleri büyümüş, yüreği titremiş yavrucağın. Kuzucuk doğunca da pek sevinmiş, çok da sevmiş. Bıraksalar onun da uyuyacak. Yüreği sevgiyle dolmuş, taştı taşacak. Yüce Yaradan'ın lütfu işte. Anne şefkati ve merhameti ta küçüklükten doluyor kız çocuklarının yüreğine. İsim de koymuş kuzucuğa, Pamuk demiş. Aklına ilk o gelmiş. Çünkü sarıldığında öyle hissetmiş. Yaz boyunca o çayır senin, bu otlak benim atlayıp zıplamış, koşup oynamışlar. Yaz bitmiş, sonbahar gelmiş. Rüzgarlar esmiş, yapraklar dökülmüş, yağmurlar başlamış. Bir akşam vakti, anacığı namazdayken, küçük kız da sobanın yanı başında oyun oynuyormuş. O sırada bir şimşek çakmış, yüreği titremiş yavrucağın. Aklına kuzucuğu Pamuk gelmiş, hemen koşmuş bakmış ki ağılın kapısı açık, kuzucuk yerinde yok. Başlamış aramaya, orada mı şurada mı derken, kendi de kaybolmuş kuzucuğu ararken, hem ağlıyor hem arıyormuş. Karanlık çökmüş, yağmur da iyice hızlanmış. Artık göremez olmuş, kala kalmış öylece karanlığın ortasında, yağmurun altında. Sesini duymuş kuzucuğun, sese doğru gitmiş, yaklaşmış ve karanlığın içinde ıslanmış tüyleriyle beyaz kuzucuğunu görmüş. Meğer çamura saplanmış kuzucuk. Bata çıka varmış yanına küçük kız, çekmiş çıkarmış kuzucuğu, almış kucağına, Pamuğum demiş sarılmış. Bir ağaç bulmuşlar, altına sığınmışlar. Sabaha kadar aramış anası, babası, akraba ve komşuları. Perişan olmuşlar üzüntüden. Sabah ortalık aydınlandığında bulmuşlar. Küçük kız ağacın altında kuzusuna sarılmış, uyumaktaymış. Anacığı bağrına basmış küçük kızı, kızım, canım kızım, gül yürekli sarı kızım demiş, tekrar tekrar sarılmış, öpmüş. O da anası ve babasına sarılmış, sonra da kuzucuğuna.
kuzum, canım pamuğum demiş. Mutlu bir şekilde yuvalarına dönmüşler. Nerede olursa olsun, insan ve her türlü yaratılan sevgi ve merhamete muhtaçtır. İnsanlar en ıssız, ücra bir köyde bile aynı göğe bakar, aynı göğe el açar. Merhamet bir küçük kızın kalbinde dağ, tepe, ova, dere demez, mesafeler aşar.

dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap, dinlediğinizde saklı.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Akıl insan için bir ölçüdür. Rahmeti bol Rabbim, seçkin bir yaratık olan insanın hareketlerini ve dilini akılla ölçülendirmiştir. Akıllı insanın davranışları doğru, yaptıkları ölçülüdür. Akılsız ölü gibidir. Akıllıysa diridir.

I find it. سبحان الواحد الأحد.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

0: ana karnındaki çocuğa can verince Cenab-ı Hak, mizacına göre onun körpe bedenini besleyecek, kuvvetlendirecek gıdaları çekip alma gücünü de verir ona. Minicik bedeninin nelere ihtiyacı varsa, nelerle beslenecekse, anasının kanından çeker alır onları. Ve o küçücük yavrunun bedeninin dokusunu dantel gibi ilmek ilmek işler. Allah 40 yaşına kadar insana kendini besleyecek gıdaları çekme hırsını, arzusunu da verir. Böylece olgunlaşır ve gelişir insan. Ana karnındayken minicik olan çocuğun ruhuna bunları öğreten o tek padişah, yani Allah, cesedinin dağılmış parçalarını bir araya getirmeyi, onu yeniden yaratmayı bilmez sanırsın. Bu zerreleri bir araya toplayan, sana hayat kabiliyeti veren ilahi güneş, senin varlığının parçalarını toplayıp bir araya getirir. Ey aziz dost, buna kıyas ederek bil ki, sen öldüğün zaman da onlar kaybolmaz. Allah geri gelin diye buyurunca hemen gelirler.
1: Ruha safa, ruha safa, sadra şifa, sadra şifa, akla ziya.

Efendimiz nasıl biriydi? Keşke görebilseydik. Ne güzel olurdu onu görmek. Sesini duymak, tebessümünü görmek, çocuklara nasıl baktığını bilmek. Ama bugün biz de onun hayatını dinleyebilir, güzel ahlakını öğrenebilir ve onun izinden gidebiliriz. Efendimizin hayatını sevgiyle dinleyip, merakla keşfedip, onun güzel ahlakından hayatımıza güzellikler katabiliriz. Gülce, hafta içi her gün saat 20.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Dinlemek söylemekten çok iyidir. Söyleyen canını üzer, dinleyen rahattadır. İnsan dinlemekle alim olur, başı yükselir. Ama çok söylemek insanın başını götürür.

Kur'an'ın temel konuları. Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımızdan herkese merhaba. Bugün 23. cüzdeyiz. 23. cüzde Yasin suresinin son kısmı, Saffat ve Sa'd surelerinin tamamı, Zümer suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu cüzdeki temel konular şunlardır: yaratılış ve tekrar diriliş, her şey Allah'a itaat eder ve her zümre yaptıklarından sorumludur. İlk konumuz yaratılış ve tekrar diriliş. Yasin suresinin son tarafında yeryüzünde Allah'ın kevni ayetlerine, kainattaki düzen ve yüksek sisteme dikkat çekilmekte ve her insanın bu gerçekleri tefekkür edip sadece Allah'a kul olması gerektiği açıklanmaktadır. Sonra ahiret ve diriliş gerçeği hatırlatılmakta, bu Kur'an'ın şiir ve insanların dinleyip sadece zevk alacağı bir kitap değil, bilakis diriler için bugüne ve geleceğe ait büyük uyarılar taşıyan önemli bir mesaj olduğu açıklanmaktadır. İkinci konuya baktığımızda, her şeyi Allah'a itaat eder konusuyla karşılaşıyoruz. Yasin'den sonra Saffat suresi gelmektedir. Sure, meleklerin gücüyle başlamakta, adeta siz mi güçlüsünüz yoksa onlar mı güçlü? Onlar Allah'a itaat ediyorlar, ya siz? Sorusu sorulmakta, sonra Allah'ın gücünü inkar edenlerin kaybettikleri ve kabul edenlerin kazandıkları anlatılmakta, peygamberler ve mücadeleleri aktarılıp, müşriklerin meleklerle ilgili yanlış inançları açıklanarak sure tamamlanmaktadır. Daha sonra Sa'd suresi gelmekte ve bu sure,

önceki ümmetlerin hatalarını tekrar etmeyin. İnananlar galip gelecektir mesajını vermektedir. Surede Kur'an'ın doğruları hatırlatan bir kitap olduğu, Mekkeli müşriklerin vahiy karşısındaki hallerinin gurur, şaşkınlık ve parçalanmışlık olduğu açıklanmakta, önceki kavimlerin de aynı hataya düştükleri ve helak oldukları haber verilip, bizim kullarımız daha güçlüdür ve galip geleceklerdir. Yakında bunları bileceksiniz. Uyarısıyla sure tamamlanmaktadır. 23. cüzün 3. konusuysa, her zümre yaptıklarından sorumludur konusudur. Daha sonra Zümer suresi gelmektedir. Bu surede farklılıklara dikkat çekilmektedir. Surenin başında Kur'an'ın Allah'tan gelen bir kitap olduğu ve Allah'ın da gökleri ve yeri yaradan tek ilah ve Rab olduğu gerçeği vurgulanmakta, bundan sonra iyi ve kötü kulların vasıfları açıklanmaktadır. Evet, Kur'an'ın temel konularından bugün 23. cüzden 3 mesajı sizlerle buluşturduk. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Yirmi üçüncü cüz.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ondan sonra kavmi üzerine gökten bir ordu indirmedik, indirmeyiz de. Cezaları korkunç bir sesten ibaretti, sönüverdiler. O kullara yazıklar olsun. Kendilerine bir peygamber gelmeye görsün. Onu mutlaka alaya alırlardı. Onlardan önce nice nesilleri helak ettiğimizi ve onların artık kendilerine dönüp gelmediğini görmezler mi? Elbette onların hepsi toplanıp huzurumuza getirilecek. Onlar için ölü toprak açık bir kanıttır. Ona can verdik ve ondan taneler çıkardık. İşte bundan yaptıkları yiyecekleri yiyorlar. Orada nice hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. İçinde gözelerden su fışkırttık. Onun ürünlerinden ve kendi elleriyle ürettiklerinden yesinler diye. Hala şükretmeyecekler mi? Toprağın bitirdiklerini, kendilerini ve daha bilmedikleri nice şeyleri çifter çifter yaratan Allah her türlü eksiklikten uzaktır. Gece de onlar için açık bir kanıttır. Gündüzü ondan çekip alırız da karanlıkta kalıverirler. Güneş kendisine ait yerleşik bir düzene göre yörüngesinde akıp gider. Bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. Ay içinde menziller belirledik. Sonunda o hurma salkımının ağaçta kalan yıllanmış sapı gibi olur. Ne güneşin aya yetişip çatması uygundur, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzüp gider. Onları ve nesillerini yüklü gemide taşımamız ve binecekleri benzer araçlar yaratmamız da kendileri için açık bir kanıttır. Dilesek onları suda boğarız, kimse de onların yardımına koşamaz ve artık kurtarılamazlar. Ama tarafımızdan bir rahmet ve belli zamana kadar faydalanma fırsatı vermemiz başkadır. Onlara önünüzdekinden ve arkanızdakinden sakının ki rahmet göresiniz dendiğinde aldırış etmezler. Onlara Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmeye dursun. İlla da ondan yüz çevirirler. Onlara Allah'ın size verdiği rızıktan başkaları için de harcayın dendiğinde, inkarcılar müminlere derler ki, dilese Allah'ın doyuracağı kimseleri biz mi besleyeceğiz? Doğrusu siz açık bir yanılgı içindesiniz. Ve şöyle derler, şayet gerçekten doğru söylüyorsanız, bu tehdit hani ne zaman gerçekleşecek? Onlar besbelli ki, birbirleriyle uğraşırken, kendilerini ansızın yakalayacak, korkunç bir sesi bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir vasiyette bulunabilecekler ne de ailelerine dönebilecekler. Sura üflenmiştir. Artık onlar kabirlerinden kalkıp Rablerine doğru koşmaktadırlar. Derler ki, vay başımıza gelenler! Bizi yattığımız yerden kim diriltip kaldırdı? Rahman'ın vaat ettiği işte bu. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler. Olup biten yalnızca bir ses. Ama ardından onların tamamı birden toplanmış olarak işte huzurumuzdalar. Bugün hiç kimse en küçük bir haksızlığa uğratılmaz. Sadece yapıp ettiklerinizin karşılığını görürsünüz. O gün cennetlikler safa sürmekle meşguldürler. Kendileri ve eşleri gölgelik yerlerde tahtlarına kurulacaklar. Orada onlar için her tür meyve vardır ve bütün istekleri yerine getirilir. Engin merhamet sahibi Rab'den gelen söz şu olacak. Selam size ve ey günahkarlar, siz bugün şöyle ayrılın denir. Ey Ademoğulları, size şeytana kulluk etmeyin. O sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. Doğru yol budur dememiş miydim? Nitekim o şeytan sizden nice nesilleri saptırdı. Hiç aklınızı kullanmıyor muydunuz? İşte size bildirilen cehennem bu. İnkarcılıkta ısrar etmenize karşılık girin oraya. O gün onların ağızlarını mühürleriz, yapmış olduklarını elleri bize anlatır, ayakları da tanıklık eder. Dilesek dünyada da gözlerini büsbütün kör ederdik de, yolu bulmak için çabalayıp dururlardı. Ama o takdirde nasıl görebileceklerdi ki?
Yine dilesek oldukları yerde onların mahiyetlerini değiştirirdik de taş gibi artık ne ileri gidebilirler ne de geri dönebilirlerdi. Kime uzun ömür verirsek onu yaratılış çizgisinde tersine çeviririz. Hiç düşünmezler mi? Biz ona şiir öğretmedik. Zaten ona yaraşmazdı da. Ona vahyedilen ancak bir öğüt ve apaçık Kur'an'dır. Diri olanları uyarsın ve inkarcılar hakkındaki o söz ceza gerçekleşsin diye gönderilmiştir. Görmezler mi ki kendi kudretimizin eserlerinden olmak üzere onlar için sahip oldukları nice hayvanlar yarattık. Bunları kendilerine boyun eğdirdik ki bir kısmı binekleridir, bir kısmını da yerler. Bunlar da kendileri için içecekler ve başkaca yararlar da vardır. Hala şükretmeyecekler mi? Onlar yardım göreceklerini umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o sözde ilahlar kendilerine yardım edemezler. Aksine kendileri onların hizmetindeki askerlerdir. Onların sözleri seni üzmesin. Biz onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da elbette biliyoruz. İnsan kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmez mi? Oysa bak şimdi o açıktan açığa bize karşı duran biri olmuştur. Kendi yaratılışını unutup bize örnek getirmeye kalkışıyor ve şu çürümüş kemiklere kim can verecekmiş diyor. De ki onları ilk başta yaratmış olan diriltecek. O yaratmanın her türlüsünü bilir. Yemyeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte ondan yakıp durmaktasınız. Gökleri ve yeri yaratan Allah, onların benzerini yaratmaya kadir değil mi? Elbette öyledir. O eşsiz yaratıcıdır, her şeyi bilir. Bir şeyi istediğinde, onun buyruğu ol demekten ibarettir, hemen oluverir. Her şeyin egemenliği kendi elinde olan Allah, bütün eksikliklerden uzaktır ve hepiniz sonunda ona döndürüleceksiniz. Saffat Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, sıra sıra dizilmiş olanlara, yanlışları engellemeye çalışanlara ve anmak için okuyanlara andolsun ki, kuşkusuz ilahınız bir tektir. O göklerin, yerin, bunlar arasındakilerin Rabbi ve doğuların Rabbidir. Biz yakın semayı yıldızların güzelliğiyle bezedik ve onu her türlü isyankâr şeytani güce karşı koruduk. Onlar artık o yüce topluluğu dinleyemezler. Bölgeden uzaklaştırmak için üzerlerine her yönden atış yapılır. Ayrıca onlar ahirette de bitmez bir azaba çarptırılacaklardır. Ancak o yüce topluluktan bir bilgi kırıntısı kapan olursa, onu da delip geçen bir ışık topu kovalar. Şimdi o inkarcılardan şu sorunun cevabını iste. Kendilerini yaratmak mı daha zor, yoksa başka yarattıklarımızı mı? Biz onları yapışkan bir çamurdan yarattık. Doğrusu sen hayranlık duydun, onlarsa alay etmektedirler. Kendilerine öğüt verildiğinde gerekli öğüdü almıyorlar. İlahi bir işaret gördüklerinde alaya alıyorlar. Ve bu diyorlar apaçık sihirden başka bir şey değil. Sahi biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken yeniden mi diriltilecekmişiz? Geçmişteki atalarımız da mı? De ki evet, hem de burnunuz yere sürtülerek. Kuşkusuz o bir tek korkunç sesten ibarettir. Bunun ardından onlar şaşkınlıkla etrafa bakıyor olacaklar. Eyvah diyecekler, işte hesap günü. Evet, bu asılsız olduğunu savunduğunuz yargı günüdür. Allah görevlilere buyurur, toplayın o zalimleri, onların yoldaşlarını ve Allah'ın dışında taptıklarını, hepsini cehennemin yoluna sürün ve durdurun onları. Çünkü sorguya çekilecekler. Ey inkarcılar! Size ne oldu ki şimdi birbirinize yardım etmiyorsunuz? Evet, o gün onlar artık çaresiz boyun eğmişlerdir. Biri diğerine yönelir, karşılıklı birbirini sorumlu tutup suçlarlar. Derler ki, siz, evet siz, bize iyi niyetliymiş gibi görünerek gelirdiniz.
Diğerleri aksine derler. Siz inanmış kimseler değildiniz. Bizim sizin üzerinizde hiçbir etkili baskımız olmamıştı. Bilakis siz azgın bir topluluktunuz. Sonuçta Rabbimizin hükmünü hepimiz hak ettik. Artık gerekli cezayı mutlaka tadacağız. Evet, sizi saptırdık. Çünkü biz kendimiz sapmıştık. O gün onlar azap görmede ortaktırlar. İşte biz suçlulara böyle yaparız. Ne zaman onlara Allah'tan başka ilah yoktur denilse, küstahlık edip kibre kapılırlar. Cinlere kapılmış bir şairin sözüyle ilahlarımızı mı bırakacağız derler. Aksine o gerçeği getirdi. Allah'ın diğer elçilerini de doğruladı. Ama siz o acı azabı tadacaksınız. Ve sadece yapmış olduklarınızdan dolayı cezalandırılacaksınız. Ancak Allah'ın samimi kulları bu cezanın dışındadır. Onlar için belirli bir rızık vardır. Türlü meyveler. Onlara nice ikramlarda bulunulacaktır. Nimetlerle dolu cennetlerde, karşılıklı oturdukları tahtlar üzerinde, aralarında kaynaktan doldurulmuş kadehler dolaştırılır. Bembeyaz, içenlere lezzet verir. İçenlere dokunmaz, ondan sarhoş da olmazlar. Yanlarında da eşinden başkasına bakmayan, ceylan gözlü, gün görmemiş güzel tenli kadınlar bulunur. Cennet sohbetinde birbirine dönüp karşılıklı sorular sorarlar. İçlerinden biri şöyle der, benim bir arkadaşım vardı, derdi ki, sen de onaylıyor musun gerçekten? Biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken mutlaka hesaba çekilecekmişiz öyle mi? Ve ekler, şimdi dönüp bakar mısınız ona? Sonra kendisi dönüp bakar ve arkadaşını cehennemin ortasında görür. Allah'a yemin ederim ki der, neredeyse beni de mahvedecektin. Rabbimin lütfu olmasaydı ben de şimdi cehenneme getirilenler arasında olacaktım. Ne mutlu bize ki artık bir daha ölmeyeceğiz değil mi? Önceki ölümümüzden başka ölüm yok. Azap da görmeyeceğiz. Bu gerçekten çok büyük bir kazançtır. Amel sahipleri böylesi bir kazanç için çalışmalıdır. Bu mu daha iyi bir ikramdır yoksa zakkum ağacı mı? Biz o zakkumu zalimler için bir sınama aracı yaptık. O cehennemin ta dibinde yetişen bir ağaçtır. Tomurcukları sanki şeytanların başları gibidir. Zalimler mutlaka onu yiyecekler, karınlarını onunla dolduracaklar. Sonra onların yedikleri bu nesnenin üzerine kaynar su karıştırılmış bir içecekleri de olacaktır. Sonunda onların varacakları yer mutlaka cehennem olacaktır. Çünkü onlar atalarını doğru yoldan sapmış olarak buldular. Ama kendileri de çılgınca onların izinden koşuyorlar. Onlardan önce de geçmiştekilerin çoğu yollarını sapıtmıştı. Oysa içlerinden uyarıcı elçiler de göndermiştik. Bak şimdi Allah'ın samimi kulları dışında uyarılanların akıbeti ne oldu? Vaktiyle Nuh bize yakarmıştı. Biz de ne güzel karşılık vermiştik. Nitekim kendisini ve ailesini o büyük felaketten kurtardık. Ve yalnız onun soyunu kalıcı kıldık. Sonradan gelen nesiller arasında onun hakkında iyi bir ün bıraktık. Bütün alemlerde ona selam olsun. İşte biz iyileri böyle ödüllendiririz. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. Sonunda ötekileri sulara gömdük. Kuşkusuz İbrahim, Nuh'un yolunu izleyenlerdendi. O tertemiz bir kalple Rabbine yönelmişti. Babasına ve halkına, siz neye tapıyorsunuz demişti. Allah'tan başka bir takım düzmece ilahlar mı edinmek istiyorsunuz? Peki alemlerin Rabbi ile ilgili düşünceniz nedir? Sonra yıldızlara şöyle bir baktı. Ben rahatsızım dedi. Bunun üzerine diğerleri onu arkalarında bırakıp gittiler. İbrahim gizlice tanrılarının yanına vardı. Niçin bir şey yemiyorsunuz dedi. Neyiniz var, niçin konuşmuyorsunuz? Sonra onlara güçlü darbeler indirmeye başladı. Diğerleri öfke içinde koşarak İbrahim'in yanına geldiler. Dedi ki, kendi ellerinizle yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa sizi de yaptıklarınızı da Allah yarattı. Ötekiler, onun için bir yapı kurun ve orada hazırlayacağınız kuvvetli ateşe atın onu dediler.
Böylece onu engellemek için bir plan kurdular. Ama biz onları alta düşürdük. İbrahim, ben Rabbime gidiyorum dedi. O bana yol gösterecektir. Rabbim, bana iyilerden olacak bir evlat ver. Bunun üzerine kendisine akıllı ve iyi huylu bir erkek çocuğu olacağını müjdeledik. Çocuk babasıyla beraber iş güç tutacak yaşa gelince babası ona, yavrucuğum dedi, rüyamda seni kurban ettiğimi gördüm. Düşün bakalım sen bu işe ne diyeceksin? Dedi ki, babacığım, sana buyrulanı yap. İnşallah beni sabredenlerden biri olarak bulacaksın. Her ikisi de ilahi buyruğa teslim olunca ve babası onu yüzüstü yatırınca, ey İbrahim diye ona seslendik. Tamam, rüyanı gerçekleştirmiş oldun. İşte iyileri biz böyle ödüllendiririz. Bu kesinlikle apaçık bir imtihandı. Biz oğlunun canına bedel olarak ona iri bir kurbanlık verdik. Onun hakkında İbrahim'e selam olsun ifadesini sonradan gelen nesiller arasında devam ettirdik. Evet, iyileri işte böyle ödüllendiririz. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. İyi insanlardan seçilmiş bir peygamber olarak ona İshak'ı da müjdeledik. Ona ve İshak'a bereketler indirdik. Onların soyu içinde iyisi bulunduğu gibi açıkça kendine kötülük edeni de olacaktı. Musa ve Harun'a da lütuflarda bulunmuştuk. Onları ve kavimlerini büyük bir sıkıntıdan kurtardık. Onlara yardım ettik ve bu sayede galip çıkanlar onlar oldu. O ikisine açık seçik anlaşılabilen kitabı verdik. Onları doğru yola ilettik. Ve onların hakkında Musa ve Harun'a selam olsun ifadesini sonradan gelen nesiller arasında devam ettirdik. İşte iyileri biz böyle ödüllendiririz. Çünkü ikisi de bizim mümin kullarımızdandı. Kuşkusuz İlyas da elçilerimizden biriydi. Kavmine şirk ve günahtan sakınmayacak mısınız dedi. En güzel yaratanı, sizin de geçmişteki atalarınızın da Rabbi olan Allah'ı bırakıp Baal'e mi taparsınız? Ama onu yalancılıkla suçladılar. Bu yüzden Allah'ın samimi kulları dışında onlar mutlaka cehenneme konulacaklar arasında olacaklar. Onun hakkında İlyas'a selam olsun ifadesini sonradan gelen nesiller arasında devam ettirdik. İşte iyileri biz böyle ödüllendiririz. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. Kuşkusuz Lut da elçilerimizdendi. Geride kalanlar arasında bırakılan yaşlı bir kadın dışında onu ve bütün ailesini kurtarmıştık. Sonra diğerlerini helak ettik. Siz de sabah akşam onların yurtlarından gelip geçmektesiniz. Bunları görüp de aklınızla değerlendirmiyor musunuz? Kuşkusuz Yunus da elçilerimizdendi. Vaktiyle o, yüklü bir tekneyle ülkesinden kaçmıştı. Kura'ya girdi ve kaybedenlerden oldu. Kendisine büyük bir balık yuttu. Doğrusu o bundan önce kınanacak bir iş yapmıştı. Eğer o Allah'ın şanını yüceltenlerden olmasaydı, kıyamete kadar balığın karnında kalacaktı. Sağlığı bozulmuş olarak onun ıssız bir kıyıya bırakılmasını sağladık. Üstüne gölge yapması için kabak türünden bir bitki bitirdik. Bir defa daha onu 100 bin ya da daha fazla kişiye elçi olarak gönderdik. Bu defa onlar iman ettiler. Biz de kendilerini belirli bir vakte kadar nimetlerimizle yaşattık. Şimdi onlardan şunu cevaplamalarını iste. Kızlar Rabbinin de erkek çocukları onların mı? Yoksa biz gözlerinin önünde melekleri dişi olarak mı yarattık? İyi bilin ki onlar sırf kendi uydurmaları olarak Allah çocuk sahibi oldu diyorlar. Onlar katıksız yalancıdırlar. Allah kızları oğlanlara tercih mi etmiş? Ne oluyor size? Nasıl yargıda bulunuyorsunuz? Hiç düşünmüyor musunuz? Yoksa açık bir kanıtınız mı var? Eğer gerçekten doğru sözlüyseniz belgenizi getirin. Onlar Allah'la görülmez varlık türleri arasında da bir soy birliği yakıştırdılar. Oysa bu varlıklar iyi biliyorlar ki kendileri de mutlaka hesap yerine götürüleceklerdir. Allah onların isnat ettikleri niteliklerden uzaktır. Allah'ın samimi kulları başkadır. Onlar gibi davranmazlar.
Siz ve taptıklarınız hiçbiriniz onu samimi kulu Allah'a inancı hususunda saptıramazsınız. Ancak cehennemi boylayacak olan başka. Putperestlerce Allah'ın kızları sayılan melekler şöyle derler: bizim her birimizin mutlaka belli bir yeri vardır. Biz mutlaka o yerlerde saf tutarız ve biz kuşkusuz Allah'ı tesbih ederiz. O putperestler hep şöyle derlerdi: elimizde öncekilerden gelmiş bir kitap bulunsaydı, elbet biz de Allah'ın halis kulları olurduk. Ama şimdi bu kitabı, Kur'an'ı inkar ediyorlar. Yakında her şeyi öğrenecekler. Andolsun ki elçi olarak gönderdiğimiz kullarımıza geçmişte söz vermiştik. Zafere mutlaka onlar ulaşacaklar. Galip gelenler kesinlikle bizim ordumuz olacak. Ey Resulüm, şimdi sen bir süre için o inkarcıları kendi hallerine bırak. Hallerini gör onların, ileride kendileri de görecekler. Azabımızın çabuklaştırılmasını mı istiyorlar? İstedikleri başlarına geldiğinde, önceden uyarılmış olanların sabahı çok kötü olacaktır. Evet, sen bir süre için onları kendi hallerine bırak ve hallerini gör, ileride kendileri de görecekler. Mutlak izzet sahibi olan Rabbin, onların yakıştırdığı nitelemelerden münezzehtir. Bütün peygamberlere selam olsun ve alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Sa'd Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sa'd. Öğüt ve uyarı dolu Kur'an'a and olsun ki inkar edenler bu uyarıya kulak verecekleri yerde gurura kapılmış ve ayrılığa düşmüşlerdir. Onlardan önce nice nesilleri helak ettik. O sırada feryat ettiler ama artık zaman kurtulma zamanı değildi. Şimdi bunlar da kendilerine aralarından bir uyarıcı gelmesine şaşırıyorlar ve bu inkarcılar şöyle diyorlar: bu adam bir sihirbazdır, tam bir yalancıdır. İlahları tek bir ilaha mı indiriyor? Bu gerçekten şaşılacak bir şey. Onların ileri gelenleri harekete geçip şöyle dediler: yolunuzda yürüyün, ilahlarınıza bağlılıkta direnin. İşte sizden istenen budur. Bildiğimiz son dinde böyle bir şey işitmedik. Bu uydurmadan başka bir şey değil. İlahi uyarı içimizden ona mı indirildi şimdi? İşin doğrusu onlar benim uyarım karşısında kuşku içindedirler. Hayır, azabımı henüz tatmadılar. Yoksa senin aziz ve lütufkar Rabbinin rahmet hazineleri onların elinde midir? Ya da göklerle yerin ve ikisi arasında bulunanların hükümranlığı onlarda mı? Öyleyse çareler bulup göklere yükselseler ya. Onlar orada çeşitli bölüklerden oluşmuş, bu durumda şimdiden yenilmeye mahkum bir kalabalıktır. Bunlardan önce Nuh kavmi, Ad kavmi, kazıklı Firavun, Semud kavmi, Lut kavmi ve Eyke halkı, bütün bu topluluklar ısrarla gerçeği yalanlamışlardı. Hepsi de elçileri yalancılıkla suçladılar. Bu yüzden de kendilerini cezalandırmam hak oldu. Bunlar da şimdi bir daha geri dönüşe imkan bırakmayacak olan korkunç bir sesi, yalnızca bunu beklemektedirler. Onlar alaycı bir tavırla, Rabbimiz, hesap gününden önce payımıza düşen azabı hemen şimdi ver, dediler. Sen onların söylediklerine sabret. Güçlü kulumuz Davud'u hatırla. Yönü hep Allah'a dönüktü. Dağları onun emrine verdik. Sabah akşam yaratıcılarını tesbih ederlerdi. Toplu halde kuşları da emrine verdik. Hepsi de Allah'a yönelmişlerdi. Onun hükümranlığını güçlendirmiş, kendisine hikmet, peygamberlik ve anlaşmazlıkları halletme yeteneği vermiştik. Davalaşanlara dair bilgi sana ulaştı mı? Bu adamlar mabedin duvarına tırmanıp Davud'un yanına girmişlerdi. Davud onları görünce telaşlanmıştı. Korkma, dediler. Birimizin diğerini haksızlık etmekle suçladığı iki davacıyız biz. Aramızda adil bir hüküm ver. Doğruluktan sapma. Bize de doğru yolu göster. Şu adam benim kardeşim. Onun 99 koyunu, benimse bir tek koyunum var. Buna rağmen onu da bana ver, dedi ve bu tartışmada bana baskın çıktı. Davud şöyle dedi:
senin koyununu kendi koyunlarına katmak istemekle doğrusu sana karşı haksızlık etmiştir. Zaten aralarında ortaklık ilişkileri bulunanların çoğu birbirine haksızlık ederler. Yalnız iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapmakta olanlar böyle değildir. Ama onlar da o kadar az ki, Davut böyle bir temsille kendisini sınadığımızı anladı. Bunun üzerine Rabbinden kendisini bağışlamasını dileyerek secdeye kapandı ve bütünüyle ona yöneldi. Biz de onu bağışladık. Kuşkusuz yanımızda onun yüksek bir makamı, güzel bir geleceği vardır. Ey Davut! Biz seni yeryüzünde halife yaptık. Onun için insanlar arasında adaletle hükmet. Nefsin isteklerine uyma. Sonra seni Allah yolundan saptırır. Kuşkusuz Allah yolundan sapanlara hesap verme gününü unutmaları yüzünden çok ağır bir azap vardır. Göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık. Bu inkar edenlerin zannıdır. Cehennem ateşinden vay o inkarcıların başına geleceklere. Yoksa iman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanları yeryüzünde fesat çıkaranlarla bir mi tutacaktık? Yahut günah işlemekten sakınanları günaha batanlar gibi mi sayacaktık? Bu bir mübarek kitaptır ki onu sana insanlar ayetleri üzerinde iyice düşünsünler, akıl izan sahipleri ondan dersler, öğütler alsınlar diye indirdik. Biz Davud'a Süleyman'ı armağan ettik. O ne iyi kuldu. Yönü hep Allah'a dönüktü. Bir gün akşama doğru alımlı, soylu koşu atları önüne getirildiğinde, ben malı, atları Rabbimi hatırlattığı için sevdim dedi. Derken güneş batınca onlar karanlığın perdesiyle gizlendi. Daha sonra onları bana getirin dedi. Bacaklarını ve boyunlarını sıvazlamaya başladı. Andolsun biz Süleyman'ı bir sınavdan geçirmiş, tahtının üstüne bir ceset koymuştuk. Sonra o bize yöneldi. Rabbim dedi, beni bağışla. Benden sonra hiç kimsenin ulaşamayacağı bir hükümranlık ver bana. Lütfu sınırsız olan yalnız sensin. Bunun üzerine emriyle dilediği yöne doğru tatlı tatlı esen rüzgarı, bina kuran ve dalgıçlık yapan bütün şeytanları ve zincirlerle bağlanmış diğer yaratıkları onun buyruğuna verdik. Bu bizim bağışımızdır. Hiçbir hesap kaygısı taşımadan ister başkalarına ver, ister elinde tut dedik. Kuşkusuz onun katımızda yüksek bir yakınlık derecesi ve güzel bir geleceği vardır. Kulumuz Eyyub'u da an. O Rabbine, şeytan bana sıkıntı ve acı vermektedir diye seslenmişti. Ayağını yere vur dedik. İşte yıkanılacak ve içilecek serin bir su. Tarafımızdan bir rahmet ve akıl izan sahipleri içinde anılacak bir örnek olmak üzere ona aile efradını, ayrıca bunlarla birlikte bir mislini daha bağışladık. Bir yemini vardı. Eline bir demet bitki sapı alıp onunla vur ve böylece yeminini yerine getirmiş ol dedik. Gerçekten biz onu sıkıntılara dayanıklı bulduk. O ne güzel bir kuldu. Yönü hep Allah'a dönüktü. Güçlü ve basiretli kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da an. Ahiret yurdunu hatırda tutmadaki samimiyetleri sayesinde onları günahlardan arındırdık. Doğrusu onlar bizim katımızda gerçekten seçkin kılınmış hayırlı kimseler arasındadırlar. İsmail'i, Elyesa'ı ve Zülkifl'i de an. Hepsi de iyi kimselerdir. Bu bir hatırlatmadır. Kuşkusuz Allah'a itaatsizlikten sakınanlara çok güzel bir gelecek, kapıları kendilerine ardına kadar açılacak Adin cennetleri vardır. Orada yerlerine kurularak çeşit çeşit meyve ve içecek isteyebilecekler. Yanlarında eşlerinden başkasına bakmayan yaşıt dilberler olacak. İşte bunlar hesap günü için size vaat edilenlerdir. Kuşkusuz bu bitmek tükenmek bilmeyen nimetimizdir. Bu böyledir. Öte yandan azgınlara da çok kötü bir gelecek, cehennem vardır. Orayı boylayacaklar. Ne kötü bir yer orası. Bu böyledir. Çünkü bir kaynar bir de dondurucu su. Tatsınlar onu. Bunun benzeri daha başka nice azap türleri. İnkarcı önderlere, işte şunlarla sizinle beraber cehenneme girecek olanlardır denince,
rahat yüzü görmesin onlar. Onlar ateşe gireceklerdir derler. Diğerleri, hayır, asıl rahat yüzü görmemesi gereken sizlersiniz. Bizi bu duruma siz sürüklediniz. Ne kötü bir yer burası derler. Ey Rabbimiz diyecekler. Bizi bu duruma sürükleyenlerin ateşte çekecekleri azabı bir kat daha artır. Ve soracaklar, nasıl oluyor da vaktiyle kendilerini kötülerden saydığımız adamları şimdi burada göremiyoruz? Onları haksız olarak mı alaya almışız, yoksa buradalar da gözden mi kaçırdık? İşte bu, yani cehennem ehlinin birbiriyle çekişmesi olayı bir hakikattir. De ki, ben sadece bir uyarıcıyım. Karşı konulmaz güç sahibi tek Allah'tan başka ilah yoktur. O göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her şeyin Rabbidir. Daima galiptir, çok bağışlayıcıdır. De ki, bu vahiy ile gelen çok önemli bir bilgidir. Sizse ona sırt çeviriyorsunuz. Yüce topluluk kendi aralarında tartışırlarken onlarla bulunup bilgi edinmiş değilim. Bana yalnızca apaçık bir uyarıcılık görevi yüklendiğim için vahiy gelmektedir. Hani Rabbin meleklere demişti ki, ben çamurdan bir insan yaratacağım. Ona tam şeklini verip ruhumdan da üflediğim vakit hemen onun için secdeye kapanın. Bunun üzerine meleklerin hepsi secde ettiler. Yalnız İblis hariç. O kibir duygusuna kapılıp kafirlerden oldu. Allah, ey İblis dedi. Kendi ellerimle yarattığım şu varlığın önünde secde etmekten seni alıkoyan nedir? Büyüklük mü taslıyorsun, yoksa ululardan mısın? İblis, ben ondan daha üstünüm. Çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın diye cevap verdi. Allah, o halde çık oradan dedi. Sen artık kovuldun. Kıyamet gününe kadar rahmetimden uzak kalacaksın. Rabbim, öyleyse insanların yeniden diriltileceği güne kadar bana mühlet ver dedi. Allah, malum vakte kadar mühlet verilmiş olanlar arasındasın buyurdu. İblis, senin kudretine andolsun ki Rabbim, içlerinden samimi kulların hariç, insanların topunu kesinlikle yoldan çıkaracağım dedi. Allah buyurdu, o zaman gerçek ki ben hep gerçeği söylerim şudur. Kesinlikle ben cehennemi sen ve bütün sana uyanlarla dolduracağım. Resulüm de ki, sizden görevimle ilgili bir karşılık istemiyorum. Ben olduğundan başka türlü görünenlerden de değilim. Bu Kur'ansa bütün alemlere kesinlikle bir öğüt ve uyarıdır. Ve onun bildirdiklerinin gerçekliğini bir zaman sonra öğreneceksiniz. Zümer Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kitabın indirilişi aziz ve hakim olan Allah'ın katındandır. Biz bu kitabı sana gerçeğin bilgisi olarak indirdik. Öyleyse içten bir inanç ve bağlılık göstererek sadece Allah'a ibadet et. Bilinmeli ki halis dindarlık yalnız Allah için olanıdır. Allah'tan başka şeyleri kendilerine koruyucu kabul edenler ki sadece bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye onlara tapıyoruz diyorlar, ayrılığa düştükleri konularda Allah onların arasında hükmünü verecektir. Yalancı ve inkara saplanmış kimseyi Allah kesinlikle doğru yola yöneltmez. Eğer Allah iddia ettikleri gibi bir evlat sahibi olmak isteseydi, elbette yarattıklarından dilediğini seçerdi. Ama onun böyle bir durumla ilgisi yoktur. O bir tek Allah'tır, mutlak otorite sahibidir. O gökleri ve yeri hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Sürekli olarak geceyi gündüzün, gündüzü gecenin üstüne sarmaktadır. Güneşi ve ayı da yasalarına boyun eğdirmiştir. Her biri belirlenmiş bir süreye kadar akıp gitmektedir. Unutmayın ki Allah çok güçlüdür, çok bağışlayandır. O sizi bir tek nefisten yaratmış, sonra ondan eşini de var etmiştir. Hayvanlardan da sizin için 8 eş lütfetti. Sizi annelerinizin karnında 3 karanlık içinde türlü yaratılış safhalarından geçirerek yaratmaktadır. İşte bu yaratıcı Rabbiniz Allah'tır. Hükümranlık O'nundur. Ondan başka ilah yoktur. Buna rağmen
nasıl olup da hakikatten uzaklaşabiliyorsunuz? Eğer inkar ederseniz bilesiniz ki Allah'ın size ihtiyacı yoktur. Ama O, kullarının nankörlüğüne razı olmaz. Şükrederseniz bu tutumunuzdan hoşnut olur. Hiç kimse başkasının günah yükünü yüklenmez. Sonunda dönüşünüz Rabbinize olacak. Ardından O, neler yapıp ettiğinizi size bildirecektir. O, kalplerin derinliklerini bilmektedir. İnsanın başına bir sıkıntı geldi mi, Rabbine yönelip ona yalvarır. Sonra Rabbi ona katından bir nimet verince, daha önce yalvardığını unutarak yolundan saptırmak için Allah'a eşler koşmaya kalkar. De ki ona, inkarcı tutumunla biraz eğlene dur bakalım. Gerçek şu ki sen ateşi boylayacaklardan birisin. Bu adam mı yoksa ahiret kaygısıyla ve Rabbinin rahmetine nail olma ümidiyle gece vakitlerinde secde ederek, ayakta durarak kendini ibadete veren kişi mi daha iyi? De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl izan sahipleri bunu anlar. De ki, Allah şöyle buyuruyor. Ey inanan kullarım! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyilik yapanlar iyilik bulacaklardır. Allah'ın arzı geniştir. Sabredenlere mükafatları hesapsız verilecektir. De ki, kuşkusuz bana, kendisine içten bir inanç ve bağlılık göstererek Allah'a ibadet etmem emredildi. Ve bana Müslümanların ilki olmam emredildi. De ki, eğer Rabbime isyan edersem, dehşetli bir günün azabına uğrayacağımdan korkarım. O putperestlere de ki, ben kendisine içten bir inanç ve bağlılık göstererek yalnız Allah'a ibadet ederim. Artık siz de onun dışında dilediğinize tapın bakalım. Ve ekle, kesin olan şu ki asıl kaybedenler kıyamet gününde hem kendilerini hem de yakınlarını ziyan edecek olanlardır. Bilesiniz ki kesin hüsran işte budur. Onların üstünde kat kat ateş olacak. Altlarında da böyle katlar bulunacak. İşte Allah kullarını bununla korkutup uyarıyor. Ey kullarım, bana karşı gelmekten sakının. Sahte ilahlara kulluk etmekten kaçınan, yüzünü ve özünü Allah'a çevirenlere müjdeler olsun. Söylenenleri dinleyip de en güzeline uyan kullarımı müjdele. İşte Allah'ın doğru yolu buldurduğu kimseler onlardır. Asıl akıl izan sahipleri de onlardır. Hakkında azap hükmü kesinleşmiş kimseyi, sonuçta ateşi boylayacak olanı sen mi kurtaracaksın? Öte yandan Rablerine karşı gelmekten sakınanlara gelince, onların altından ırmaklar akan, birbiri üzerine yapılmış odaları olacak. İşte Allah'ın vaadi. Allah sözünden dönmez. Görmedin mi Allah'ın gökten su indirip, onu yerdeki kaynaklara akıttığını, sonra onunla değişik renklerde ürünler bitirir, sonra bu bitkiler gelişip olgunlaşır. Ardından onun sarardığını görürsün. Sonunda Allah onu kırılıp ufalanmış hale getirir. Kuşkusuz bunda akıl izan sahipleri için bir ders vardır. Allah kimin gönlünü İslam'a açmışsa o Rabbinden gelen bir aydınlık içinde olmaz mı? Allah'ı anma konusunda kalpleri katılaşmış olanlara ise çok yazık. Onlar apaçık bir sapkınlık içindedirler. Allah kendi içinde uyumlu, gerçekleri tekrar tekrar dile getiren bir kitap olarak sözlerin en güzelini indirdi. Rablerinden korkanların onun etkisiyle tüyleri ürperir. Sonra yine Allah'ı anmaya yönelerek bedenleri ve kalpleri huzura kavuşur. İşte bu kitap Allah'ın bir rehberi olup dilediği kimseyi onunla doğruya yönlendirir. Ama Allah kimi şaşırtırsa artık ona doğru yolu gösterecek yoktur. Kıyamet gününde o şiddetli azaba karşı kendini çaresizlikten yüzüyle korumaya çalışan kişi mi daha kötü durumda, yoksa cennette bulunan mümin mi? O gün zalimlere, vaktiyle kazandığınızı tadın şimdi denir. Onlardan öncekiler de doğruyu yalan saymışlar, bunun üzerine tepelerine nereden geldiğini anlamadıkları bir azap inmişti. Böylece Allah onlara dünya hayatında rezilliği tattırdı. Ahiretteki azapsa daha büyük olacak. Keşke bilselerdi. Muhakkak ki biz, düşünüp ders alsınlar diye
insanlar için bu Kur'an'da her türlü örneği ortaya koyduk. Bunu insanlar Allah'a karşı gelmekten korunsunlar diye Arap diliyle indirdiğimiz çelişkisiz Kur'an'da yaptık. Allah şöyle bir örnek veriyor. Bir adam var ki onun birbirleriyle ihtilaflı birçok ortak efendisi bulunmaktadır. Bir adam da var ki bir tek kişiye bağlıdır. Şimdi bu iki adamın durumları eşit olabilir mi? Bütün övgüler Allah'a mahsustur. Fakat çoğu bunu anlamamaktadır. Elbette sen öleceksin, onlar da ölecek. Sonra da kıyamet gününde Rabbinizin huzurunda davalaşacaksınız. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: Bugün 8 Ekim 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 27 Rebiülahir 1448. Rumi takvime göre 25 Eylül 1442. Tarihte bugün 4. Diyanet İşleri Başkanı Eyüp Sabri Hayırlıoğlu'nun vefatı 1960. Balkan Harbi başladı 1912. Arka sayfa. Günün konusu. Organ naklinin caiz olabilmesi için gereken şartlar. Şu hususlara dikkat edilmek kaydıyla organ nakli caiz olur. A. Zaruret halinin bulunması, yani hastanın hayatını veya hayati bir uzvunu kurtarmak için bundan başka çaresi olmadığının, mesleki ehliyet ve dürüstlüğüne güvenilen uzman doktorlar tarafından tespit edilmesi. B. Hastalığın bu yoldan tedavi edilebileceğine zannı galibin bulunması. C. Organ veya dokusu alınan kişinin bu işlemin yapıldığı esnada ölmüş olması. Eğer organ canlı bir insandan alınacaksa, bu organın alınan kişide, donörde temel bir hayati fonksiyonu devre dışı bırakmaması. D. Toplumun huzur ve düzeninin bozulmaması bakımından organ veya dokusu alınacak kişinin sağlığında, yani ölmeden önce buna izin vermiş olması veya hayattayken aksine bir beyanı olmamak şartıyla yakınlarının rızasının sağlanması. E. Alınacak organ veya doku karşılığında hiçbir şekilde ücret alınmaması. F. Tedavisi yapılacak hastanın bu nakle razı olması. G. Devlet kontrolü altında yapılması gerekir. Bir ayet. Kim de bir can kurtarırsa, bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur. Maide Suresi 32. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Günün duası.
1: Ümmü Seleme validemiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle nakletmektedir. Birinizin başına bir musibet, acı bir şey geldiği zaman biz Allah'a aitiz ve biz tekrar ona döneceğiz. Allah'ım, başıma gelen musibetin, acının mükafatını senden bekliyorum. Bundan dolayı bana ecir ihsan et. Benim için onu daha hayırlısıyla değiştir diye dua ederse, Allah mutlaka onun bu talebini yerine getirir.

Gün başlıyor. Başlıyor. Dünyada, Türkiye'de ve hayatımızda neler oluyor? Günün gündemi, önemli haberler, kültür ve sanattan seçkiler. Sorularınız, düşünceleriniz, sözleriniz. Ve güne eşlik eden seçkin ezgiler. Haberdar olmak ve paylaşmak için günün ilk sözü sizde. Zahide Ülkü Bakiler'in sunumuyla güne başlarken hafta içi her sabah saat 7'de Diyanet Radyo'da. Güne başlarken az sonra.

0: Hadi yeni bir gün.
1: 5 dakika daha lütfen.
0: Okul servisi beklemez ama.
2: Radyoyu açayım mı?
0: Aç aç. Bakalım bugün gündemde neler var.
3: Güne başlarken...

0: sabah trafiği. Neyse, haberleri dinleyin bari.
1: Günaydın. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan gelişmelerle başlıyoruz.
2: Bugün hangi sınav vardı?
0: Sınavdan önce şu sergiyi konuşuyorlardı ya.
2: Kültür sanat bölümü mü?
0: Evet, dün dinledim. Çok güzel anlattılar.
1: Kültürden sanata, kitaptan sinemaya, hayatın içinden konularla güne devam ediyoruz.
3: Günaydın. Bugünün konusu hakkında benim de söyleyeceklerim var.
1: Elbette efendim, sizi dinliyoruz.
4: Anne, kim konuşuyor?
1: Bizim gibi güne başlayan insanlar.
4: Bizi de duyuyorlar mı?
1: Mesaj gönderirsen duyarlar.
4: O zaman ben de göndereceğim.
1: Bazen bir haberle, bazen bir soruyla, bazen bir kitapla, bir sanat eseriyle, bazen de gönle dokunan bir ezgiyle başlar gün.
5: Aynı şehirde, farklı yollarda, farklı telaşlarda aynı sabaha uyandık. Ve kalbimiz burada buluşuyor. Güne başlarken, günün bereketiyle birlikteyiz. Güne başlarken. Hazırlayan ve sunan Zahide Ülkü Bakiler.

Efendim, gün Diyanet Radyo'da başlıyor, başladı. Yeni bir günden herkese merhaba, sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyorum. İnşallah cümlemiz için hayırlı, bereketli, güzel, sağlık ve afiyet dolu bir gün olsun. Saatlerimiz 7.05'i gösteriyor. Türkiye'den ve dünyanın farklı yerlerinden bizi dinleyen bütün dinleyicilerimize selamlarımızı iletelim. Ve bugün yine Türkiye Dünya gündeminden farklı başlıkları sizlerle paylaşarak güne başlarken programına başlayalım. Güzel bir eserle başlıyoruz her gün ama bugün daha programın başlangıcında bir dinleyicimiz mesaj iletmiş. Onun mesajıyla güne merhaba diyelim ki arkası gelsin, ardı arkası kesilmesin. Diyanet Radyo'nun vefakar dinleyicileriyle birlikte biz de güne başlayalım. Saat 9.30'a dek bugünü bu mikrofonda canlı yayında sürdürelim. Ama gün Diyanet Radyo'da birbirinden güzel farklı programlarla yine devam edecek ta ki ertesi güne kadar. Kim bize nereden ulaşmış henüz sabahın erken saatinde nereden bir ses sesimize ses vermiş beraberce günaydın diyelim demiş. Ceyhan'dan Nigar Yalçın selamlarını gönderiyor. Aleyküm selam. Her sabah güne sizin programınızla başlıyoruz. Diyanet Radyo daha da güzel oldu sizinle demiş. Çok teşekkür ederim efendim teveccühünüz. Sıradaki eseri çok sevdiğim aileme, Ceyhan Şehit Tuncay Ateş İmam Hatip Ortaokulu öğretmen arkadaşlarıma, tüm öğrencilerime armağan ediyorum. Güzel bir gün geçirmenizi diliyorum diyor. Çok teşekkür ederiz efendim. Bir mukabele. Hep birlikte nice güzel günlerimiz olsun inşallah. İlk eserimiz öğretmenlerimize, öğrencilerimize armağan olsun. Onlar şu anda kutlu bir yoldalar. İlim yolunda seyahat ediyorlar. Günün güzel başlaması için de biz de onlara iyi dileklerimizi iletelim. İstanbul Sarıyer'den Mustafa Çömez diyor, göçmez özür dilerim. Mustafa Bey diyor ki günü iyilik ve güzellikle başlatanlara teşekkür ederiz, nasip edene şükrederiz. Ne güzel bir mesaj, amin. Biz de hep beraber Allah'a hamd ederek, şükrederek yeni bir günün kapısını aralayalım.

Evet efendim, selam diyoruz ama sadece İmam Hatiplilere mi? Hayır, elbette Türkiye'mizin güzel liselerinde okuyan herkese. Şu anda Fen Lisesi'ne giderken, Sosyal Bilimler Lisesi'nin yolunu tutmuşken, herhangi bir Anadolu Lisesi'nin kapısını birazdan açacak, sırasına oturacakken, Güzel Sanatlar Liselerinde okumaya devam ederken, bir spor lisesine kaydolmuşken, Anadolu İmam Hatip Liselerinden birinin önünden geçmeyen sadece, içine giren, orada eğitim gören bütün öğrencilerimize, ayrıca meslek liselerinde okuyan öğrencilerimize, akşam liselerine gidenlere ve açık öğretim lisesinde devam edenlere, eğitim hayatları her nerede sürerse sürsün, bütün öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Bütün öğretmenlerimize de Allah güç kuvvet versin diyoruz. Çok güzel bir eğitim hayatı dileyelim efendim. Henüz Ekim ayındayız, zira tatil yeni bitti ve gençlerimiz daha bir aylarını doldurmadılar. Ama üniversitede okuyanlar da şimdiden sınavlara hazırlanmaya başladılar zannediyorum. Onların da yakında vizeleri olacak bazı bölümlerin. Diğer öğrencilerimiz, orta öğretim, ilkokul, liseler, anaokullarında sınav yok tabii ama onlar da ufak ufak temrinlerden, alıştırmalardan mutlaka geçiyorlar. Yavaş yavaş artık o tempo yükseldikçe biraz galiba ders çalışma dozunu da artırmak lazım. Allah güç kuvvet versin, zihin açıklığı versin efendim. Gerçekten lise, ortaokul bambaşka bir dönem. İnsan hayatına hakikaten çok da damgasını vuruyor. Ben Deniz, Ankara'da bir İmam Hatip Lisesi'nden mezunum. O zamanlar 1990'da ortaokula başladığım dönemde bizim okulumuz Ankara'nın tam merkezinde bir yerdeydi. Liseyi 96'da noktalayıp da üniversiteye giderken ne kadar güzel dostluklar kurduğumu fark ettim. Hala görüştüğümüz pek çok arkadaşlarımız var. Mutlaka sizlerin de öyledir. O yüzden eğitim hayatı yalnızca bize öğrenimle ilgili temel beceriler ve akademik başarıyla ilgili şeyler vermiyor. Aslında sosyalleşmeyi öğreniyoruz. İnsanlarla tanışmayı, kaynaşmayı öğreniyoruz. Hep beraber, birlikte bu millete, bu memlekete bakmayı öğreniyoruz ve gördüklerimizle yeniden eğitim hayatımızı bitirip diplomalarımıza sahip olduktan sonra katkı vermeyi öğreniyoruz. Dolayısıyla hayatın çok kritik bir dönemi ve ben biliyorum ki, gelen mesajlardan görüyorum ki, her sabah okula gidenler bizi ihmal etmiyor. Ya kahvaltı sofrasında, ya okula seyahat ederken, ya yürürken kulağında kulaklıkla, mutlaka bir şekilde Diyanet Radyo'ya kulak veriyor. Bizler sizinleyiz. Dualarımızla, dileklerimizle yanınızdayız. Allah yolunuzu açık etsin diyelim. Dönelim şimdi gündemimize. Türkiye'de ve dünyadaki gelişmeleri gazetelerden paylaşıyoruz sizlerle ve bugün 8 Ekim Perşembe. Haftanın sonuna yaklaştık. Gündem yine yoğun. Acaba neler söylendi, neler yaşandı? Dün siyaset hangi mesajları bize aktardı? Bunları paylaşacağız. Ayrıca siyaset dışında da sizlerle hayata dair pek çok konuda güzel paylaşımlarımız olacak, karşılıklı mesajlarla. Hemen geçmeden önce haberlere, mesaj hattımızı hatırlatayım değerli dinleyenler. Bize 0533 013 80 90 numaralı telefonla WhatsApp üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Diyelim, dönelim ilk gazetemize. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekillerine seslendi ve orada önemli mesajlar verdi. Özellikle fonculara ver yansın etti demiş gazete haberinde. Bakalım neler söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Fon mağdurlarına ödeme için çalışmaların sürdüğünü belirtti ve bu sürecin sonunda sermaye piyasaları safralarından kurtulacak, küçük yatırımcıdan beslenen açgözlü parazitlerden arınacak dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekillerine seslendiği konuşmasında fon vurguncularına sert sözlerle yüklendi. Milletin hakkına girenler, tamahkarlık ve sahtekarlık yapanlar bunun hesabını hem bu dünyada Türk mahkemelerine hem de Mahkeme-i Kübra'da Yaradan'a verecektir. Vatandaşımızın birikimlerinin bir an önce ödenmesi için gerekli idari ve yasal süreçleri işletiyoruz dedi. Bu sürecin sonunda sermaye piyasaları safralarından kurtulacak. Küçük yatırımcıların birikiminden beslenen açgözlü parazitlerden arınacak. Herkesin bir planı, bir senaryosu varsa emin olunuz ki bizim de bir harekat planımız, bir takvimimiz var. Milletin emanetine, yoksulun emeğine, yolda kalmışın, garibin, mazlumun umuduna kim musallat olursa bu partide ona musallat olur dedi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da bu konuyla ilgili bir açıklaması vardı değerli dinleyenler. Tasfiye edilecek fonlarla ilgili son durum ve ödemeler hakkında dün meclisi bilgilendirdi Cumhurbaşkanı yardımcısı Yılmaz. 131 fonun tasfiye süreci devam ediyor. Süreç 5-6 ayda tamamlanır dedi. TERA kapsamındaki 6 fonun tasfiyesi tamamlandı. 17 fonda 43.643 yatırımcıya bugün ödemeleri yapılacak. Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerinin yapılacağını öngörüyoruz. Öncelik küçük yatırımcılara ve para piyasası fonlarına verilecek dedi Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz. Evet, Türkiye gündemini bu konu meşgul etmeye devam ediyor ve farklı gazetelerde de bu meselenin diğer detaylarını görüyoruz değerli dinleyenler. Ve devam edelim. Pek çok haberimiz var. Türkiye Gazze için yürüdü haberiyle sürdürelim programımızı. İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik olarak başlattığı ve soykırıma dönüşen saldırılarda 3 yıl geride kaldı. Gazze'de yaşananlar Türkiye'nin farklı şehirlerinde protesto edildi. Dualardan sessiz yürüyüşlere, sergilerden boykot çağrılarına kadar birçok etkinlikte Filistinlilerle dayanışma mesajı verildi diyor haberimiz.

0: Güne Başlarken devam ediyor.
1: Evet efendim, Güne Başlarken programına devam ediyoruz. Bugün pek çok mesajımız var. Sabah erken saatlerden itibaren dinleyicilerimiz bize ulaşmaya başladılar. Biz de o sese karşılık verelim. Bakalım kimler, nereden, neler söylemiş. Hayırlı sabahlar Zahide Hanım diyor. Rize'den bütün dünyaya sonsuz selamlar. Tüm hafız yavrularımıza Allah kolaylık versin. Dilleri bülbül olsun, gönülleri ferah olsun demiş dinleyenimiz. Amin efendim, inşallah. Bir diğer dinleyicimiz, hayırlı sabahlar, sürekli Diyanet Radyo dinliyorum. Şu anda tüm Diyanet'in radyo dinleyenlerine selamlarımı sunuyorum. Nevşehir'den Harun Şahin Bey göndermiş mesajını ve sıradaki eseri de Diyanet Radyo dinleyenleriyle radyo çalışanlarına armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Bir diğer dinleyicimiz diyor ki, ne paylaşmış bizimle, biraz uzun da bir mesaj. Bir diğer dinleyicimiz diyor ki, hayırlı sabahlar, ben de sabah mutfağa girince radyomu açıyorum. Bugün de öyle yaptım. Programınızı çok sevdik. Konular, seçtiğiniz eserler çok güzel. Eskişehir'den kucak dolusu selamlar demiş Elif Hanım. Çok teşekkür ederim efendim. Eserlere benim bir dahlim yok doğrusu. Farklı teknik masada oturan yönetmenlerimiz, her gün değişen isimler, farklı isimlerle beraber bu programı götürüyoruz ama hepsinin de zevki çok güzel. Bir zevki selim sahibi hepsi dini musiki konusunda. Bugün de hem Eyüp kardeşim var hem Mücahit Bey var. İkisi birlikte bugün dinlediğimiz eserleri bizler için seçiyorlar. Bir diğer dinleyicimiz, hayırlı sabahlar, hayırlı günler diyor. Çok teşekkürler. Günümüz bereketli, ömrümüz hayırlı ve uzun olsun inşallah. Isparta merkezden size selamlar, sevgiler ve saygılar gönderiyoruz. Rabbim bütün İslam alemini korusun, gözetsin inşallah demiş. Amin. Çok teşekkür ederiz. Yine bir diğer mesajımız Isparta'dan, üst üste ne güzel. Bu sefer Yalvaç'tan Yusuf Bey ulaşmış. Hayırlı sabahlar, selamlar demiş. Aleyküm selam. Tüm Türkiye'ye, tüm İslam alemine selam olsun. İnşallah umutluyuz. Allah Gazze'deki kardeşlerimize yardım etsin. Selametle diyor. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Bir diğer dinleyicimiz Kahramanmaraş'tan Ali Bey, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar diyor ve bir eser istiyor. Sıradaki eseri elbette size de armağan edelim. Diğer bir mesajımız, dinleyicimiz mezun olduğum okulda öğretmen olmanın mutluluğunu yaşıyorum demiş. Ne güzel, çok teşekkür ederiz birbirinden güzel mesajlar için. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj hattımız, bize ulaşabilirsiniz. Malatya'dan Mehmet Özcan'ın mesajını da kulak verelim, ardından güzel bir eser dinleyelim, sonra yine Türkiye ve dünya gündemini gazetelerden takip etmeyi sürdürelim. Mehmet Bey, sizleri dinlemekten memnunuz demiş. Diyanet Radyo dinlemeden duramıyoruz, saygılar diye bitirmiş. Sevgilerini göndermiş radyomuza, dinleyicilerine. Çok teşekkür ederiz efendim, sağ olun. Türkiye'nin dört bir köşesinden, 7 bölgesinden, 81 ilinden, belki küçük bir köyden, belki küçük bir kasabadan, yeşillikler içinde, belki bir taraftan bahçe işiyle uğraşırken, belki de İstanbul'un yoğun trafiğinde, kalabalığında, şöyle bir Beşiktaş'ında mesela veya metrobüste seyrederken bizi dinleyen dinleyicilerimiz var. Mutlaka biliyoruz. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı gönderiyoruz. Rabbim günümüzü hayırlı güzel eylesin. Son bir mesaj daha okuyayım. Karaman'dan Sevgi Hanım. Zahide Hanımcığım, sizi ve tüm Diyanet Radyo dinleyicilerine sevgilerimi gönderiyorum demiş. Çok teşekkür ederiz efendim. Biz de mukabele ediyoruz.

0: güne başlarken devam edecek.
1: Reklam.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
1: Reklam.
0: Güne başlarken devam ediyor.
4: Evet efendim, güne başlarken programına Türkiye'den ve dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. İstanbul'da okula yeni koruma başlığını taşıyan haberle sürdürelim programımızı. Başakşehir'de önceki gün ortaokulda bir öğrencinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırının ardından okullara yeni güvenlik tedbirleri geliyor. İstanbul Valisi Abdullah Gül yaptığı açıklamada tüm bahçe görevlilerine el dedektörü verileceğini, fiziki şartları uygun olan okullarda da girişlere kapı tipi metal dedektörü konulacağını söyledi. Gül tedbirleri şöyle açıkladı. Geçen seneden farklı olarak bu sene bütün okullarımızın bahçe görevlisi var. Görevliler cihazlarla desteklenecek. El dedektörü satın alıyoruz. Sipariş verdik. Daha önce 500 adet geldi. Önümüzdeki haftada 500 adet gelecek. Yeni kararlar aldık diyor Vali Gül. Son saldırıdan sonra arkadaşlarla konuştuk. Güvenlik önlemlerimizi artırmak için yeni kararlar aldık. Kapı tipi metal dedektörlerin temin süreci başladı. Okulların fiziki şartlarına göre yerleştirilecek olan cihazların yağmur ve diğer hava şartlarından korunması için kulübe yapılacak. Üç aşamalı kontrol yine haberdeki bir diğer başlık. Öğrenciler kapı tipi metal dedektörlerden geçecek. Bahçe görevlileri el dedektörleriyle kontrol edecek. Nöbetçi öğretmenler de girişlerde hazır bulunacak. Şu an riskli okullarda 230 sabit polisimiz var. Diğer okullarda da risk durumuna göre mobil devriyeler görev yapıyor diyor İstanbul Valisi Davut Gül. Önemli açıklamalar, zira bu hafta içerisinde ciddi bir acı kayıp yaşamıştık. İstanbul Başakşehir'de gerçekleşen bir saldırı sonrası bu açıklamalar gelmiş oldu. İstanbul Valisi Davut Gül'den. Ve değerli dinleyenler, aslında bu hikaye çok acı bir hikaye tabii, ama Başakşehir'de yaşanan okul saldırısında hayatını kaybeden 10 yaşındaki Eslem Sare Bulut'un cenazesinin Bartın'da toprağa verildiğini de söyleyelim. Burada Kur'an okundu, dualar edildi, helallik alındı ve törende aile de hazır bulundu. Aynı zamanda psikososyal destek ekipleri aileyi teselli ettiler. Bulut'un cenazesi Güvendik Mahallesi Camii'nde öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında defnedildi diyor haberimiz. Ve bir diğer haberle devam edelim. Değerli dinleyenler, Filistin'in Türk sanatçısı demiş gazete haberinde. Konya'da hatırlarsınız geçen hafta bir dostluk maçı gerçekleştirildi. Konya'daki dostluk maçının ardından Filistinli oyuncularla Una Dikum'u, size sesleniyorumu seslendiren solist Mehmet Ali Aslan Arap medyasında popüler oldu diyor. Ve Arap dünyasında Türkiye'den fazla tanınıyor olabilirim. Filistin üzerine şimdiye kadar 27 eser yaptıklarını ifade etmiş. Az önce de belirtmiştik, Türkiye dün Gazze için ayaktaydı. Boykot bilinci anlatıldı. İsrail'in 7 Ekim 2023'ün ardından Gazze'ye yönelik olarak başlattığı saldırılar 3 yılı geride bırakırken 175 binden fazla kişi yaralandı. 74 binden fazla kişi de hayatını kaybetti. Bombardımanlar, açlık, zorunlu göç ve yıkımla geçen 3 yılın ardından 7 Ekim'in yıl dönümünde Türkiye'nin farklı şehirlerinde düzenlenen yürüyüş ve dayanışma etkinlikleriyle protesto edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gazze'de 3 yıldır bir halkın köklerinden sökülmeye, hafızasının silinmeye ve yarınının elinden alınmaya çalışıldığını belirtti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdoğan, soykırım çok önceden başladı etiketini

şirketiyle video paylaşımı gerçekleştirdi ve binlerce çocuğun annenin hayatını kaybettiğini vurgulayarak Gazze'de yaşananlar yalnızca Filistin'in meselesi değildir. Bugün dünyanın gözleri önünde cezasız kalan her zulüm yarın başka bir halkın, başka bir coğrafyanın kaderi olabilir ifadelerini kullandı. Filistinlilerin sesine ses olunması gerektiğini belirten Erdoğan, Gazze'yi savunmak, hayatta kalanların yarınını ve insanlığın ortak vicdanını savunmaktır dedi.

farkındalık haftası için öğrencilerimizin yaptıkları hazırlıklar diye bir okulun duvarını paylaşmış. Öğrenciler öyle güzel süslemişler ki Türk bayraklarıyla, Filistin bayraklarıyla ve farklı resimlerle bir farkındalık oluşturmuşlar. Mesajı gönderen dinleyicimiz diyor ki tüm okullarda benzeri bir hazırlık yapıldı. Peki efendim, teşekkür ediyoruz. Diğer bir mesajımızla devam edelim. Selamlar demiş dinleyicimiz. Çok teşekkürler. Aleyküm selam. Hayırlı sabahlar diliyorum diyor. Diyanet Radyo'nun müdavimlerindenim ve Diyanet Radyo'yu sabahleyin açıyorum. Müşterilerime dinletiyorum. Sıradaki parçayı tüm Diyanet dinleyenlerine ve çarşamba halkına armağan ediyorum. Diğer bir dinleyicimiz Üsküdar'dan bize ulaşmış. Şeyma Berra İto, Marmara İmam Hatip Lisesi'nde okuyoruz, okul yolundayız, selamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ederiz efendim, sağ olun. Allah zihin açıklığı versin. İstanbul'dan Adana'ya geçelim. Ahmet Atmaca selamlarını göndermiş. Değerli Diyanet Radyo diyor, sevgili Diyanet Radyo, aleyküm selam. Eşim Sevgi, kızlarım Zeynep, Ahsen, oğlum Ahmet için sıradaki parçayı rica ediyorum. Rabbim mazlum diyarlara kurtuluş, huzur nasip etsin demiş. Amin efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'den ve elbette dünyadan da bizi dinleyebiliyorsunuz. Diyanet Radyo'nun internet sitesine ulaşarak, uygulamalarımızı yükleyerek mutlaka bize ulaşmanız, ses vermeniz mümkün ve kolay. Saatlerimiz 9.30'u gösterinceye dek bu mikrofonda yayında olacağız. Güne başlarken programı devam edecek.

0: güne başlarken devam ediyor.
1: Evet efendim, güne başlarken programını sürdürüyoruz. Dünyadan ve Türkiye'den gelişmeler dedik, dünyaya göz atalım. Dünyada veba korkusu başlığını taşıyor haberimiz. Rusya'da malum birkaç gündür gündeme yansıyan bir ciddi veba salgını haberi var. Rusya'da veba şüphesi bulunan bir kişinin yaşamını kaybetmesi endişelere yol açtı. Muhtemel veba salgını ile ilgili değerlendirmede bulunan uzmanlar pnömonik veba

kolay bulaşmaz diyorlar. Ayrıca vebanın tedavisi var, korkmuyoruz diye de ekliyorlar. Efendim bu önemli bir bilgi. Malum şurada birkaç sene oldu pandemiyi, Covid-19 pandemisini, koronayı atlatalı. Dolayısıyla herhangi bir salgın iddiası duyduğumuzda tedirgin oluyoruz. Ama Rusya'nın Sibirya bölgesindeki veba şüphesiyle bir kişinin hayatını kaybetmesi sonrası dünyada da bu panik yaşanıyor. Çok sayıda ülke önlemleri artırma ve kontrolleri sıkılaştırma kararları alıyor. Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri gelişmelerin yakından takip edildiğini ve bildirilen bu vakanın şartlarının henüz teyit edilmediğini aktaran açıklamada akciğer vebasının yakın temas sırasında solunum damlacıkları yoluyla kişiden kişiye bulaşıcı bir hastalık olduğuna dikkat çekiyor. Ancak Dünya Sağlık Örgütü de bu konuda bir açıklama yaptı ve dedi ki konuyla ilgili acil bir toplantı yapmak lazım. Üye ülkelerin sağlık bakanlarıyla bir araya geleceğiz ve bu konuya dair bir görüş ortaya koyacağız. Bulaşma riski biçimi biraz farklı tabii bu hastalığın. Vebanın tedavisi de var elbette. Uzmanlar vebayı ve muhtemel salgın iddialarını değerlendirirken diyorlar ki Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamalarını referans almak lazım. Henüz bir salgın açıklaması yapılmadı Dünya Sağlık Örgütü tarafından. Ayrıca pnömonik veba o kadar kolay bulaşan bir hastalık değil, Covid-19 gibi yayılmaz ve o kadar kısa sürede Türkiye'ye gelemez. Ayrıca veba tedavisi olan bir hastalık. O yüzden pek de korkmuyoruz. Pnömonik vebanın solunum yoluyla bulaşabilen bir enfeksiyon olduğunu ama sıradan bir nezle veya grip gibi bir ortamda herkese kolaylıkla geçmediğini belirten doktorlar, enfekte olan kişinin öksürük ve solunum salgılarıyla yakın temas önemli. Bu sebeple mutlaka uçak seyahati yapanlar, yurt dışına gidenler varsa maske taksınlar deniliyor. Aslında biz maske takma alışkanlığını kazanmıştık değerli dinleyenler. Ne zaman? Pandemide ve o alışkanlığımız birkaç sene boyunca kış başlarken sürdü. Çok da güzel bir alışkanlıktı. İnşallah bunu devam ettirelim hep birlikte. Çünkü sadece böyle bir hastalık riskinden dolayı değil, grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklar da diğer insanlara bulaşmasınlar. Alışveriş merkezlerinde, servislerde, camilerde belki, toplu olarak bulunduğumuz yerlerde, özellikle yoğun olan günlerde ve zamanlarda, şöyle kış aylarına yaklaştığımızda yeniden açık havada olmadığımız, bulunduğumuz mekanın sıkışık olduğu yerlerde maskeye belki de geri dönmekte fayda var. Tablo bu. Dünyada bir korku, endişe oluşturdu. Ancak inşallah bu endişe sadece bu kadarla kalır ve arkası gelmez diyelim. Değerli dinleyenler, devam edelim. Sabah saat 7'de başladığımız ve 9.30'a dek sürdüreceğimiz güne başlarken programına sizlerden gelen mesajlara göz atalım efendim. Kimler nerelerden ulaşıyor? Gaziantep'ten bize selamlarını gönderen Nabi Bey, sabah namazından sonraki ilk işimiz Diyanet Radyo'yu takip etmek. Çalışanlara çok teşekkür ediyoruz diyor. Biz teşekkür ediyoruz efendim, çok sağ olun. Diğer bir dinleyicimiz selamlarını göndermiş yine. Hayırlı sabahlar. Sıradaki eserler tüm Diyanet Radyo'nun müdavimlerine gelsin. Duaya devam edelim demiş Meryem Hanım Şanlıurfa'dan. Tekirdağ'a uzanalım Çorlu'dan Enver Bey. Sıradaki eseri eşime, kızlarıma, tüm Diyanet Radyo dinleyicilerine armağan ediyorum. Onlar için istiyorum diyor. Hay hay.

Evet efendim, sürdürüyoruz programımızı. Güne başlarken de hafta içi her sabah saat 7'de ben Zahide Ülkü Bakiler Diyanet Radyo mikrofonunda oluyorum ve 9.30'a dek bu birlikteliğimiz devam ediyor. Türkiye'den ve dünyadan gelen farklı mesajları da sizlerle paylaşıyoruz elbette. 0533 013 8090 WhatsApp mesaj hattımız efendim. Bize buradan ulaşabilirsiniz. Şimdi şöyle bir dönelim. Hani gazeteleri aktarıyoruz, onlardan haberler sunuyoruz ya, bunların evveliyatı neydi, nasıldı, çok kısaca bakalım. Bugün 8 Ekim, dün dijitali konuşmuştuk. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dijital hizmetlerini daire başkanı Adil Ezzerey hocamla konuşurken aslında o esnada aktaracaktım ama konu öyle güzel aktı ki neyse dedim, bu bilgi yarına kalsın. Bizim dinleyicilerimiz şöyle bir hatırlamış olsunlar, hep birlikte de hatırlayalım. Acaba 7 Ekim 1920'de bugün resmi gazete adıyla yayınlanan gazete nasıl ortaya çıktı? Hani basın diyoruz, radyodan dinliyoruz, televizyondan izliyoruz. Artık telefonlarımızdan sosyal medya aracılığıyla hepimiz medyayı, basını takip ediyoruz ama bunun evveliyatı matbaada çıkıp bize ulaşan, hatta hala hazırda da gazeteleri okurken mutlaka kağıt hışırtısını duyuyorsunuz. Kağıtla bize ulaşan o gazeteler. Efendim dün, tarihte dün 7 Ekim 1920'de Ceride-i Resmiye adıyla resmi gazete kuruldu. Hani şimdilerde de resmi gazete zaman zaman dönüp baktığımız bir gazete ve pek çok karar yayınlanıyor. Fakat bunun evveliyatı Cumhuriyet döneminde İstiklal Savaşı'nı yürütmek üzere Ankara'da toplanan Büyük Millet Meclisi tarafından alınan bir kararla 106 yıl önce teşekkül etti. Kuruluşundan 4 ay sonra 7 Şubat 1920'de 21'de de ilk sayısı yayımlandı. Resmi gazete kurulduğu günden bu yana 103 yıldır devletin yasal düzenleme ve kararlarını kamuya duyuruyor. Dijital dünyaya adım attığı 27 Haziran 2000'den itibaren de internet ortamında günlük olarak yayınlanıyor.

takvimi ve KI diyeceğim şimdi. Pek çok öğrencimiz hatırlayacak, zira sınavlarda çıkan sorulardan birisi. İşte bu sorunun geçmişi şöyle. Resmi gazetenin tarihi aslında Sultan II. Mahmut dönemine dayanıyor. 11 Kasım 1831'den itibaren tarihçi Esat Efendi'nin yönetiminde haftada bir gün yayınlanmaya başlanan takvimi Vekai gazetesine kadar uzanabiliriz. Resmi gazete Cumhuriyet döneminde İstiklal Savaşı'nı yürütmek üzere Ankara'da toplanan Büyük Millet Meclisi tarafından 7 Ekim 1920'de, yani 106 yıl önce dün kuruldu. Bu tarih resmi gazetenin kuruluş tarihi olarak kabul ediliyor ve gazetenin ismi 1923'te resmi ceride olarak değiştiriliyor. 1927'de ise Türkiye Cumhuriyeti resmi gazetesi oluyor. İlk adı neydi? Ceride-i Resmiye. Yani biraz daha Osmanlı bir tamlamayı açılıştan, kuruluştan bir sene sonra yayınlanıyor. Yayınlandıktan iki yıl sonra ilk isim değişikliği geliyor ama 1927'den bu yana yaklaşık 100 senedir biz artık bunu resmi gazete olarak biliyoruz. İlk sayıdan 16. sayısına kadar haftada bir gün basılıyor resmi gazete. O da pazartesi günleri. Yayın günü pazartesi, haftanın ilk günü. 21. sayısıyla 22. sayısı arasında o dönemde yaşanan savaş nedeniyle 2 yılı aşkın bir süre kesinti var. Bakın, toplumsal hadiseler, dünyadaki ciddi gelişmeler medyayı, basını nasıl etkiliyor? Sonra çeşitli dönemlerde haftada 3 gün, haftada 1 gün veya ayda bir gün bile yayınlandığı oluyor. 1925'ten sonra ortalama aylık 20 kez yayınlanmış. 1929 yılından itibaren ulusal bayramlar, genel tatil günleri, pazar günleri haricinde her gün düzenli olarak resmi gazete yayınlanıyor efendim. 1970'te çıkan bir düzenleme ile pazar günleri de çıkarılan ve en son 2009'da yasal değişiklikle hizmetin gerektirdiği hallerde ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de yayınlanan resmi gazete mükerrer şerhiyle aynı gün içinde birden fazla kez yayınlanabiliyordu. Şimdi 1997'de Türkiye artık internetle tanıştı. Resmi gazetede 2000'den itibaren bu çıkan metinleri internet üzerinden günlük olarak yayınlamaya başladı. İlk sayısının yayınlandığı tarihten itibaren geçmişe dönük olarak resmi gazetenin nüshalarına internetten bakılabilir. Günümüzde değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, kanunlar, yönetmelikler, tebliğler, uluslararası anlaşmalar gibi yasal olarak yürürlüğe giren tüm düzenlemelerin yer aldığı resmi gazete, yasama, yürütme ve idare ile yargı ile ilgili ilanlar bölümünden oluşuyor. Evet, tarihimize bir göz attık. Resmi gazetenin tarihini hatırlamış olduk hep birlikte. Saatlerimiz 8'i gösterirken güzel bir eser dinleyerek devam edeceğiz. Güne başlarken programına gelen pek çok mesajımız var. Kulak vereceğiz efendim az sonra. 0533 013 8090. Çok güzel bir eser. Ben çok severim bu ilahiyi. Masada, bugün teknik masada Eyüp kardeşimiz var, sağ olsun. Hepsi birbirinden güzel ilahiler. Sizden bu konuda çok mültefit diyebileceğimiz, bizi iltifatlara boğan mesajlar alıyoruz. Beğeninizi kazanmak büyük bir saadet bu program içinde. Her açıdan çok teşekkür ederiz. Diyanet Radyo'yu internet üzerinden dinleyebileceğinizi de tekrar hatırlatarak eserimize geçelim.

0: güne başlarken devam edecek.
1: Reklam.
0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam.
0: Düşünce ve gönül dünyasını besleyen programlar, dünü aktaran, bugünü önceleyen ve yarına yön veren özel içerikler, anlam ve değer dünyasının keşfine rehberlik eden yayınlar ve daha fazlası için Diyanet TV. Ailenizle birlikte güvenle izleyin. Güne başlarken devam ediyor.
3: Ailenizle birlikte güvenle izleyin Diyanet TV'yi. 5 Ekim 2026 tarihinden itibaren onlar da yeni sezona merhaba dediler. Ve Diyanet Radyomuz'da 28 Eylül'den itibaren güvenle dinleyin sloganının bu senede belli emarelerini sizlerle paylaşacak olan birbirinden güzel programlar hazırlayacak.

başladı ve sezona merhaba demiş oldu. Evet efendim, bizi güvenle dinleyin diyoruz. Gelen mesajlarımıza göz atacağız. Zira bizler de sizleri dinliyoruz. Ama dinlemeye şöyle bir Türkiye gündemimizle devam edelim. Radyosunu yeni açan, gündemden haberdar olmak isteyen dinleyicilerimiz için bakalım sıradaki haberimiz neymiş? Türkiye'nin dün gündeminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar vardı. Farklı boyutlarını program içerisinde değişik gazetelerden ilk sayfalarından sizlere aktarmayı sürdüreceğim. Haram parayla kule dikenleri muhatap almayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü konuşmasından önemli bir cümleydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, er ya da geç öğrenecekler. Biz baklava kutusunda rüşvet alanlara, haram parayla kule yapanlara sahip çıkan bir güruhtan ne ders alırız ne de onları muhatap alırız. Buradan siyasi yan kesicilere ekmek çıkmaz dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünlere tertemiz geldik, yolumuza tertemiz devam edeceğiz. Bu kutlu yolda yenilenmiş, tazelenmiş, hücrelerini yenilemiş bir şekilde inşallah çok daha kararlı yürüyeceğiz. Çok sınamayla karşılaştık ama Allah'a hamdolsun bünyeye sızmaya çalışan her habis mikrobu çelik gibi ahlakımızla bertaraf etmeyi başardık dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin işini ve aşını koruma noktasında irademiz tamdır. Ne pahasına olursa olsun bundan taviz vermemekte kararlıyız. Milletin hakkına girenler, haksız kazanç sağlayanlar, tamahkarlık ve sahtekarlık yapanlar, bunun hesabını hem Türk mahkemelerine hem de Mahkeme-i Kübra'ya verecekler, orada verecekler dedi diyor haberimiz. Efendim bir diğer haberle devam edelim. AK Partili Bozdağ görevi devretti. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliği görevini Yusuf Beyazıt'a devretti. Sağlık sorunları sebebiyle Başkan Vekilliği görevinden istifa eden Bozdağ'ın yerine Beyazıt'ın seçilmesinin ardından devir teslim töreni yapıldı. Bir diğer haberimiz, adalette Türk Birliği rotası çizildi başlığını taşıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye olarak Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında adalet alanındaki işbirliğimizi daha ileri taşımak için üzerimize düşen katkıyı vermeye hazırız dedi. Güzel bir eser dinleyeceğiz ama son bir bilgiyi paylaşalım. Türk Kızılayı'nın Gazze'deki yardımları aralıksız sürüyor. Türk Kızılayı 2023 yılından bu yana Gazze'de yürüttüğü insani yardım operasyonlarını 3. yılında da kesintisiz şekilde sürdürüyor. Bölgede temiz suya erişim sorunu devam ederken Kızılay her gün temiz su dağıtıyor.

0: Güne Başlarken programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Evet efendim, WhatsApp hattımıza gelen mesajları okuyalım. Türkiye'nin farklı yerlerinden dinleyicilerimiz bize merhaba diyorlar. Biz de onlara selamlarımızı gönderelim ve önce Trabzon'a uzanalım. Muhammed Benna, babamla okula gidiyorum. Sıradaki ezgiyi Filistinli kardeşlerime ve tüm İslam alemine gönderiyorum demiş. Selamlarını iletmiş. Çok teşekkür ederiz. Bir diğer mesajımız, selamlar, çok saygıdeğer Diyanet Radyo çalışanları diyor. Çok teşekkürler. Söke'den Sabuç Kur'an kursu öğreticisi Hilal Deda ve öğrencileri selam eder ve sıradaki parçayı rica ederler. Saygılarımızla demiş hocamız. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Hay hay, Allah zihin açıklığı versin. Öğrencilerimize, hocalarımıza da yardım etsin, güç kuvvet versin. Maddemiz ve manamız güzel olsun, hayatımız güzel olsun ve bu güzelliğin de ilk kaynağı elbette ilahi kitabımız olsun. Kur'an-ı Kerim hayatımızı şekillendirsin. Bu eğitim evlatlarımızın yaşantılarında kendini göstersin. İnşallah hepimizin hayatına da daha fazla hidayete vesile olacak şekilde bir Kur'an yakınlığı dileyelim. Selamlar Zayda ablacığım, ben İstanbul'da Beylikdüzü'nden Muhammed Emin. Sizi her sabah kahvaltıda dinliyoruz. Sıradaki eseri kardeşim için, kendim için ve annem için istiyorum. Allah'a emanet olun diyor. Çok teşekkür ederiz Muhammed Emin. Biz de sana afiyet olsun diyelim. Okula gidiyorsan da Allah zihin açıklığı versin diyelim. Çok kıymetli Diyanet çalışanları, hepinize teşekkür ediyoruz demiş. Gaziantep Oğuz Eli Kur'an kursuna giderken sizi dinliyoruz diyen Muhammed Emir Bozatlı kardeşime selamlar olsun diyen dinleyicimiz, fakat kendi ismini yazmamış. Diyor ki sizi zevkle dinliyoruz. Allah milletimize, devletimize zeval vermesin. Dualarımız sizinle. Çok teşekkürler, sağ olun efendim. Bir diğer dinleyicimiz İstanbul'dan Sultan Gazi'den ulaşmış. Ömer Demirci Bey selamlar diyor. Aleyküm selam. Hayırlı sabahlar. Camiler ve din görevlileri haftası vesilesiyle kıymetli din görevlisi, gönüllüsü, hocalarımızın haftasını

Tebrik ederim. Rabbim ümmeti Muhammed'e birlik, beraberlik nasip etsin. Sıradaki eseri kıymetli eşime ve aileme hediye ediyorum. İyi ki varsın Diyanet Radyo. Diyanet Radyo ekibine de armağan ediyorum. Selam ve dua ile demiş. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Selamlar, ben Isparta'dan Ervanur. Şehit Tevhid Akkan Kız İmam Hatip Lisesi okulunda 5. sınıfta okuyorum diyor. Ne güzel. Küçük bir evladımız. Selamlar bizden de sana olsun Ervanur, sıradaki eseri annem, babam, abim, okulumuz, öğretmen ve öğrencilerine ve siz değerli Diyanet Radyo çalışanlarına armağan etmek istiyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Ne kadar ince ruhlu evlatlarımız var. O minicik kalpleri ne güzel sevgiler taşıyor. Yüreğinize sağlık diyoruz biz de. Bu mesajları yazan ellerinize sağlık. Selamlar Diyanet Radyo yeni yayın döneminde başarılar dileriz. Saat 12.30'da bizim aile programı vardı. Acaba saat kaça aldınız demiş dinleyicimiz. Şimdi bununla ilgili çok soru geliyor efendim. Biz de hep yönlendirmemizi aynı şekilde yapıyoruz. Telefonunuz akıllı bir telefonsa, yani internete bağlanabiliyorsa yahut da bilgisayardan her nereden internete ulaşıyorsanız Diyanet Radyo'yu arama motoruna yazdığınızda, yayın akışına tıkladığınızda yeni yayın dönemiyle birlikte yayın akışı da karşınıza gelecek mutlaka. Oradan saati günü değişen programlarımızı takip etmeniz mümkün. İlginiz için çok teşekkür ederiz ama. Hayırlı sabahlar Zahide Hanım. Güzel eserleri bizlere yayınlayan radyonun arkasındaki kardeşlerime, radyo çalışanlarına hediyemiz olsun sıradaki eser. Hediye olsun, birbirimize şifa olsun, sağlıklı günler dileriz demiş Mehtap Hanım. Çok teşekkürler. Evet, burada bir teknik ekibimiz var. Onların destekleriyle bu yayın sizlere ulaşıyor. Bursa'dan hayırlı sabahlar Zahide abla. Ben Betül, 5 yaşındayım. Babamla okula gidiyoruz. Abim ve babam Enes'e sıradaki eseri armağan ediyorum. Arabayı da sizi dinlemeyi çok seviyorum. İyi ki varsınız demiş. Çok teşekkür ederiz efendim. Tekirdağ Çorlu'dan aileme selam gönderiyorum diyen bir dinleyicimiz Şeyma Hanım'dan demiş. Bizi de okursanız çok seviniriz diyor. Hay hay efendim, memnuniyetle. Elbette bütün dinleyicilerimize, bize ses veren tüm dinleyicilerimize biz de bir sada olmaya gayret ediyoruz. Şimdi bazı dinleyicilerimiz, belki küçük evlatlarımız, sadece belli emojilerle bizi selamlıyorlar. Uzun bir kalp gönderen bir dinleyicimiz var. Belli ki ufaklıklardan bir tanesi. Çok teşekkürler. Bizden de size sevgiler olsun diyelim. Sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Aydın Kaya Trabzon'dan ulaşmış. Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezi'ne giderken kardeşim Hasan Tekdağ, Mesut Kaya ile sizi dinliyoruz. Allah razı olsun. Hayırlı sabahlar diliyoruz. Hayırlı yayınlar diliyoruz demiş. Çok teşekkür ederim. Bir diğer dinleyicimiz kim olduğunu yazmamış, sizi çok seviyorum demiş. Belli ki yine ufaklıklardan, okula giden miniklerimizden ama kalpleri kocaman. Onlardan bir tanesi. Merhabalar efendim, iyi yayınlar demiş. İstanbul Ümraniye'den Ertuğrul Polat Demir. Tır şoförlüğü yapıyorum. Şu anda Yalova'dan İzmir'e doğru seyahat ediyorum. Diyanet Radyo'yu severek takip ediyorum. Kolaylıklar diliyorum diyor. Çok teşekkür ederiz. İyi sürüşler diliyoruz. Güzel bir seyahat olsun inşallah. Gideceğiniz yere siz ve sizin nezdinizde bütün araç kullanan şoförlerimiz hayırla ulaşsınlar. Saatimiz 8:20 oldu bile. Zaman ne çabuk akıp geçiyor değil mi? Diyanet Radyo'da devam edeceğiz. Gündemi ve kendi gündemimizi, hayatın farklı alanlarındaki gündemi sizlere sunmaya, aktarmaya 9.30'a dek. Ben Zahide Ülkü Bakiler. Hafta içi her sabah saat 7-9.30 aralığında Diyanet Radyo'da bu mikrofonda sizlerleyim.

0: Güne başlarken programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Evet efendim, Türkiye gündemine bakmaya devam edelim. Üç kısa haberle sürdürelim güne başlarken programını. Yemen'e Türk askeri gitmiyor haberimizin başlığı. Bu aslında hem Türkiye'yi hem de dünyayı ve bilhassa İslam dünyasını ilgilendiren bir mesele. Zira Mekke anlaşmasına taraf ülkelerin Riyad toplantısından sonra acaba Türkiye Yemen'e asker mi gönderiyor tartışması başladı. Daha doğrusu ortaya böyle bir soru çıktı. Türkiye'nin Yemen'de savaşa girmesi ya da Türk savaş gücü konuşlandırması mümkün değil. Bunlar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a dayandırılan görüşler. Türkiye'nin muhtemel katkısı Suudi Arabistan'ın sınırları içinde ve savunma amaçlı olacak. Riyad'da ortak karargah kurulacak. Suudi Arabistan ilaç ihtiyaçlarına ilişkin bir talepler listesi hazırlayarak Türkiye'ye ve Pakistan'a iletti. Şimdi iki ülke bu listeler üzerinde çalışıyor. Riyad toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlarıyla bir araya geldi. Fidan, Türkiye'nin amacının barışı korumak olduğunu söyledi. Ve haber şöyle noktalanıyor değerli dinleyenler. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, bence Suudi Arabistan'a Türkiye'nin ve Mekke İttifakı'nın yardım etmesini istiyorlar ki bu da iyi bir şey diyor. Bir diğer haberimizle devam edelim. Booking yasağı kalkıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Turizm Komisyonu, Booking, Expedia gibi yabancı dijital konaklama platformlarına kapı aralayan teklifi kabul etti. Böylece Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin alacak şirketler bir Türk temsilci atayarak hizmet vergisi ödeyecekler. Diğer bir haberimiz de ekonomiyle ilgili. Fon tasfiyesi malum gazetelerin hem birinci sayfasında hem de ekonomi sayfalarında yer buluyor. Fon tasfiyesinde kamu kaynağı kullanılmayacak diyor haberimiz. Türkiye Cumhuriyeti Türk Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın görüşüne dayandırarak açıklamasını. Fatih Karahan, fon tasfiye sürecine ilişkin olarak kamu kaynaklarının kullanılmayacağını söyledi. Fon Koordinasyon Kurulu'nun kurulduğunu hatırlatan Karahan, prensip olarak kamu kaynaklarının kullanılmaması kararlaştırıldı. Yetkili kurumlarımız bu doğrultuda gerekli adımları atıyor ve biz de bu kurumlarla yakın bir işbirliği ve eşgüdüm içinde çalışıyoruz diyor. Tasfiye sürecinin henüz başındayız diyen Fatih Karahan, servet, rezerv ve reel sektör olarak 3 etki sıraladı. Karahan, finansal servette kısmi bir azalma olabileceğini belirterek harcama etkisi altın kadar olmayacaktır dedi. Şu ana kadar olan verilere baktığımızda tekrar vurgulamak isterim. Türk lirası güçlü seyrediyor. Vatandaşlarımız hala altın ve döviz bozdurmaya aslında devam ediyorlar demiş. Evet efendim, güzel bir eser dinleyelim, ardından yine hayata dair farklı şeyler paylaşalım. Bir mesajımız var, dinleyicimiz bize Karaman'dan ulaşıyor. Hayırlı sabahlar Zahide Hanım, her sabah sizi dinliyoruz demiş, sizi Karaman'dan dinliyoruz demiş. Sıradaki eseri kızlarım Zeynep, Sare, Emine, Berra ve arkadaşları Esed'le Sevde Nur için istiyorum. Hay hay, biz de Karaman'a buradan selamlarımızı gönderelim. 0533 013 8090 WhatsApp mesaj hattımız.

0: güne başlarken devam edecek.
1: Reklam.
0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta, memnuniyetle sigortalayın.
1: Reklam.

0: güne başlarken devam ediyor.
1: Değerli dinleyenler, güne başlarken programına devam ediyoruz. Saatimiz 9.30'u gösterene dek mikrofonda olacağız. Ve bugün şöyle biraz günlük hayatımızda ciddi yeri olan konulardan birine değinelim istedim. Ani uyku bastırmaları. Malum artık sonbahardayız. Havalar soğudukça, günler kısaldıkça uyku ihtiyacımız artıyor. Fakat aniden uyku bastırması hayat kalitesini ve güvenliğini tehdit ediyor. Nöroloji uzmanları diyorlar ki gün içinde aniden bastıran aşırı uyku hali kişinin hayat kalitesini ciddi biçimde etkileyebilir. Her gün en az 7-8 saat uyumanıza rağmen gündüz ayakta durmakta zorlanıyorsanız mutlaka bir uyku laboratuvarına başvurun. Gün içinde bastıran aşırı uyku halinin insanların hayat kalitesini ve güvenliğini önemli ölçüde tehdit edebileceğine dikkat çeken uzmanlar, iş yerinde, araç başında veya bir sohbet esnasında aniden kendini gösteren uyku ihtiyacının önemli olduğunu, altta yatan nedenlerin incelenmesi için mutlaka bir uzmana danışılması gerektiğini belirtiyorlar. Gündüz vakti hissedilen uyku ihtiyacının en yaygın sebebinin uyku apnesi olduğunu belirtiyor nöroloji uzmanları. Gündüz uykusuzluğunun gece yaşanan nefes duraklamaları esnasında beynin derin ve yenileyici uykuya geçmesini engellemesiyle ilişkili olabileceğini söylüyorlar. Bütün gece uyuduğunuzu zannedersiniz ama beyniniz tam olarak dinlenemediği için gündüzleri kendinizi yorgun hisseder ve uykusuzluk çekersiniz diyen uzmanlar, yemek yerken, konuşurken gelen ani uyku ataklarının yaşanabileceğini ifade ediyorlar. Ayrıca huzursuz bacak sendromuyla uykudaki periyodik bacak hareketlerinin gece boyunca

önce oluşturduğu istemsiz hareketlere bağlı olarak gelişen durumlarda uyku bütünlüğümüzü bizim zannettiğimizden daha fazla bozabilir. Bölünmüş gece uykusu neticesinde yorgun bir gündüzle karşılaşmak kaçınılmaz. Bir de o gün önemli işleriniz varsa eyvah eyvah. Ayrıca vardiyalı çalışma, düzensiz uyku saatleri veya uyumadan hemen önce yoğun mavi ışığa, telefon veya televizyon ışığına maruz kalmak da vücudumuzun biyolojik saatini bozuyor. Bunlar haricinde ilaçların yan etkileri, vitamin eksiklikleri, bazı tansiyon ilaçları, antidepresanlar veya alerji için alınan antihistaminikler de gündüzleri uyuşukluğa yol açıyor. Uzmanlar diyorlar ki efendim, B vitamininin eksikliği, her iki vitaminin eksikliği kronik bir uyku hali oluşturabilir. Gündüz uykusuz hissediyorum kendimi. Hep bir uyku var. Aniden bastıran bir uykuyla mücadele etmek mecburiyetinde kalıyorum diyorsanız eğer, yani gündüz uykululuğu yaşıyorsanız, bunun kesin teşhisini uyku laboratuvarları koyuyor. Gündüz bastıran ani uyku halinin bir süredir devam etmesi ve hastaların hayatına yayılması halinde, ki bilhassa araç kullanırken veya çalışırken uyuyakalma riskiyle karşı karşıya bulunan kişilerin uyku laboratuvarlarına başvurmaları yine uzmanların önerileri arasında yer alıyor.

0: Güne Başlarken programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Evet efendim, Türkiye gündeminden haberlerden farklı başlıkları aktarıyoruz. Aile, gençlikle ilgili bir haberimiz ve ardından da kültür sanata dair iki haberimizle sürdürelim güne başlarken programını. Gençleri hayata hazırlıyoruz diyor Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş. Devlet korumasında bulunan 394 gence daha kamuda iş imkanı sunuldu değerli dinleyenler. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, devlet korumasından yararlanmış gençlerimizin kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilmesi kura törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmada çocuk evleri ve çocuk evi sitelerimizde 15.483 çocuğumuza yuva sıcaklığını aratmayan bir yaşam alanı sunuyoruz dedi. Bakan Göktaş 9.310 koruyucu ailenin yanında 11.055 çocuğun sevgi ve güven içinde büyüdüğünü ifade etti. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, eğitimini tamamlayan, meslek sahibi olmak isteyen, çalışma hayatına hazırlanan gençleri yalnız bırakmadıklarını dile getirerek iş ve meslek danışmanlığı hizmetleriyle gençleri çalışma hayatına hazırladıklarını bildirdi. 2021'den bu yana 22.643 gence hayata hazırlık ve kariyer planlama eğitimi verdiklerini belirten Bakan Göktaş, İşkur bir işbirliğinde yürüttüğümüz iş ve meslek danışmanlığı programı kapsamında 11.930 çocuğumuza eğitim verdik. Mesleki kurslar açılmasını sağlayarak çalışma hayatına donanımlı şekilde hazırlanmalarına destek olduk. Bugüne kadar 66.743 gencimizi kamu kurum ve kurumlarına yerleştirdik dedi. Kültür sanat haberleriyle devam edelim. Musikiyle iki asırlık yolculuk haberimizin başlığı. Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Rami Kütüphanesi'nin ev sahipliğinde Musiki Eğitim Vakfı'nın organizasyonuyla musiki severler Rami Kütüphanesi'nde buluştu. Rami Kışlası'nın 200. yılına özel olarak gerçekleştirilen gecede tarihi mekanın iki asırlık hafızası musikiyle yeniden hayat buldu. Gecede kışla kültürünün musikimizdeki izlerini taşıyan eserler seslendirildi. Türk musikisinin seçkin eserlerinden oluşan repertuara saz sanatçıları eşlik etti. Sanatseverlere geçmişten günümüze bir musiki deneyimi yaşatıldı diyor haber. Ve bir diğer haberimiz ise Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'ne hazır başlığını taşıyor. Diyarbakır Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 22. durağı olacak. 10-18 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek festivalde 9 gün boyunca konser, sergi, tiyatro, söyleşi, atölye ve çocuk etkinliklerinin yanı sıra gastronomi programları gerçekleştirilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festival kapsamında kentin tarihi mekanları, müzeleri, kültür merkezleri ve farklı etkinlik alanlarında çok sayıda program düzenlenecek. Evet efendim, haberlerimizi aktardık, paylaşmaya da devam edeceğiz ve mesajlarınıza dönelim. Bakalım kimler bize nereden ulaşmışlar? Tanıdık bir isim ulaşmış. Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Recep Şükrü Balkan Bey diyor ki selamlar, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar diliyorum. Aleykümselam efendim, çok teşekkür ederiz. Ülkemizin ve yurt dışında yaşayan

vatandaşlarımızın dini hayatlarına rehberlik eden, insanımızın cenazesinde, düğününde, hastalığında ve her türlü üzüntüsünde, sevincinde, ihtiyaç duyduğu her anında yanında olan, bu minvalde gece gündüz kapısı çalınabilen, vefakar, cefakar din gönüllüsü hocalarımızın bu özel haftalarını tebrik ediyor, nice yıllar bu kutsal görevlerinde sağlık, afiyet ve huzur içerisinde muvaffakiyetler diliyorum demiş. Ne güzel, biz de bu temenninize katılalım. Çok teşekkür ediyoruz ilginiz için efendim. Biz de selamlarımızı iletiyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Recep Şükrü Balkan Bey'e. Şimdi bir diğer mesajımıza dönelim. Hayırlı sabahlar, güne sizinle başlayıp hayırlı akşamlarla bitirenler Deniz demiş dinleyicimiz. Çok teşekkürler. 5 yaşındaki kızımla okul yolundayız. Kızımı çok sevdiğimi bir de radyodan söyler misiniz? Sizden de duysun demiş. Zeynep'i çok seviyorum. Selam vermek istedim bu vesileyle size de diyor. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ne güzel anne babalarımız var. İçlerinde, yüreklerinde taşıdıkları sıcacık duyguları evlatlarına terennüm ediyorlar. Yetmiyor, radyo mikrofonundan da duysun diyorlar. Peki, biz de bu güzelliklere vesile olduğumuz için mutlu ve memnunuz. Dinleyicimiz mesajını şöyle bitirmiş: Rabbim, girdiğimiz her yere hayırla girmeyi, çıktığımız her yerden hayırla çıkmayı, bereketli bir gün geçirmeyi nasip etsin, kolay gelsin diyor. Çok teşekkürler.

Nedir bu telaşın ey deli gönül, hele bir düşünsen fani dünyayı, neler geldi geçti say deli gönül diyor eserimiz, değil mi? Baktım iki kişi mezar eşiyor, gam kasavet dalgalanıp aşıyor, çok yaşayan yüze kadar yaşıyor, topraklar başına vay deli gönül diyor. Mevlam kanat vermiş ama uçamıyorsun, bu nefsin elinden kaçamıyorsun, bu dünyadan vazgeçemiyorsun diyor. Doy deli gönül doy demiş. Evet efendim, çok güzel bir eserdi. Bize bir nostalji yaptırdı. Bizi geçmişe götürdü. Bu eseri kim bilir bugüne kadar kimler kimler okudular. Biz de şöyle bir nostalji diyelim. Göz atalım, nostalji nedir? Niye insanlar nostalji yapar? Son yıllarda özellikle sosyal medyada paylaşılan 80'lere 90'lara ait görüntüler, eski fotoğraflar öyle bir dalga oluşturuyor ki herkes paylaşımında bu dalgaya kapılıyor. Biz peki niye nostalji yaparız? Sizin için araştırdım. Karşıma farklı bilgiler çıktı ve dedim ki mutlaka Diyanet Radyo dinleyicileriyle bunu paylaşmalıyım. Eski deyimle değerli dinleyenler, Daüs-Sıla diyoruz biz. Daüs-Sıla hastalığı, memleket hasreti, yurdunu özlemek demek. Arapçada da hastalık, sılada ulaşma anlamına geliyor. Nostaljiyi bugün daha sık kullanıyoruz. Nostalji sözcüğünün kökeni de geri dönmek ve acı kelimelerinin birleşmesine dayanıyor. Yani yeniden yaşanması mümkün olmayan geçmişe dair acı tatlı hatıralar. Acıdır çünkü kimse bir daha o günlere dönemeyeceğini bilir. Tatlıdır çünkü bizi biz yapar. Hafızamızda yer etmiştir. Bize kimlik ve kazandırmış ve kendimiz olmakta bir kilometre taşına dönüşmüştür belki de. Nostalji yapmak, yaşanan zorluk ve mücadeleler karşısında insana kendini daha güçlü hissettiriyor. Yaşanan duyguların paylaşılmasında ve kişiler arası etkileşimde ona bir katkıda bulunuyor. Ayrıca bazı araştırmalar göstermiş ki nostalji demansı, Alzheimer'ı, yani hafıza temelli hastalıklara yakalanmayı azaltıyor. Fakat takıntılı bir biçimde geçmişte kalmak insana yas duygusunu hissettiriyor. Onu depresif bir ruh haline sokuyor ve yetersizlik hissinin ortaya çıkmasına yol açabiliyor. Ama psikolojiyle ilgilenen uzmanlar diyorlar ki insan ruh sağlığına dair görüşte bulunurken geçmişe özlem duyan kişiler gelecekleri hakkında daha iyimser bir tutum içinde olabilirler. Nostalji kavramının geçmiş ve geleceğimiz arasındaki bağlantısı hayatımızın anlamlı bir süreklilik içinde olduğu düşüncesine doğuruyor. Nostalji anlarını etkileyen, bu anları tetikleyen en yaygın etkilere göz attığımızda şunu görüyoruz. Birincisi duygusal tecrübeler. Belki mutfaktan gelen taze bir poğaçanın kokusu bize annemizi, çocukluğumuzu hatırlatıyor.

Ya da mesela Kurban Bayramı'nda çekilmiş bir aile fotoğrafı bizi o günlere götürmeye yetiyor. Tetikleyici ne olursa olsun beş duyumuz hatırlamak için inanılmaz bir öncü. Tanıdık kokular, sesler veya görüntüler geçmişimizden anıları anında canlandırıyor. İkincisi yaşam geçişleri. Mesela emeklilik gibi veya taşınma gibi günlük hayatımızı etkileyen değişiklikler genellikle nostaljik düşünceleri de beraberinde getirir. Geçmişten gelen rahatlatıcı anıları hatırlamak bizi teselli ediyor. Geçmişte gösterdiğimiz direnç örneklerini yeniden düşünmemize vesile oluyor ve bu da hayat geçişleri denilen olaylarla başa çıkmamızı kolaylaştırıyor. Bir diğer etki sosyal etkileşimler. Arkadaşlar ve aileyle yapılan kimi küçük sohbetler, eski anıları kolayca canlandırabilir, ortak bir hatırlama ve aidiyet duygusu uyandırabilir. Bütün bu etkilerde bulunan nostaljinin acaba bizim ruhumuza, psikolojimize faydaları nelerdir? Ona da kısaca bir göz atalım. En başta duygusal dayanıklılık sağlıyor. Zorluklarla başa çıkma becerimizi artırıyor. Geleceğe biraz daha umutla bakmamıza vesile oluyor. Sonra sosyal bağlarımız üzerinde bir katkısı bulunuyor. Yalnızlık hissine karşı koruma kalkanı oluşturuyor. Geçmişi düşünmek, nostalji yapmak, bazen ah nerede o eski günler demek. Aidiyet ve yakınlık duygunuzu pekiştiriyor. Bir diğeri de beyin kimyamız üzerindeki etkisi. Beynimizde dopamin salgısını artırarak mutluluk hissi oluşturuyor. Ama değerli dinleyenler, eğer bu nostalji hissi, geçmişi düşünme durumu, duygusu biraz fazla olursa, aşırılık gösterirse takıntılı bir nostaljinin risklerini de doğuruyor. Bugünden koparıyor mesela bizi. Şimdiki zamanı yaşamayı zorlaştırıyor ve kişiyi gerçeklikten uzaklaştırıyor. Ayrıca bize biraz melankoli veriyor. Geçmişin bugünden daha iyi olduğu hissi, algısı, yetersizlik hissimizi az evvel de belirtmiştim, bazen de yas duygumuzu tetikliyor. Peki eski günleri özlerken neden en çok çocukluk döneminin hatıralarına gideriz? Bunun önemli sebeplerinden bir tanesi çocuklukta sorumluluğumuzun az olmuş olması. Çocukluk veya gençlik yıllarında hayat insana daha basit ve tasasız görünür. Çünkü sizin arkanızı kollayan bir ebeveyniniz vardır. Sorumluluklarımızın az olması bizi hep çocukluk dönemine götürüyor zihnen, nostalji yapmak deyince. Bir de güven duygusu hissediyoruz tabii. Ailemizin, sevdiklerimizin, büyüklerimizin, sadece anne babamızın değil, dedemizin, ninemizin, halamızın, teyzemizin yanında olması korunduğumuz hissini veriyor. Ve bunu çok kuvvetli hissettiğimiz bir zaman dilimi çocukluk. Bir de tabii şimdiki zamanın zorlukları var. Günlük hayatın keşmekeşi, stresi, belirsizlikleri karşısında geçmiş bazen insana güvenli bir liman gibi görünüyor. Ve o günlere ait bir nostalji hissi yaşıyoruz. Geçmişi hatırlamak hepimizde bazen bir huzur ama bazen en çok özlem, zaman zaman da üzüntü duygusu oluşturuyor. Nostaljinin acıya dönüşmemesi için anı kabul etmek gerek. Geçmişi özlemek normal ve insani bir duygu ama biz anın ve şimdinin içinde yaşıyoruz. Gelecekte bu da geçmiş olacak. Bugüne odaklanmak, yani sürekli geçmişi düşünmek yerine şu anı kaçırmamak ve yeni anılar üretmek. Hayatın bu döneminde de keyif alınacak küçücük uğraşlar olduğunu bilmek, bunları bulmak belki fazla nostaljinin istenmeyen etkilerinden bizi kurtarabilir. Dönüp mesajlarımıza bakalım. Dinleyicilerimiz bugün ve bu an dedik ya, şu anda 8 Ekim 2026 Perşembe gününde saatimiz 9'u gösterirken bize ne söylemişler? Hayırlı sabahlar Zahide Hanım diyor Tokat'tan Müzeyyen Hanım. Güne sizinle başlamak çok güzel. Sesiniz huzur veriyor bütün Diyanet dinleyicilerine, çalışanlarına, eşime, çocuklarıma sıradaki eseri armağan ediyorum. Hayırlı günler, Allah'a emanet olun demiş. Çok teşekkür ederim efendim, çok sağ olun. Mozambik'ten bir dinleyicimiz selamlarını gönderiyor.

göndermiş, bizleri bir güne daha kavuşturan Rabbimize şükürler olsun, selamla duayla diyor. Amin, çok teşekkür ediyoruz, ne güzel bir niyaz. Bir diğer dinleyicimiz, selamlar Diyanet Radyo dinleyicilerine diyor Nuran Kızılkuş. Yıllardır severek dinliyorum radyomuzu, demek ki müdavimlerinden, teşekkür ederiz. Sıradaki eseri çocuklarıma ve eşime istiyorum, Allah'a emanet olun demiş. Çok teşekkür ederiz efendim. Selamlar, hayırlı sabahlar, programı Çanakkale'den dinliyorum. Sizleri çok seviyorum. Bugün benim kızımın doğum günü. Onu çok sevdiğimi buradan söylemek istiyorum. Ömrü güzel ve uzun olsun demiş. Çok teşekkür ederiz. Biz de bu iyi dileklerinize katılıyoruz. Allah evladınızı size bağışlasın. Devam edeceğiz 9.30'a dek Diyanet Radyo mikrofonunda olmaya.

0: güne başlarken devam edecek.
1: Reklam.
0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Reklam.
2: Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da. Güne başlarken devam ediyor.
3: Paris'in, Viyana'nın veya Londra'nın kaç kapısı vardır acaba? Bizim İstanbul'un bugün tam 19 kapısı var. Vaka henüz Karagözler'de söylenen Balat kapısından girdim içeri diye bir türkü varsa da, Balat kapısıyla Ayvansaray kapısı çoktan kapanmış olduğu için, şimdi Balat ve Ayvansaray içerisine gitmek isteyenler kapıdan değil bacadan giriyorlar. Bu 19 kapıdan biri de Mevlana kapısıdır ki burası İstanbul'un en kenar semtlerinden biridir. Buranın yazın havası iyidir, bahçeleri bostanları hoştur. Geniş arsalarında, tenha, sessiz sokaklarında hala kaydırak, mama işi, aldırmaç, yumurtalı tavuk oynayan çocukların bu manzaraları ve ellerinde toprak testiler, bakır güğümlerle çeşmeye giden genç kızların ve kadınların manzaraları insana tamamıyla eski İstanbul'u hatırlatır. Kışın insanın bir saat oturmaya tahammül edemeyeceği bu ıssız, kuytu ve münzevi yerler, yazın insana oldukça şirin, munis birer köy hissini verir.

Sokaklarında hala geceleri mercan terlik takunya ve ellerinde birer cam fenerle komşuya giden hanımların takunya tıkırtısı duyulan bu semtin asıl güzel, asıl sevilecek cihetleri içeride değil, dış taraftadır. Kale kapısından çıkılınca insanın ilk karşılaştığı loş mezarlıklar biraz geçildi mi, derhal ruha bir ferahlık, kalbe bir açıklık gelir. Buralardaki uçsuz bucaksız bağlar, bahçeler, bostanlar, ekin tarlaları, yazın cuma ve tatil günleri baştan başa kalabalık birer seyrangah olur. Çırpıcı yolu üzerindeki Kozlu Çayırı, Yılanlı, Ayazma, Tepebağ insanla doludur. Hele Yılanlı Ayazma'yla Tepebağ yüksek ve İstanbul'un hemen her tarafını tabak gibi gören bir mevkide oldukları gibi, buradaki meyve ağaçlarının bolluğu bu iki yeri yazın kıymetlendirir. Mevlana ile Silivri Kapı'nın iç tarafındaki bostanlar da yazın pek yabana atılamaz. Haziran-Temmuz akşamlarında garip bir gıcırtıyla dönen su dolaplarının akıttığı küçük buz gibi dereciklerin başında marul ve çay safası sürmek pek latif bir şeydir. Silivri Kapı'dan Topkapı'ya uzanan bu koskocaman sahada hayat akşamdan söner. Nihayet yatsıdan sonra herkes uykuya çekilir. Buralarda oturanların çoğu seyyar satıcı, arabacı, ufak tefek memur, mütekaidin gibi kimselerdir. Eskiden bu sahada oturanların çoğunu 93 Harbi'nde Kırım'dan, Köstence'den gelmiş Tatarlar teşkil ederlerdi. Ve bunların ekserisi o zaman kundura boyacılığı ile yollardan öte biri toplamakla geçinirdi. Fakat gitgide meslek sahibi oldular, semtlerini değiştire değiştire yerlilerle kaynaşa kaynaşa azaldılar. Şimdi onlardan bile kalanlar eski şivelerini değiştirip İstanbullular gibi konuşmaya başladılar. Mevlana Kapısı içerisinde bugün Kalas, diğer adıyla Tatar Mahallesi denilen küçük bir mahalle vardır ki burada oturanların da gene bir kısmı İstanbullu ve sair yerlilerdir. Eskiden buranın göze çarpan bir hassası da siyahilerinin bol olmasıydı. Bu civarda Odabaşı denilen mahalle hemen kamilen Habeş olduğu gibi daha aşağılardaki Uzun Yusuf Mahallesi ve daha berideki Çapa'ya doğru Hoşkadem Bacı'dan, Dilfikar Nine'den, Servinaz Dadı'dan, Selmaz Kadın'dan geçilmezdi. Fakat şimdi onlar da artık pek azalmışlar. Evet efendim, nostalji dedik. Şöyle köşe bucak İstanbul'u bir gezelim istedik. Eski İstanbul'a götürdü bizi Cemal Kaygılı'nın yazısı. Bugün artık her yerin kalabalıklaştığı o semtlerden, bostanlar, bahçeler üzerinden yazın gidilecek bir mesire gibi bahsediyordu. Hayat neler getiriyor, nasıl değişimler yaşıyoruz hep birlikte. Evet efendim, güzel bir eserle devam edeceğiz programımıza. Saatimiz 9.13'ü gösteriyor ve birkaç mesaj okuyalım hemen. Kimler nereden bize ulaşmışlar? Dinleyicimiz selamlar, hayırlı, bereketli, nurlu, mutlu sabahlar efendim diyor. Dua ile kalın demiş. Konya'dan, Mevlana diyarından Fadim Özbezirci. Sizi 7/24 keyifle dinliyoruz. Yayınlarınızdan çok mutlu ve sevinçliyiz. İyi ki varsınız Diyanet Radyo diyor. Çok teşekkür ederiz efendim. Bize WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Son 15 dakikadayız artık. Bugünlük veda edeceğiz ve yarın sabah yeniden görüşmeyi umarak elbette hayata dair farklı şeyler paylaşacağız. 9.30'a dek 0533 013 80 90 numaralı telefonla bize ulaşabiliyorsunuz. Zayda Hanım, o kadar güzel anlatıyorsunuz ki bizi eskilere götürüyorsunuz demiş dinleyicimiz. Çok mutlu oluyoruz. Hayırlı sabahlar diliyoruz. Bize bu güzel eserleri yayınlayanlara da teşekkür ediyoruz demiş bir dinleyenimiz. Çok teşekkür ederiz efendim, sağ olun. Bir diğer dinleyicimiz de nereden ulaşmış? Manisa'dan Uğur Kafkas. Sizi çok eskiden 90'ların sonundan itibaren beni dinlediğini söylemiş. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar, selamlar demiş. Çok teşekkür ederiz, sağ olun.

Evet efendim, devam ediyoruz güne başlarken programına Diyanet Radyo'da. Ben Zahide Ülkü Bakiler. Hafta içi her gün 7-9.30 saatleri arasında bu mikrofonda sizlerle birlikteyim. Şimdi farklı yazılar paylaşıyorum. Değişik kitaplardan, dergilerden zaman zaman sizlerle paylaştığımız ama okumaya, okuma kültürüne dayalı yazılarımız var. Fakat değerli dinleyenler, yazılı kültür aslında ciddi bir ilgisizlik tehdidi altında. Az evvel kaleme alınmış, bundan belki 70-80 sene önce, hatta onun da öncesini hatırlatan satırlara sahip bir yazı artık eskisi kadar okunuyor mu acaba? İnsanlar artık az kitap okumakla kalmıyor, uzun metinlerde düşünme, çıkarım yapma ve karışık fikirleri takip etme becerisi de aşınıyor hepimizin. Bu durum aslında biraz zeka seviyelerinde gerilemeye bile neden oluyormuş ki uluslararası araştırmalar bunu söylüyor. Metinler artık kaybolmuyor, evet, dijital arşivlerde, çevrim içi kütüphanelerde, tek bir çipe sığabilecek kadar güvenli yerlerde saklanıyor. Fakat bizde onları okuyacak sabır, dikkat ve beceri biraz da sosyal medyanın ve internete fazla yüklenmenin, burada çok zaman geçirmenin etkisiyle zayıflıyor. Çünkü son yapılan araştırmalar şunu göstermiş. Roman ve hikaye okuyanların oranında %40'a yakın, %38'lik bir azalma olmuş. Son 20 sene içinde günlük kitap okuma alışkanlığı neredeyse yarı yarıya erimiş durumda. Kitap okuma oranlarındaki düşüş aslında yalnızca genç kitleyi kapsamıyor. Biz genelde bunu gençlerle özdeşleştiririz ama kadınlar, emekliler ve üniversite mezunları gibi geleneksel olarak mevcut bir okur kitlesi var. Artık bu en çok okuyan gruplarda bile okuma oranları biraz geriliyor. Daha çarpıcı olan da metinlerin niteliğinin değişmesi. Yani dünyada çok satanlar listesindeki kitaplar bir yüzyıl öncesine göre 1/3 oranında daha kısa. Hani gidince bazen kitapçı raflarında kitaba bakıyor ve diyoruz ya, bunlar nasıl da ince böyle? Bugün işte çok satanlar listesindeki kitapların bu inceliği en çok satanların gençlik ve çocuk kitapları olmasıyla izah edilebilir. Çünkü onlara rağbet var. Diğer kitaplara verilen dikkat süresi düştükçe kitabın niceliksel olarak hacmi de düşüyor. Aslında değerli dinleyenler, mesele sadece kitap okuyup okumamamızla ilgili değil. Toplum bilgiyi metin yerine video, ses, özet veya algoritmik akışlar üzerinden tüketmeye başlıyor. Bu tablo dünya genelinde okur yazarlık krizi diye anılıyor. Zira temel okuma becerilerimiz biraz geriliyor. Okumanın gerilemesiyle bilişsel kabiliyetlerimiz, zihinsel becerilerimiz üzerinde de bir ilişki var. Yapılan araştırmalar günlük okuma oranları azaldıkça mantık sorularını cevaplama, etkili akıl yürütme ve örüntüleri analiz etme becerilerinin de düştüğünü gösteriyor. 2006-2018 yılları arasında süren bir biçimde yapılan araştırmalar bununla ilgili çok çarpıcı sonuçlar ortaya koymuş. Bu arada kimi öğrenciler okumayı bilgiye ulaşmanın lüzumsuz derecede zahmetli bir yolu olarak görüyor diyor uzmanlar. Yani sanki öğretmenlerimiz bilgiyi çok daha kolay bir yolla aktarabilecekken metinleri araya koyarak işi zorlaştırıyormuş gibi. Bazılarımız böyle düşünüyoruz. Dolayısıyla öğrenciler metnin ana fikrini değil, oradaki metaforu, kelime seçimini, ironiyi ve gramerin anlamın nasıl kurulduğunu bir anlamda yeniden öğrenmek zorunda kalıyorlar. Artık eğitimcilere göre üniversitelerde okuyorlar.

okuma eğitimi giderek daha telafi edici, daha çok temel becerileri yeniden kazandırmaya dönük bir hal alıyor. Çocuklar açısından tablo biraz daha kritik. 1984'ten 2025'e kadar eğlenmek için nadiren okurum ya da hiç okumam diyen 13 yaşındakilerin oranı %8'den %30'a çıkmış. Birçok öğretmene göre öğrencilerin okuma dayanıklılığı pandemi sonrasında, Covid-19 sonrasındaki süreçte daha da azaldı. Sınıflarda tablet ve dizüstü bilgisayarlar da yaygın. Ancak öğrenciler gerek dijital metin gerek matbu yazı, basılı metinler olsun uzun metin yerine kısa pasajlar istiyor. Alıştırmalar ve testlere uygun pasajlar istiyorlar. Bugün önümüze çıkan haberler bize bunu söylüyor. Tabii bu aşınmanın çok temel bir sebebi var. Bu da ekran kültürü. Televizyon bir dönem kitaba ayrılan zamanı daraltmıştı. Şimdi artık akıllı telefon var, sosyal medya var, kısa video platformları var ve bunlar da sürekli dikkatimizi bölen yeni bir ortam oluşturuyor. Yani sonsuz bir kaydırma kültürü içindeyiz. Bildirimlerle çepeçevre sarılmış durumdayız ve sosyal medya platformları uzun metinlerin daha yavaş, daha zahmetli şekilde algılanmasına sebebiyet veriyor. Araştırmalar bize şunu gösteriyor. Dijital cihazdan okuyanların kağıttaki metne göre daha az kavradığını. Çünkü ekran yalnızca metni sunmuyor. Aynı anda size kaçış yolunu da açık tutuyor. Yani şunu okurken hadi şöyle bir sosyal medya hesabına bakıver ne olur diyor. Kısacası okunmanın okunma oranlarının gerilemesindeki bu alandaki aşınmanın en önemli sebebi ekran kültürü.

Türkiye gündeminde bugün neler yaşanacak göz atarak programımızı noktalayalım değerli dinleyenler. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu gündemindeki konuları görüşecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek İstanbul'da Uluslararası Adalet Zirvesi'nin açılış programına katılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlığı ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu arasındaki yabancılara yönelik sosyal uyum ve eğitim yardımları programı protokol imza törenine iştirak edecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dünyanın önde gelen Merkez Bankası başkanları ve üst düzey politika yapıcılarını bir araya getireceği İstanbul Ekonomi Forumu gerçekleştirilecek. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu haftalık bankacılık sektörü verilerini yayınlayacak. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ise haftalık para ve banka istatistiklerini yayınlayacak. Evet efendim, böylece programımızı noktalayalım, veda edelim, yarın güzel bir güne uyanmayı dileyelim ve tekrar sabah saat 7'de Diyanet Radyo mikrofonlarında bu programda karşınızda olalım. Bugünlük bizden bu kadar, hoşçakalın.

Gün başlıyor. Başlıyor. Dünyada, Türkiye'de ve hayatımızda neler oluyor? Günün gündemi, önemli haberler, kültür ve sanattan seçkiler. Sorularınız, düşünceleriniz, sözleriniz. Ve güne eşlik eden seçkin ezgiler. Haberdar olmak ve paylaşmak için günün ilk sözü sizde. Zahide Ülkü Bakiler'in sunumuyla güne başlarken hafta içi her sabah saat 7'de Diyanet Radyo'da.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

145. gün. Amener Rasulü. Ayet-i Kerime Meali. Allah'ın elçisi ve müminler Rabbinden ona indirilene iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandılar. Onun elçileri arasında ayrım yapmayız ve işittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz, gidiş sanadır dediler. Allah hiçbir kimseyi gücünün yetmediği bir şeyle yükümlü kılmaz. Lehinde olanı da kendi kazandığıdır, aleyhinde olanı da kendi kazandığıdır. Rabbimiz, unutur veya yanılırsak bizi cezalandırma. Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Üstesinden gelemeyeceğimiz şeyleri boynumuza borç kılma. Bizi bağışla, ayıplarımızı ört ve bize rahmetinle muamele buyur. Sen bizim sahibimiz ve yardımcımızsın. Artık inkarcı topluluğa karşı bize yardım et. Bakara Suresi 285 ve 286. ayetler. Hadis-i Şerif. Ali bin Ebi Talip'ten nakledildiğine göre, Hazreti Peygamber vitir namazının sonunda şöyle dua ederdi. Allah'ım, gazabından rızana sığınırım, cezalandırmandan affına sığınırım, senden gelecek her türlü azaptan yine sana sığınırım. Seni layıkıyla övmeyi beceremem, sen kendini övdüğün gibi yücesin. Fetva. Standart nitelikli olmayan kıyemi mallar borç olarak alınıp verilebilir mi? Misli mal, aynı türden olup, biri diğerine göre farklılık arz etmeyen malları, kıyemi malsa, biri diğerine göre farklılık arz eden değişik öz nitelikteki malları ifade eder. Misli, standart nitelikli mallar, tüketildikten sonra misli ile iade edilmesi mümkün olduğundan, borç, karz olarak alınıp verilebilir. Kıyemi malların borç verilmesi ise, kıymetlerinin takdiri kişilere göre farklılık arz edeceğinden ve nizaa sebep olacağından, Hanefi, Maliki ve Şafiler tarafından ilke olarak caiz görülmemiştir. Ancak yine de Maliki, Şafii ve Hanbeliler, kıyemi olmakla birlikte özellikleri birbirine yakın olan hayvan ve benzeri kıyemi malların, özelliklerinin belirtilmesi şartıyla selem ve karz gibi borç akitlerine konu olmasını kabul etmektedirler. Buna göre örfen ihtiyaç olması, taraflar arasında anlaşmazlığa yol açmayacak şekilde cins, renk, yaş ve cinsiyet gibi özelliklerinin belirtilmesi kaydıyla misli mal gibi değerlendirilebilen mallar borç olarak verilebilir. Ancak anlattığımız şekilde özellikleri belirlenmeyen kıyemi malları borç olarak vermek caiz olmaz. Hikmetli söz. Dostun dost üzerindeki ilk hakkı sevgisine inanmaktır. Sonrasında şu haklar gelir. Haramlar dışındaki işlerde dostuyla tam bir yakınlık kurmak. Gizli ve açık her durumda dostluğunda samimi ve dürüst olmak. Yükünü paylaşıp hafifletmek. Başına bir sıkıntı geldiğinde, bir belaya uğradığında kendisine yardım etmek. Elma verdiği.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 8 Ekim 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 27 Rebiülahir 1448. Rumi takvime göre 25 Eylül 1442. Tarihte bugün 4. Diyanet İşleri Başkanı Eyüp Sabri Hayırlıoğlu'nun vefatı 1960. Balkan Harbi başladı 1912. Arka sayfa. Günün konusu. Organ naklinin caiz olabilmesi için gereken şartlar. Şu hususlara dikkat edilmek kaydıyla organ nakli caiz olur. A. Zaruret halinin bulunması, yani hastanın hayatını veya hayati bir uzvunu kurtarmak için bundan başka çaresi olmadığının mesleki ehliyet ve dürüstlüğüne güvenilen uzman doktorlar tarafından tespit edilmesi. B. Hastalığın bu yoldan tedavi edilebileceğine zannı galibin bulunması. C. Organ veya dokusu alınan kişinin bu işlemin yapıldığı esnada ölmüş olması. Eğer organ canlı bir insandan alınacaksa, bu organın alınan kişide, donörde temel bir hayati fonksiyonu devre dışı bırakmaması. D. Toplumun huzur ve düzeninin bozulmaması bakımından organ veya dokusu alınacak kişinin sağlığında, yani ölmeden önce buna izin vermiş olması veya hayattayken aksine bir beyanı olmamak şartıyla yakınlarının rızasının sağlanması. E. Alınacak organ veya doku karşılığında hiçbir şekilde ücret alınmaması. F. Tedavisi yapılacak hastanın bu nakle razı olması. G. Devlet kontrolü altında yapılması gerekir. Bir ayet. Kim de bir can kurtarırsa, bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur. Maide Suresi 32. ayet. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
2: Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.
0: Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları. Sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap. dinlediğinizde saklayın.

Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Ey yediden çiçeği, gönlümün sevinci torun. Aslandan, yerden, yurttan yola çıkmışsın. Düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Düzen nedir? Özen nerededir? Hadi közde köpürttür kahvelerimizi, sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. Kalbin derinliklerinde inşa olan yaşam amacı çevreyi yavaş yavaş şekillendirir. İnsanın hayata bakmak için ördüğü penceresi ve kurduğu yuva ruhunun aynasıdır. Özen varsa görünen desenler elbette daha canlı, daha güzel ve eşsiz olacaktır. Kiminin dokunduğu parlar, kiminin paslanır. Kiminin gözleri her rengi görür, kimi daima siyahtır. Kimi bir masal gibi akar gönüllere, kimi yorgundur, çok görür bir tebessümü bile. Evin, odan, masan, kitabın, bardağın, bardağın içinde soğumaya başlayan çayın, hepsi birden senden parçalar taşır. Ruh akseder mekana, eşyanın özünde sahibinin sesi yankılanır. Bilesin ki iç dünyan daima dışarı sızar. Kendine has köşende varlığın mühürlü kalır. İncelikler, bir kuşun telekleri misali renklere boyanır zarafet sahibi kişinin ellerinde. Temizlik, düzen ve özen hayata saygıdır. Unutma, ruhsal disiplin derin bir estetik anlayışını da barındırır. Zihnin berraklığına, ruhun sağlığına işaret eder. Karmaşık zihin, yorgun ruh, kırgın gönül, kendine yabancılaşmış bir benlik, düzenden, özenden ve huzurdan fersah fersah uzaktır. Her şey kendine, çevrene, yaşam alanına değer vermekle ilgilidir. Tek göz evin her köşesinde güzellikler şekillenebilir. Diğer yandan billur saraylarda karanlık odalar belirebilir. Bir çiçek, nakışlı bir perde, masada dumanı tüten bir fincan mis gibi kahve orayı saf güzelliğe boyayabilir. Mesele imkanlar değildir, anla. O imkanları değerlendirecek ruhun derinliğidir. Sorumluluk, fikrin bütün sınırlarını temize çeker. Benliğin pasını silip de geçer. Düzense disiplini getirir peşi sıra ve dış dünyada süren karmaşaya inat kişiye huzurlu bir yaşam alanı armağan eder. Kendinle baş başa kaldığın o köşe sana seni fısıldar. Aslanın yattığı yerde asalet izleri şekillenir. O halde bilesin ki inşa edilen gerçek kimlik kimselerin görmediği yerlerde saklıdır. Unutma, yaşam sevinci dokunduğunu güzelleştirmenle gelişir. Yuvayı yuva yapan da güzellikleri benimsemekle mümkündür. Aslan ol, düzenli kal, özeni ihmal etme ki yüreğinin genişlediğini hissedebilesin. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara. Aslan yattığı yerden belli olur.
1: Kökler ve sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Hüsnü Hal.
2: İnsan göğe bakar, lakin ayakları toprağa basar. Toprak insanın kara sevdalısıdır. Dünü, bugünü ve yarınıdır. Geçmişi toprakta yatar. Bugün tatlı canı toprağın üstünde gezer. Yarınsa çiçeklerle avuttuğu, altın ve gümüşlerle donattığı bedeni toprağa düşer. İnsan toprağa yazgılıdır. Toprak insanı aç komaz. Ömrü boyunca doyurur, besler ve gün gelir kucaklar, bağrına basar. Hikayesi bilinmeyen milyonlarca insan her gün toprağa ekip biçer. Saçları beyazlamış adam da onlardan biri. Daha yaşı 45, bilemedin 50. Yaşadığı yer o ağaçsız toprakların yol boyunca uzadığı, kimsenin uğramadığı ama bir karışı içinde kardeşin kardeşi kırdığı bir yer. Bin yıldır yerinden kımıldamayan bir adamın üstünde biriken tozlar gibi sapsarı toprakların olduğu şehirlerden biri. Saçları beyazlamış adam sabah ezanıyla uyanır, namazını kılar, bağına bahçesine koşar. Elinde çapa, dilinde hüda, ter içinde öğle ezanına varıncaya kadar çalışır, çabalar. Hiç düşünmez ve hiç aklına getirmez. Selam verse selamına bile burun kıvıracak insanların o gün ne giydiklerini, sabahı nerede ettiklerini ve kime kızıp kime güldüklerini. Lakin bir merakı vardır. O da o gün yaşadığı yerde aç kalan var mıdır? Bir çocuk, bir gariban açlıktan uyuyamamış mıdır? Bütün derdi tasası kimsenin aç uyumaması. Hanlar hamamlar mı alınıp satılmıştır, ona ne? Beyler sultanlar mı yaşayıp göçmüş, kime ne? Onun derdi belli, ekecek, biçecek, yedirip içirecek. Bildiği, tanıdığı kimse açlık çekmeyecek. Neden mi? Aç olanın halinden, aç kalan anlar da ondan. Daha küçükken yaşamış açlığı, yaşı 10 var yok. Babası katmış yanına, başlamışlar köy köy dolaşıp çerçilik yapmaya. Yokluk zamanı, bakan yok, soran yok, alan yok. Azıkları tükenmiş. O güne kadar hep elinin emeğini yemiş olan babası kimseden bir şeyi isteyememiş. El ekmeğine alışmayan adam değil midesi, kemikleri dile gelse açız dese, kendi eli kendi boğazına sarılır da başkasına ne el açar ne dil döker. Erkeklik gururu da bir taraftan kalan azığı oğluna yedirmiş ama doyuramadığını da bilmekteymiş. Bakamamış yavrucağın gözlerine. Beyaz saçlı adam o zamanlar simsiyah saçlı, ateş gibi bakışlı, babasının da aslan evladı. Çocuk olmasına çocuk ama içine işlemiş bu durum. O zaman bir söz vermiş kendine. Elim ayağım tutsun, gücüm kuvvetim yetsin, ben de kimseyi aç korsam ne olayım demiş. O gün bugün tek derdi acıkanı, yolda kalanı beslemekmiş. Yüce Allah'a şükreder, eker, biçer, ihtiyaç sahibine verirmiş. İlahi düzeni böyle kurmuş yüce yaradan. Topraktan yarattığını, topraktan bitirdikleriyle doyuruyor. Topraktan bitenlerle doymayanınsa gözünü toprak doyuruyor. İnsan, kudreti sonsuz ve sınırsız olan yüce Allah'ın topraktan bitirdikleriyle bedenini, gökten indirdikleriyle de ruhunu doyuruyor. Eğer insan iki nimete, topraktan bitene ve gökten inene kör değilse, öldüğünde bedeni toprağa gömülüyor, ruhu da göğe yükseliyor.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Lat ve Uzza'ya inandığını söyle kurtul.
2: La ilahe illallah.
1: Bak, kocanın başına gelenler senin de başına gelecek.
2: Allah senin hakkından gelecektir. Ondan başka ilah yoktur. Muhammed de onun kulu ve resulüdür.
1: Ver şu mızrağı bana. Ben sana gösteririm. Al bakalım.
2: La ilahe illallah.
3: Anne!
4: Ebu Bekir yetiş. Ümeyye bin Halef Bilal'i öldürmek üzere.
5: Ne diyorsun?
4: Kaç gündür işkence ediyordu. Bugün göğsüne iki adamın zor taşıdığı kocaman bir kayayı kondurdu. İmanından dönene kadar başından ayrılmayacağını söylüyor.
1: Bu ilahları bir tek ilah mı yapıyor? Bir tek ilah bütün mahlukatı nasıl kuşatır? Onları idare etmeye nasıl yeter?
6: Hadi kalkın. Bu adamla anlaşamayacağım.
7: Gücümün yetmeyeceği işleri bana yükleme. Bu işten vazgeçmezsen sana zarar verecekler.
8: Peygamberimizin bu sözler karşısında gözleri doldu. Ve ey amca, Allah'a yemin olsun ki bu davamı terk etmem karşılığında sağ elime güneşi, sol elime de ayı koysalar, Allah dinini güçlendirinceye veya bu yolda canımı verinceye kadar asla bundan vazgeçmeyeceğim diyerek odadan çıkmak üzere yöneldi.
0: 11. bölüm.
8: Kureyş müşrikleri Hazreti Muhammed'in davetinin önüne geçmek için Ebu Talib'e farklı teklifler sunmaya başlamışlardı. Bir sabah Ebu Talib'le görüşmek için evine geldiler.
9: Selam sana Ebu Talib.
7: Merhaba. Hayırdır, bu saatte niye toplandınız böyle?
9: Seninle görüşmek istiyoruz. Müsait misin?
7: Neyle ilgili?
9: Yeğeninle ilgili.
7: Buyurun, geçin içeri. Evet, sizi dinliyorum.
9: Muhammed'le olan sorunumuzu ancak seninle çözebiliriz. Sen önümüzde durduğun müddetçe bu iş bir sonuca bağlanmayacak.
7: Çıkar dilinin altındaki baklayı.
9: Sana bir teklifimiz var. Bu Umare bin Velid, Kureyş gençlerinin en güçlüsü, en kuvvetlisi, en yakışıklısı ve en ahlaklısıdır. Hem de şairdir. Onu al kendine evlat edin. Çok faydasını görürsün.
7: Sonra?
9: Buna karşılık sen de bize Muhammed'i teslim et.
7: Bu ne biçim bir teklif? Siz benden canımdan çok sevdiğim yeğenimi alıp onu öldüreceksiniz. Bense sizin adamınızı besleyeceğim, öyle mi? Bunun akıl alır bir tarafı var mı?
9: Ebu Talip, vallahi kavmin sana çok insaflı davrandı.
7: İnsaf bunun neresinde?
9: Onlar seni hoşlanmayacağın bir şeyden kurtarmaya çalışıyor. Ama sen kabul etmiyorsun.
7: Artık ok yaydan çıktı. Siz haddinizi aştınız. Muhammed'i bize teslim et ne demek? Karşılığında adam vermek nasıl bir cüret? Elinizden geleni ardınıza koymayın. Bir daha da bana böyle bir saçmalıkla gelmeyin.
9: Sen bilirsin. Biz seni çiğnemek istemediğimiz için uzlaşma yolunu seçtik ama reddettin. Kalkın, gidiyoruz.
7: Hadi güle güle. Muhammed'e her an bir suikast düzenleyebilirler. Bir an önce tedbir almam lazım. Önce onun güvenliğini sağlamalıyım. Sonra da adamlarımı toplamalıyım. Zeyd, buraya gelir misin?
10: Buyurun, bir isteğiniz mi var?
7: Muhammed'i gördün mü?
10: Evet, haremden çıkmış evine doğru gidiyordu.
7: Ona söyle evine girsin ve benden haber alana kadar dışarı adımını atmasın.
10: Peki, hemen gidiyorum.
7: Ali'ye de söyle, siz ikiniz yanından ayrılmayın.
10: Tamam.
7: Cafer, sen de Haşim oğullarıyla Muttalip oğullarına haber ver, derhal toplansınlar.
8: Ebu Talib'in çağrısı üzerine Ebu Leheb hariç tüm aile toplandı. Herkes bu ani toplantının sebebini merak ediyor.
7: Ey Haşimoğulları, ey Muttalip oğulları, sizi buraya önemli bir mesele için topladım. Yeğenim Muhammed'i bilirsiniz. Sadece kabilemizde değil, tüm Araplar içinde emsali bulunmayan biridir. Şu anda savunduğu dava yüzünden Mekke ahalisi ona cephe almış durumda. Biz kardeşlerimizi ve akrabalarımızı zalimlerin insafına terk etmeyiz. Mekke'nin ileri gelenleri şu anda oturmuş, kardeşimin oğlunu nasıl öldüreceklerini planlıyorlar. Gökler ve yer şahidim olsun ki kanımın son damlasına kadar savaşmadan onu onlara teslim etmeyeceğim. Sizlere de yakışan akrabanıza sahip çıkmanız, namusumuzu, izzetimizi çiğnetmemenizdir.
3: Buna nasıl cüret eder?
5: Bizim kanımızdan birini öldürecekler, biz de sessiz kalacağız, öyle mi?
3: Vallahi asla teslim etmeyiz.
7: Görüyorum ki hepimiz aynı fikirdeyiz. O zaman eli silah tutan herkes silahlanıp yanıma gelsin. Birazdan haremde toplanacağız.
8: Tüm kabile sanki savaşa gider gibi silahlanarak Ebu Talib'in yanında toplandı. Ebu Talib peygamberimizin elinden tutarak onu Kabe'ye götürdü ve kalabalığa şöyle seslendi.
7: Ey Kureyş topluluğu, kulağıma bazı haberler ulaştı. Gizlediğiniz niyetler aşikar oldu. Bilin ki Muhammed'i öldürecek olursanız sizden kimse sağ kalmaz. Tüm akrabaları Muhammed'in arkasındadır. Ona zarar vermek gibi bir niyetiniz varsa kanımızın son damlasına kadar sizinle çarpışırız. İşte Haşim oğulları, işte Muttalip oğulları. Ben Ebu Talip bin Abdülmuttalip ve arkamda kabilem. Muhammed'i korumaya ant içtik. Bizimle çarpışmayı göze alabiliyorsanız haydi davranın.
8: Ebu Talib'in bu kararlılığını gören müşrikler geri adım atmak zorunda kaldı. Çünkü aksi takdirde büyük bir iç savaş yaşanacaktı. Hac mevsimi yaklaşıyordu. Arabistan'ın pek çok bölgesinden gelen insanlar Kabe'deki putları ziyaret ediyor ve Mekkelilere yüklü miktarda para bırakıyorlardı. İçlerindeki bu huzursuzluk onların kazançlarının azalmasına sebep olacaktı. Bu sebeple kendi aralarında konuşmaya başladılar. Kureyş'in yaşlılarından Velid sözü aldı.
11: Aramızda peygamberlik iddia eden bir adam var. Eğer ona inananlar artarsa buradaki ticaretimiz sona erer. Onun kabul görmemesi lazım. Sizden kiminiz ona kahin, kiminiz şair, kiminizse sihirbaz diyor. Bunların hepsini birden duyan insanlar hiçbirine kulak asmayacaktır. Bu sebeple gelin bir söylem birliğine varalım. Hepimiz aynı şeyi söylersek inandırıcı olur.
12: Ne diyelim peki?
3: Ne diyelim peki?
13: Önerin nedir?
11: Ona kahin diyemeyiz çünkü onu gören insanlar onun öyle olmadığını anlayacaklardır. Onda kahinlerin özelliği yok. Ona inanmazlar.
12: Ona şair de diyemeyiz. Çünkü Arapların çoğu şiirden anlar. Edebiyatın inceliklerini bilirler. Onun sözlerini dinlediklerinde bunun bir şiir olmadığını anlayacaklardır. Ne söyleyelim de inandırıcı olsun?
11: Onun sözlerine olsa olsa sihirdir diyebiliriz. Baksanıza. İnananları akrabalarından koparıyor. Anne babasıyla arasını bozuyor. Kardeş kardeşe düşüyor. Hem ona sihirbaz dersek insanlar onu dinlemekten sakınırlar.
5: İyi fikir. En makulü bu.
14: Bence de.
3: Sihir değil.
12: Sihir değil.
8: Bu karar üzerine Kureyş müşrikleri Mekke sokaklarında Muhammed ancak bir sihirbazdır. Sözlerine kulak vermeyin. Siz de büyülenirsiniz diyerek gezmeye başladılar. Müslümanların sayısının sürekli artması müşriklerin de düşmanlığını arttırıyordu. Bir gün Kureyş'in ileri gelenleri toplanmış Hazreti Muhammed'i nasıl alt edeceklerini konuşurlarken Peygamber Efendimiz Kabe'ye geldi. Doğu köşesine gidip Hacerül Esved'i öptü ve tavaf etmeye başladı. Resulullah kendilerine her yaklaştığında ona hakaret ediyor ve türlü eziyetler ediyorlardı.
5: Hey, duyuyor musun bizi?
9: Senin getirdiğin gibi bir belayı kavmine getiren başka adam yoktur.
5: Lanet olsun sana.
8: Hızlarını alamayan müşrikler ellerine aldıkları toprakları peygamberimizin yüzüne savurmaya başladılar. Ebu Cehil Resulullah'ın önüne dikilerek ve bulabileceği en iğrenç ifadelerle ona hakaret etti. Peygamber Efendimiz durdu. Sadece onun gözlerinin içine baktı. Tek bir kelime dahi söylemedi. Bu arada olan biteni uzaktan izleyen bir kadın vardı.
13: Ne yapıyorlar bunlar böyle? Nasıl bir kim bu? Bir adama karşılık onlarca adam. Hele şu Ebu Cehil. Ne kadar çirkin ifadeler kullandı. Bunu Haşimoğullarından birine söylemeliyim. Şu yaklaşan Hamza mı?

0: öfkelendiğinde son derece amansız olurdu. Güçlü bedeni öfkeden sarsıldı ve bu his onun uzun zamandır süren kararsızlığına son noktayı koydu. Atını hızlıca sürdü ve Ebu Cehil'in yanına vardı. Elindeki yayı Ebu Cehil'in kafasına indirdi.
1: Al sana bakalım. Senin hakkın bu.
2: Ne yaptın sen?
1: Muhammed'e yaptıklarını duydum. Korkak. Gücün ona yetiyor değil mi? Ben de onun dinindenim. O neyi iddia ediyorsa ben de onu iddia ediyorum. Hadi bakalım. Gücün yetiyorsa bana da sataş.
2: Yanlış anladın beni Hamza.
3: Hey, neler oluyor? Aslanı nasıl yapar? Gidip haddini bildirelim.
0: Ebu Cehil Hamza'nın düşmanı olmasını istemiyordu. Bu sebeple kendisini korumak üzere ayağa kalkan Mahzum oğullarına oturun diye işaret etti ve şöyle dedi.
2: Ebu Umare'ye karışmayın. Vallahi ben onun kardeşinin oğluna kötü sözler söyledim.
0: Ebu Cehil Hamza'nın çıkışının öfkeden olduğunu biliyor, onun dinini terk etmeyeceğini umuyordu. Kanayan başının acısına aldırmadan oradan uzaklaştı. Halbuki Hamza uzun zamandır yeğeninin anlattıklarını düşünüyor, kainatın yaratıcısının dört duvar arasına sığdırılamayacağına inanıyordu. Ebu Cehil'in bu hareketi Hazreti Hamza'nın Müslüman olmasına vesile olmuştu. Onun İslam'a gelişi Resulullah'ı çok sevindirdi. Hazreti Hamza peygamberimizin kendinden 3 yaş büyük amcasıydı. Hazreti Hamza bu andan sonra hayatını İslam'a adayacaktı. Müşriklerin ileri gelenleri peygamber efendimizin yaptıkları eziyetlere rağmen davasından vazgeçmediğini görünce Darun Nedve'de toplanmışlardı ve Utbe bin Rebi'a'yı Resulullah'la konuşmak üzere gönderdiler. O şöyle söze başladı.
4: Ey Muhammed, vallahi biz kavmine karşı senden daha fazla uğursuzluk getiren bir yeni yetme görmedik. Topluluğumuzu parçaladın, düzenimizi bozdun, dinimizi ayıpladın. Bizi Araplar arasında rezil rüsva ettin. Hatta aralarında Kureyş içinde bir sihirbaz, bir kâin çıktığı iddiaları dolaşmaya başladı. Artık birbirimizi kılıçla doğru yola getirmekten başka çaremiz kalmadı. Ey adam, eğer amacın evlenmekse Kureyş'in hangi kadınlarını istersen seç, seni onlarla evlendirelim. Eğer istediğin malsa seni Kureyş'in en zengin adamı yapacak kadar mal toplayalım.
0: Allah Resulü onun bu sözlerine şöyle karşılık verdi. Ben sizin ne söylediğinizi anlamıyorum. Ben getirmiş olduğum şeyi sizden mal talep etmek, aranızda şeref sahibi olmak ve size kral olmak için getirmedim. Aksine Allah beni size elçi olarak gönderdi. Bana kitabını indirdi ve size müjdeci ve uyarıcı olmamı emretti. Ben de size Rabbimin risaletini tebliğ ettim ve yalnızca samimi davrandım. Eğer size getirmiş olduğumu benden kabul ederseniz, işte bu sizin dünya ve ahiretteki nasibinizdir. Şayet reddedecek olursanız, benimle sizin hakkınızda Allah bir hüküm verene kadar Allah'ın emrini yerine getirmek için sabrederim. Ve şu ayetleri okuyarak devam etti. Hamim. Bu Kur'an Rahman ve Rahim olan Allah katından indirilmiştir. Eğer onlar yüz çevirirlerse onlara de ki, ben sizi Ad ve Semud kavimlerini çarpan yıldırım gibi bir yıldırıma karşı uyarıyorum. Peygamberimiz Fussilet suresini ağır ağır okuyor, Utbe hiçbir şey demeden hayretle onu dinliyordu. Resulullah secde ayeti geldiğinde secde yaptı ve Utbe'ye dönerek artık Rabbinden gelen kelamı işittin, onunla baş başasın dedi. Utbe'nin hali çok değişmişti. Okunan ayetlerin tesirinden kurtulamıyordu. Arkadaşları ondaki farklılığı görünce çok şaşırdılar.
5: Vallahi sen buradan ayrıldığın gibi dönmedin ey Utbe. Sözünden anlaşılıyor ki Muhammed'in sözleri seni büyülemiş. Yoksa din mi değiştirdin?
4: Ben ona benzer bir söz dinlememiştim. O asla bir şiir, sihir veya kehanet değildir. Beni dinlerseniz bu adamı bırakın.

0: Siz onu diğer Araplarla baş başa bırakır, araya girmezseniz iyi edersiniz. Onlar buna galip gelirse istediğiniz olur. Yok, eğer o Araplara galebe çalarsa da siz kazanırsınız.
1: Ey Velid'in babası, gerçekten o seni büyülemiş. Biz seni niçin gönderdik, sen ne yaptın?
2: Müşrikler Hazreti Muhammed'in davasından vazgeçmeyeceğini anlamışlardı. Ama onlar da vazgeçmeyeceklerdi.
3: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Dünya bağını kopar, maddeye olan bağlılıktan kendini kurtar da hür ol. Ey oğul, ne zamana kadar altının, gümüşün esiri olacaksın? Rızıklar denizini bir testiye dökecek olsan ne kadarını alır? Ancak bir günlük su, bir günlük kısmet. Harislerin, dünyayı çok sevenlerin göz testileri hiç dolmaz. Sedef de kanaat edici olmayınca içi inciyle dolmaz. Halbuki ilahi aşk için nefsaniyetten kurtulan, benlik elbisesi yırtılan kimse, hırstan da, ayıptan da, kötülüklerden de tamamen temizlenir.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binada çökme meydana geldi. Saat 5.40 sıralarında 7 katlı bir binanın ilk 3 katı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürerken valilikten yapılan açıklamada bir kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişiye ulaşılmaya çalışıldığı belirtildi. Şimdiye kadar enkaz altından 6 kişi sağ olarak kurtarıldı. İnsanlık tarihinin en ağır utançlarından biri olan Gazze'deki soykırım 3. yılında. 1948 yılında başlayan işgal ve saldırıları 7 Ekim 2023'te sistematik hale getiren Siyonist İsrail sadece son 3 yılda 74 binden fazla masumu katletti. Binlerce Filistinlinin naaşı ise hala enkaz altında. Ateşkese rağmen devam eden saldırılarda Gazze'nin %90'ı enkaza dönüştü. Sürekli yerinden edilen Filistinliler derme çatma çadırlarda İsrail ablukası nedeniyle derinleşen açlık ve susuzlukla da mücadele ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da AK Parti milletvekilleriyle yasama yılı açılış toplantısında konuştu. Gündeminde fon soruşturması vardı. Erdoğan, kural dışılığa göz yumulmayacağını ve Fon Koordinasyon Kurulu'nun bu sorunun üstesinden geleceğini belirtti. Ayrıca programda Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a rozetini

0: taktı. Fon soruşturmasında mağdurların beklediği tasfiye süreci ve yatırımlarını nasıl geri alacaklarına dair detayları ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı. 17 fon için olağan tasfiye sürecinin bugün başlayacağını ve bu kapsamda 43.643 yatırımcıya ödeme yapılacağını duyurdu. Yılmaz, ödeme aşamasında önceliğin küçük yatırımcılarda olduğunu ve bu süreçte oluşan özel zararlar için hazine kaynaklarının kullanılmayacağını da belirtti. İçişleri Bakanlığı, rüşvet, yolsuzluk ve ihaleye fesat karıştırma soruşturmaları kapsamında tutuklu olan 4 belediye başkanı ve 1 belediye başkan vekilini geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırdı. Bu arada İzmir'in Çeşme Belediyesi'ndeki soruşturma kapsamında 11 şüpheli, Bayraklı Belediyesi'nde 48 kişi, İstanbul Esenyurt Belediyesi'nde ise 17 zanlı gözaltına alındı. İran destekli Husilerin kutsal topraklara yönelik saldırıları sonrasında Türkiye ve Pakistan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Suudi Arabistan'a destek kararı almıştı. Pakistan bölgeye 8 bin asker ve 4 uçak dolusu askeri malzeme gönderdi. Türkiye'de elektronik harp sistemi, kara ve hava füzeleriyle 200'ü aşkın uzmanı bölgeye sevk etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak tezkerenin onaylanmasıyla da Mehmetçik 110 yıl sonra Mekke'de yeniden görev yapacak. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Finlandiya İslam Cemaati Başkanı Gölten Bedrettin ve beraberindeki heyeti kabul etti. Başkan Arpaguş, görüşmede ziyaretinden dolayı Finlandiya İslam Cemaati Başkanı Bedrettin'e teşekkür ederken, Finlandiya İslam Cemaati Başkanı Bedrettin, başkanlık yayınlarından bazılarının Fince'ye çevrilmesi, Finlandiya'daki İslam merkezlerine din görevlisi planlaması ve Finlandiya İslam Cemaati tarafından her yıl Ramazan ayında düzenlenen Kur'an-ı Kerim okuma yarışmasına ilişkin başkanlığın tecrübelerinin paylaşılması konularında destek talebinde bulundu.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Düzce ve Zonguldak dışında Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Sivas, Kayseri, Mardin, Antalya, Ardahan çevreleri, Yozgat'ın doğusu, Erzurum'un kuzey kesimleriyle Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 22, İstanbul 21, İzmir ve Antalya 26, Eskişehir 23, Trabzon 22, Erzurum 17, Gaziantep 24 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke ve Medine 41, Kudüs ve Lefkoşa 28, Girne 27, Saraybosna 19, Gümülcine 21 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Selamun aleyküm. Hayır sabahlar Türkiye. Hayır sabahlar gönül dostları. Konya'dan, Mevlana diyarından selam ediyorum. Sıradaki eser eşime, çocuklarıma ve tüm aile dostlarıma ve gönül dostlarına gelsin. Allah'a emanet olun. Konya'dan Şakir Altın.

Sevgili Diyanet Radyo, Antalya'dan sevgiler, selamlar. Ben Nazlı. Ey sevgili parçasını biricik eşim ve Diyanet Radyo dinleyicilerine armağan ediyorum. Hoşça kalın.

Selamun aleyküm. Ben Mersin'den Emin. Tamer Yüncüoğlu'ndan "Sözlerin var içimde ilahisini" eşim için istiyorum. Teşekkür ederim. Seni

Selamun aleyküm Diyanet Radyo. Ben yayınınıza Ankara'dan katılıyorum. Hak şerleri hayır eyler ilahisini zorda darda kalan tüm ümmeti Muhammed için istiyorum. Allah akıbetimizi hayır eylesin. Hayırlı günler diliyorum.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Merhaba, İstanbul Esenler'den ben Yunus. Eşim ve çocuklarım için Sevdim Seni Mabuduma ilahisini istiyorum.

Selamünaleyküm değerli Diyanet Radyo çalışanları ve sizi dinleyenleri. İstanbul Beykoz'dan sizlere selam olsun. Benim adım Dertli Dolap İlahisini tüm İslam alemine armağan ediyorum.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da. Hadislerle İslam az sonra.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binada çökme meydana geldi. Saat 5.40 sıralarında 7 katlı bir binanın ilk 3 katı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürerken valilikten yapılan açıklamada bir kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişiye ulaşılmaya çalışıldığı belirtildi. Şimdiye kadar enkaz altından 6 kişi sağ olarak kurtarıldı. İnsanlık tarihinin en ağır utançlarından biri olan Gazze'deki soykırım 3. yılında. 1948 yılında başlayan işgal ve saldırıları 7 Ekim 2023'te sistematik hale getiren Siyonist İsrail sadece son 3 yılda 74 binden fazla masumu katletti. Binlerce Filistinlinin naaşı ise hala enkaz altında. Ateşkese rağmen devam eden saldırılarda Gazze'nin %90'ı enkaza dönüştü. Sürekli yerinden edilen Filistinliler derme çatma çadırlarda İsrail ablukası nedeniyle derinleşen açlık ve susuzlukla da mücadele ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da AK Parti milletvekilleriyle yasama yılı açılış toplantısında konuştu. Gündeminde fon soruşturması vardı. Erdoğan, kural dışılığa göz yumulmayacağını ve Fon Koordinasyon Kurulu'nun bu sorunun üstesinden geleceğini belirtti. Ayrıca programda Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a rozetini taktı. Fon soruşturmasında mağdurların beklediği tasfiye süreci ve yatırımlarını nasıl geri alacaklarına dair detayları ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı. 17 fon için olağan tasfiye sürecinin bugün başlayacağını ve bu kapsamda 43.643 yatırımcıya ödeme yapılacağını duyurdu. Yılmaz, ödeme aşamasında önceliğin küçük yatırımcılarda olduğunu ve bu süreçte oluşan özel zararlar için hazine kaynaklarının kullanılmayacağını da belirtti. İçişleri Bakanlığı, rüşvet, yolsuzluk ve ihaleye fesat karıştırma soruşturmaları kapsamında tutuklu olan 4 belediye başkanı ve 1 belediye başkan vekilini geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırdı. Bu arada İzmir'in Çeşme Belediyesi'ndeki soruşturma kapsamında 11 şüpheli, Bayraklı Belediyesi'nde 48 kişi, İstanbul Esenyurt Belediyesi'nde ise 17 zanlı gözaltına alındı. İran destekli Husilerin kutsal topraklara yönelik saldırıları sonrasında Türkiye ve Pakistan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Suudi Arabistan'a destek kararı almıştı. Pakistan bölgeye 8 bin asker ve 4 uçak dolusu askeri malzeme gönderdi. Türkiye'de elektronik harp sistemi, kara ve hava füzeleriyle 200'ü aşkın uzmanı bölgeye sevk etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak tezkerenin onaylanmasıyla da Mehmetçik 110 yıl sonra Mekke'de yeniden görev yapacak. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Finlandiya İslam Cemaati Başkanı Gölten Bedrettin ve beraberindeki heyeti kabul etti. Başkan Arpaguş, görüşmede ziyaretinden dolayı Finlandiya İslam Cemaati Başkanı Bedrettin'e teşekkür ederken, Finlandiya İslam Cemaati Başkanı Bedrettin, başkanlık yayınlarından bazılarının Fince'ye çevrilmesi, Finlandiya'daki İslam merkezlerine din görevlisi planlaması ve Finlandiya İslam Cemaati tarafından her yıl Ramazan ayında düzenlenen Kur'an-ı Kerim okuma yarışmasına ilişkin başkanlığın tecrübelerinin paylaşılması konularında destek talebinde bulundu.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Düzce ve Zonguldak dışında Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Sivas, Kayseri, Mardin, Antalya, Ardahan çevreleri, Yozgat'ın doğusu, Erzurum'un kuzey kesimleriyle Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 22, İstanbul 21, İzmir ve Antalya 26, Eskişehir 23, Trabzon 22, Erzurum 17, Gaziantep 24 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke ve Medine 41, Kudüs ve Lefkoşa 28, Girne 27, Saraybosna 19, Gümüşhane 21 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Eş ve baba olarak Hazreti Peygamber. 1. Bölüm. Hazreti Ayşe'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizin en hayırlınız ailesine karşı en iyi olanınızdır. Ben de aileme karşı en iyi olanınızım. Allah Resulü henüz doğmadan babasını, 6 yaşında ise annesini kaybetmişti. Kendisini önce dedesi, sonra da amcası himayesine almış, ailesinin eksikliğini hissettirmemeye çalışmışlardı. Amcası ve yengesi onu kendi çocuklarından ayırmamışlar, ona her zaman şefkat ve merhametle yaklaşmışlardı. Hazreti Peygamber'in yengesi Fatıma binti Esed'den, annemden sonraki annem diye bahsetmesi, amcasının ve yengesinin onu gerçek bir aile ortamında yetiştirmeye çalıştıklarını göstermekteydi. Onların bu iyi niyetli yaklaşımları, anne baba sevgisinden mahrum, öksüz ve yetim olarak büyüyen Hazreti Peygamber'in ileride kendi kuracağı ailesi için örnek olacaktı. 25 yaşına geldiğinde ticaret kervanında çalıştığı Mekke'nin ileri gelen iş kadınlarından olan Hazreti Hatice, ahlakı ve dürüstlüğüne hayran olup kendisine evlenme teklif etmişti. Bu teklifi kabul eden Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Hatice ile 15 yılı peygamberlikten önce, 10 yılı da sonra olmak üzere toplam 25 yıllık mutlu ve huzurlu bir evlilik yaşamıştı. İffetli bir eşle şefkatli bir yuva kuran ve bu eşinden çocuklara sahip olan Hazreti Peygamber, çocukluğunda mahrum kaldığı aile ortamına kavuşmuştu. Hazreti Hatice için sevgili bir eş, çocukları için de müşfik bir babaydı o. Aile hayatında aradığı huzura kavuşan Peygamberimiz bu defa manevi bir arayış içerisine girmişti. Bu arayış sürecinde Mekke'nin her türlü fenalığından uzaklaşmak üzere diğer bazı hanifler gibi inzivaya çekilmiş, Hira mağarasına sığınmıştı. Vefakar hanımı onu yalnız bırakmamış, uzak bir mesafe olmasına rağmen kimi zaman tefekküre çekildiği bu mağaraya eşi için hazırladığı azığı bizzat kendisi götürmüştü. Bununla kalmamış, vahiy tecrübesinde eşini ilk teselli eden de, ona ilk inanan da o olmuştu. 610 yılı Ramazan ayıydı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın Resulü olma şerefine eriyordu. Hira mağarasında ilk vahiy gelmişti kendisine. Vahyin ve Cebrail'le karşılaşmanın şaşkınlığı içerisindeki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ne olduğunu anlamamış, eşi Hatice'nin yanına koşmuştu. ''Ey Hatice, bana ne oluyor?'' dedikten sonra başından geçenleri anlatarak kendinden endişe ettiğini söyledi. Hazreti Hatice, ''Hayır vallahi Allah seni kesinlikle utandırmaz. Çünkü sen akrabalık haklarını sıkı tutar, doğru söyler, bakıma muhtaç olan kimselere yardım eder, elinde avucunda olmayana verir, misafiri ağırlar ve haksızlığa uğrayanlara destek olursun.'' sözleriyle onu teskin etti. Korku ve şaşkınlık içindeki Allah Resulü, eşinin sevgi ve anlayış dolu bu sözleriyle bir nebze olsun rahatladı. Hazreti Peygamber'in böyle endişe verici bir olayda eşinin yanına koşması, bu durumu onunla paylaşması, Hazreti Hatice'nin ise eşine verdiği bu destek ve teselli, Peygamber'in kurduğu aile yuvasının tabiatını resmetmekteydi aslında. Sevgi, saygı, güven ve destek, aileyi ayakta tutacak en temel unsurlar. Resulullah'ın Hazreti Hatice ile yaptığı evlilikte bunların hepsi mevcuttu. Elbette alemlere rahmet olarak gönderilen ve müminler için en güzel örnek olarak sunulan Allah Resulü'nün aile hayatı da tertemiz olacaktı. Bu durumu kendisi, mahlukatın en hayırlı ailelerinden birine mensup olduğu şeklinde ifade etmişti. ''Nikah benim sünnetimdir. Kim benim sünnetime uygun davranmazsa benden değildir. Evlenin, çünkü ben kıyamet günü diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim.'' buyurarak insanları evliliğe, aile kurmaya teşvik eden Allah Resulü, yaşantısıyla müminlere örnek olmuş, aile hayatının beden, akıl ve ruh sağlığı bakımından eşler için bir varlık alanı, şahsiyet gelişimi, İnanç ve değerler, edep ve iyi alışkanlıklar açısından da çocuklar için bir mektep olduğu gerçeğini ortaya koymuştu.

Allah Resulü aile fertlerine samimi ve içten davranan, değer verdiğini hissettiren, sevinçleriyle sevinen, üzüntüleriyle üzülen bir aile reisiydi. Onlarla ilişkisinde sevgi, saygı ve nezakete dayalı sıcak ve ahenkli bir üslubu benimsemişti. Nitekim Allah Resulü, sizin en hayırlınız ailesine karşı en iyi olanınızdır. Ben de aileme karşı en iyi olanınızım buyurarak müminlere aile hayatında huzuru bulacakları yolu göstermekteydi. Sevgi, saygı, şefkat ve merhametin hakim olduğu bir aile ortamı isteyen Hazreti Peygamber, eşleri ve çocuklarının makul isteklerini yerine getirmeyi ihmal etmezdi. Onlara değer verdiğini hissettirirdi. Nitekim bir bayram günü Hazreti Ayşe, Habeşliler tarafından oynanan kalkan ve mızrak oyununu izlemek istemiş, Allah Resulü de onu kırmamıştı. Onu arkasına almış ve samimi bir şekilde istediği kadar seyretmesini sağlamıştı. Bir yere gitmek istediğinde hanımından izini alması, ona verdiği değeri göstermesi açısından dikkat çekicidir. Kimi zaman Allah Resulü eşinin görüşüne başvurmak ve meseleleri istişare etmek suretiyle hanımına verdiği önemi gösterirdi. İlk vahyin korku ve heyecanını hanımı Hazreti Hatice'nin desteğiyle üzerinden atan Allah Resulü, Hudeybiye Antlaşması sonrası yaşadığı bir sıkıntıyı ise eşi Ümmü Seleme'nin fikrini alarak gidermişti. Sadece umre niyetiyle yola çıkan Müslümanlarla, buna izin vermeyerek Mekke'ye sokmayan müşrikler arasında imzalanan Hudeybiye Antlaşması'nın ağır şartları ashabın o kadar zoruna gitmişti ki, antlaşma sonrası kurbanlarını kesip tıraş olmalarını söyleyen peygamberlerinin emrine kimse karşılık vermemişti. Son derece üzülen Allah Resulü, eşi Ümmü Seleme'nin yanına gidip olanları anlatarak onların bu durumunu hanımıyla istişare etti. Ümmü Seleme, "Ey Allah'ın Resulü, sen bunu yapmak istiyor musun? O halde çık, kurbanını kesinceye ve berberini çağırıp tıraş oluncaya kadar onlardan hiç kimseyle tek bir kelime konuşma," diyerek ona çıkış yolu gösterdi. Eşinin bu fikrini uygulayan Peygamber Efendimiz ashabına örnek olmuş, sahabe de onun yaptıklarını yapınca gerginliğe son verilerek bunalım atlatılmıştı. Böylece Resulullah hanımının desteğiyle bu sıkıntılı durumu aşmış oldu. Ailesiyle ilişkilerinde vefakardı Allah Resulü. İlk eşi Hazreti Hatice'yi vefatından sonra da sık sık hayırla yad ederdi. Bir koyun kestiğinde onu merhum eşinin sevdiği insanlara hediye ederek ona olan vefasını göstermekten geri durmazdı. Onun bu tavrı zaman zaman Hazreti Ayşe'nin Hazreti Hatice'yi kıskanmasına da sebep olmuştu. Öyle ki Hazreti Ayşe kendisini hiç görmemiş olmasına rağmen en çok Allah'ın kendisi için cennette bir köşk hazırladığı Hazreti Hatice'yi kıskandığını söylemiştir. Sık sık ondan bahseden Hazreti Peygamber'e bir defasında Kureyş'in yaşlı kadınlarından çenesinin içi dişleri kalmadığından kıpkırmızı ölüp gitmiş bir yaşlı kadını niye anıp durursun? Halbuki Allah sana ondan daha iyisini vermiştir diye naz yapmıştı. Onun bu sözlerini anlayışla karşılasa da Allah Resulü ona şöyle demişti. Yüce Allah bana Hatice'den daha hayırlı bir eş vermemiştir. Bütün insanlar bana inanmazken o bana inandı. Herkes beni yalanlarken o doğruladı. İnsanlar yardımlarını benden esirgediklerinde o bana malıyla destek oldu. Yüce Allah bana başka kadınlardan değil ondan çocuklar ihsan etti. Allah Resulü hanımları arasında ortaya çıkan bazı olumsuz durumları bir şekilde tatlıya bağlamaktaydı. Bir defasında kendi evindeyken Resulullah'a hanımlarından birinin yemek göndermesini kıskanan Hazreti Ayşe, tabağı getiren hizmetçinin eline vurmuş, tabak yere düşerek kırılmış ve yemek yerlere saçılmıştı. Hazreti Peygamber her zamanki sakin ve olgun tavrıyla yere düşenleri toplamış ve "Anneniz kıskandı" diyerek ortamı yumuşatmıştı. Hazreti Ayşe ise yaptığına pişman olmuş ve Resulullah'a "Bu yaptığımın bedeli nedir?" diye sormuş. Allah Resulü de "Tabağın misli bir tabak, yemeğin misli bir yemek" cevabını vermişti. Hazreti Peygamber'in diğer eşleri arasında da bu tür olaylar yaşanmıştı. Hazreti Peygamber hanımlarının bu yanlış tavırlarına yıkıcı değil, yapıcı cevaplarla karşılık vermiştir.
Örneğin Hazreti Peygamber'in kendisine olan sevgisini bildiğinden ashab, ona hediye vereceği zaman Hazreti Ayşe'nin odasındayken verirdi. Bu durum Resulullah'ın diğer eşlerini rahatsız etmişti. Bu nedenle Ümmü Seleme'den Resulullah'ın sahabeyi bu konuda uyarmasını istediler. Ümmü Seleme bu konuyu Resulullah'a her açtığında o sessiz kalmayı tercih ediyordu. Fakat en sonunda Ayşe hakkında söylenip de bana eziyet vermeyin, bana Ayşe'den başka hiçbir kadının örtüsü altındayken vahiy gelmez buyurdu. Hac yolculuğu esnasında Hazreti Peygamber'in hanımlarından Safiye binti Huyey'in devesi hastalanmıştı. Hazreti Zeynep'in yanında da fazladan bir deve vardı. Resulullah Hazreti Zeynep'ten fazla olan deveyi Hazreti Safiye'ye vermesini istemişti. Fakat Hazreti Zeynep bu deveyi şu Yahudi'ye mi vereceğim diye cevap verdi. Bunun üzerine öfkelenen Resulullah Hazreti Zeynep'e bir müddet küstürdü. Aynı şekilde Peygamber Efendimiz Hazreti Safiye'yi Yahudi kızı diye küçük gören Hazreti Hafsa'ya Allah'tan korkmasını söylemişti. Kendisine söylenen bu sözlerden rahatsızlığını dile getiren Hazreti Safiye'ye ise "Sen bir peygamberin kızı konumundasın. Amcan da peygamberdi ve şu anda bir peygamberin nikahı altındasın. Sana karşı hangi hususta övünüyor?" buyurarak onu teselli etmiş.

etmişti. Ailenin huzur ve saadeti, eşlerin birbirlerine karşı anlayışlı, dengeli, tutarlı ve orta bir yol izlemeleriyle mümkündür. Hayatın her aşamasında, acı ve tatlı zamanlarında, sevinç ve hüzün günlerinde aynı duygu ve heyecanı yaşayarak, eşlerin birbirlerine destek vermeleri ve özel zaman ayırarak karşılıklı sohbet etmeleri sonsuz bir mutluluk kaynağıdır. Bu yüzden Hazreti Peygamber, aile fertlerinin farklı ruh hallerini, hassasiyetlerini, ahlak ve karakterlerini göz önünde bulundurur ve gerektiğinde susarak sorunların üstesinden gelirdi.

0: Kanzalar. Kanzalar. Münafık kanzalar. Hayır, hayır. Ben münafık değilim. Sözümde dururum, yalan söylemem.
1: Ya kalbim. O neden sürekli buluşur?
2: İnnel münafıkine fiddakil esbeli minen nar. Ve len tecide lehum nasira.
0: Münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın. Hayır, münafık değilim. Hayır. Hanzala münafık oldu Ebu Bekir. Aklı bunadı, kalbi karardı Hanzala'nın. Ben değilim Ebu Bekir. Akşamdan sabaha bambaşka biri gibi geliyorum kendime. Yıldızların üstünde geziniyormuş gibiyken... Sonra birdenbire canlı canlı toprağa gömülüyormuş gibi hissedebiliyorum. İçim içimi yiyor. Ne yapacağım? Bu durumla nasıl başa çıkacağım?
3: Allah'ın Resulüne gidelim. O bizim halimizi anlar. Bize yol gösterir.
4: O gerçekten yoksulların halinden anlıyor. Onlara sahip çıkıyor. Sofrasını açıyor. Yiyeceğini paylaşıyor. Gördük ki onun dostları da aynı onun gibi.
5: Peki şimdi ne yapacaksınız?
4: Geldiğimiz yere geri döneceğiz. Biz çölde doğduk, çölde yaşar, çölde ölürüz. Gündüzleri çöl rüzgarlarını dinler, geceleri yıldızları seyrederiz. Allah'ın elçisini merak ettik, geldik, işittik ve itaat ettik.
6: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.
7: Reklam. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
8: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
7: Reklam.

Şam'da en son vefat eden sahabi olarak bilinen Ebu Umame el-Bahili, Hazreti Peygamber'le birlikte çıktıkları bir askeri yolculuktan söz eder. Anlattıklarına göre bu birlik, bu sefer esnasında bir mağaranın önünden geçer. Birlikteki sahabilerden biri mağaraya girer, orada bir ibrik su ile biraz da yeşillikten ibaret bir miktar azık görür. Belli ki birileri burada uzlet hayatı yaşamaktadır. Kendisi de terki dünya eleyip bu mağarada kalmayı ve az miktarda yiyecek ve içecekle idare etmeyi bir an içinden geçirir. Acaba Allah Resulüne bu isteğimi iletsem kabul eder mi diye düşünür. Ve hiç beklemeden bu fikri Hazreti Peygamber'e açar. İslam peygamberi ise onun bu düşüncesi karşısında, ben ne Yahudilik ne de Hristiyanlıkla gönderildim. Ben ancak hanif ve kolay olan bir dinle gönderildim. Muhammed'in varlığını elinde tutan Allah'a yemin olsun ki, Allah yolunda sabah ya da akşam vakti çıkılacak bir yolculuk, dünya ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır. Müslümanlar arasında yer almanız, tek başınıza uzlette kılacağınız 60 senelik namazdan daha hayırlıdır buyurmuştur. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

0: Günün Duası.
1: Ümmü Seleme validemiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle nakletmektedir. Birinizin başına bir musibet, acı bir şey geldiği zaman biz Allah'a aitiz ve biz tekrar ona döneceğiz. Allah'ım, başıma gelen musibetin, acının mükafatını senden bekliyorum. Bundan dolayı bana ecir ihsan et. Benim için onu daha hayırlısıyla değiştir diye dua ederse, Allah mutlaka onun bu talebini yerine getirir.

0: ne demek biliyor musun? Bu atalarımızdan gördüklerimizi inkar etmemiz, onlara karşı gelmemiz demek. Alıştığımız hayatın, kurduğumuz düzenin yıkılması, yok olması demek.
1: Bu söylediğin sözler ne kadar güzel ya Muhammed. Bana elini ver ya Muhammed. Ver elini, sana dinin üzere biat edeyim. Neden başına bir uğursuzluk gelsin?
0: Neden mi? Anlattıklarımı dinlemiyorsun herhalde. Baykuş diyorum, karga diyorum, daha ne olsun?
1: Ben de bundan bahsediyorum işte. Neden bir baykuş sesi duyunca uğursuzluk, bir karga görünce ayrılık olsun ki? Bunlar sana da garip gelmiyor mu?
0: Hayır, gelmiyor. Bunlar uğursuzluk işaretleri.
1: Böyle düşünmenin, böyle yapmanın seni ne hale getirdiğini görmüyor musun? Bir bak kendine, bu sen misin?
0: Evet, benim. Ben buyum. Atalarımdan böyle gördüm, böyle öğrendim. Bundan sonra da böyle yapacak, böyle yaşayacak, böyle öleceğim.
1: Aklını tükettiğini, bir şey yapamaz hale geldiğini fark edemiyor musun?
2: Hikayeler ve Hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.
3: Kamu spotu.
4: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
8: Hastalar yolluyor. Sizi yönlendiriyor.
2: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
3: Kamu spotu.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

ana karnındaki çocuğa can verince Cenab-ı Hak, mizacına göre onun körpe bedenini besleyecek, kuvvetlendirecek gıdaları çekip alma gücünü de verir ona. Minicik bedeninin nelere ihtiyacı varsa, nelerle beslenecekse, anasının kanından çeker alır onları. Ve o küçücük yavrunun bedeninin dokusunu dantel gibi ilmek ilmek işler. Allah 40 yaşına kadar insana kendini besleyecek gıdaları çekme hırsını, arzusunu da verir. Böylece olgunlaşır ve gelişir insan. Ana karnındayken minicik olan çocuğun ruhuna bunları öğreten o tek padişah, yani Allah, cesedinin dağılmış parçalarını bir araya getirmeyi, onu yeniden yaratmayı bilmez sanırsın. Bu zerreleri bir araya toplayan, sana hayat kabiliyeti veren ilahi güneş, senin varlığının parçalarını toplayıp bir araya getirir. Ey aziz dost, buna kıyas ederek bil ki, sen öldüğün zaman da onlar kaybolmaz. Allah geri gelin diye buyurunca hemen gelirler.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
2: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binada çökme meydana geldi. Saat 5.40 sıralarında 7 katlı bir binanın ilk 3 katı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürerken olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İnsanlık tarihinin en ağır utançlarından biri olan Gazze'deki soykırım 3. yılında. 1948 yılında başlayan işgal ve saldırıları 7 Ekim 2023'te sistematik hale getiren Siyonist İsrail, sadece son 3 yılda 74 binden fazla masumu katletti. Binlerce Filistinlinin naaşı ise hala enkaz altında. Ateşkese rağmen devam eden saldırılarla Gazze'nin %90'ı enkaza dönüştü. Sürekli yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda İsrail ablukası nedeniyle derinleşen açlık ve susuzlukla da mücadele ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da AK Parti milletvekilleriyle yasama yılı açılış toplantısında konuştu. Gündeminde fon soruşturması vardı. Erdoğan, kural dışılığa göz yumulmayacağını ve Fon Koordinasyon Kurulu'nun bu sorunun üstesinden geleceğini belirtti. Ayrıca programda Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a rozetini taktı. Fon soruşturmasında mağdurların beklediği tasfiye süreci ve yatırımların nasıl geri alınacaklarına dair detayları ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı. 17 fon için olağan tasfiye sürecinin bugün başlayacağını ve bu kapsamda 43.643 yatırımcıya ödeme yapılacağını duyurdu. Yılmaz, ödeme aşamasında önceliğin küçük yatırımcılarda olduğunu ve bu süreçte oluşan özel zararlar için hazine kaynaklarının kullanılmayacağını da belirtti. İçişleri Bakanlığı, rüşvet, yolsuzluk ve ihaleye fesat karıştırma soruşturmaları kapsamında tutuklu olan 4 belediye başkanı ve 1 belediye başkan vekilini geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırdı. Bu arada İzmir'in Çeşme Belediyesi'ndeki soruşturma kapsamında 11 şüpheli, Bayraklı Belediyesi'nde

0: ve 48 kişi İstanbul Esenyurt Belediyesi'nde ise 17 zanlı gözaltına alındı. İran destekli Husilerin kutsal topraklara yönelik saldırı sonrasında Türkiye ve Pakistan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Suudi Arabistan'a destek kararı almıştı. Pakistan bölgeye 8 bin asker ve 4 uçak dolusu askeri malzeme gönderdi. Türkiye'de elektronik harp sistemi, kara ve hava füzeleriyle 200'e aşkın uzmanı bölgeye sevk etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak tezkerenin onaylanmasıyla da Mehmetçik 110 yıl sonra Mekke'de yeniden görev yapacak. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Finlandiya İslam Cemaati Başkanı Gülten Bedrettin ve beraberindeki heyeti kabul etti. Başkan Arpaguş, görüşmede ziyaretinden dolayı Finlandiya İslam Cemaati Başkanı Bedrettin'e teşekkür ederken, Finlandiya İslam Cemaati Başkanı Bedrettin, başkanlık yayınlarından bazılarının Fince'ye çevrilmesi, Finlandiya'daki İslam merkezlerine din görevlisi planlaması ve Finlandiya İslam Cemaati tarafından her yıl Ramazan ayında düzenlenen Kur'an-ı Kerim okuma yarışmasına ilişkin başkanlığın tecrübelerinin paylaşılması konularında destek talebinde bulundu.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Düzce ve Zonguldak dışında Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Sivas, Kayseri, Mardin, Antalya, Ardahan çevreleri, Yozgat'ın doğusu, Erzurum'un kuzey kesimleriyle Akdeniz'in toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 22, İstanbul 21, İzmir ve Antalya 26, Eskişehir 23, Trabzon 22, Erzurum 17, Gaziantep 24 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke ve Medine 41, Kudüs ve Lefkoşa 28, Girne 27, Saraybosna 29, Gümülcine 21 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz. Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Modern Çağın İnanç Sorunları.
2: Merhabalar radyomuzun kıymetli dostları. Diyanet Radyo'dan, Din ve Hayat programından hepinize sevgiler, saygılar. Bugün programımızın içerisinde ülkemizde ateizm, deizm ve nihilizmin nedenleriyle ilgili konuşacağız. Resmi istatistiksel veriler uzun süreden beri ülkemizdeki Müslümanların oranının %99 olduğunu gösteriyordu. Son dönemlerde araştırma şirketlerinin yaptıkları çalışmalarda "Allah'ın varlığına ve birliğine bizi yaratıp yaşattığına inanıyor musunuz?" şeklinde sorulan sorulara yaklaşık %4 oranında hayır cevabının verildiğini, bu soruya "Evet, Allah'ın bizi yarattığına inanıyorum ama her şeye karıştığını düşünmüyorum" diyen, literal anlamda deist düşünceye sahip olanların oranınınsa %6 olduğu görülüyor. Bu durum özellikle gençler arasında din karşıtı akımların dikkate değer bir artış kaydettiğini gösteriyor. Zaten etrafa şöyle bir baktığımızda bilhassa genç kuşakların İslami ahlaki değerler sistemine karşı ilgisiz, hatta mesafeli bir dünya görüşüne meylettikleri gerçeğiyle karşılaşmaktayız. Ülkemizde din karşıtı akımlara yönelenlerin yöneliş nedenlerini incelerken farklı kesimlerle karşılaşıyoruz. Şimdi sırayla bunları değerlendireceğiz bugünkü programımızda. Birincisi, diğer dinler gibi İslam'ın da bilimle çatıştığını, akla aykırı ilkeler barındırdığını, insana özgürlük tanımadığını, dünyayı ihmal ettiğini, İslam dünyasının bundan dolayı geri kaldığını iddia ederek din karşıtı görüşleri savunanlar. Bu iddiada bulunanlar, İslam

0: dini hakkında yeterli bilgisi olmayan, İslam karşıtlığının ön plana çıkarıldığı çevrelerde yetişen kişilerdir. Sanattan eğlenceye genel olarak popüler kültürün de bu yapıyı beslediği bilinen bir gerçektir. Halbuki İslam dünyasında marjinal grupların savunduğu ifrat tefrite düşmüş aşırı yorumların dışında, Batı'da ateizm, deizm ve nihilizmi haklı kılan hiçbir nedenin İslam'da olmadığını açık bir şekilde söyleyebiliriz. İslam'ın Müslümanları bilim ve teknolojide geri bıraktığı iddiaları doğru değildir. Evet, birkaç asırdan beri İslam dünyasının bilim ve teknolojide istenilen seviyede olmadığı görülen bir gerçektir. Ama bu durum İslam'ın değil, Müslümanların bir eksikliğidir ve pek çok sebebi vardır. Kaldı ki bu durum telafi edilemez bir durum da değildir. Günümüzde deizmi bir dünya dini haline getirmek isteyen küresel güçler vardır. Ülkemizde deistlerin bu küresel güçler tarafından desteklendiği bilinmektedir. Bunlar dinleri, özellikle de İslam'ı kurmuş oldukları düzenin önünde en büyük engel olarak görmektedirler. Uluslararası ateist, deist ve nihilist oluşumlar, kurdukları web siteleri ve diğer sosyal medya kanallarıyla dünya çapında faaliyet yürütmektedirler. Onlara göre Müslümanların fikri yapısı sekülerizm, dini de deizm olmalıdır. İslam dini bu düşünceye hizmet edecek şekilde yorumlanmalıdır. Ne garip ki ülkemizde kendilerine bu çerçevede hizmet edecek elemanlar bulabilmektedirler. Kıymetli dostlar, ikincisi, Taliban, Daesh, Selefilik gibi dini metinlere lafızcı, literal bir metotla yaklaşan, dolayısıyla şiddeti ve yasakları öne çıkaran, insana hiçbir özgürlük tanımayan kesimlerin din yorumlarını örnek göstererek din karşıtı görüşleri savunanlar. Bu konuda öncelikle şunu söylemeliyiz. İslam orta yolu tavsiye ediyor. Barış ve kardeşlik bu dinin şiarıdır. Meşru savunma hakkının dışında asla şiddete müsaade etmez. Ne yazık ki her devirde bazı çevreler, bazen dış güçlerin de destekleriyle marjinal kalmakla birlikte şiddeti öne çıkaran dini cemaatler olmuştur. Ama hiçbir zaman onların metot ve uygulamaları hem alim hüviyetine sahip kişiler ve İslam toplumlarının büyük çoğunluğu tarafından tasvip edilmemiştir. Aynı şekilde İslam, batini yorumlarla İslam dinini istismar ederek maddi ve manevi sömürü aracı haline getiren, sevgide aşırıya kaçarak dini sembolleri, din alimlerini mutlak kutsal derecesine çıkaran düşünce, tutum ve davranışlara da karşıdır. Bu söylenenlere yeterli bilgi ve donanıma sahip olmadığı halde din alimi olarak bilinen kişilerin Kur'an'a ve sahih sünnete, aklı selime ve bilimsel gerçeklere aykırı beyan ve uygulamalarını da ilave etmeliyiz. Söz konusu kişiler bazen de tartışma üslup ve adabını yok sayarak şöhrete ulaşma ve onu sürdürme adına herhangi bir konudaki şaz uç fikirleri öne çıkarmaları da bazıları için dinden uzaklaşmaya yol açabilmektedir. Halbuki marjinal grupların aşırı yorumlarını hariç tutarsak, İslam mezhepleri arasında temel konularda derin görüş ayrılıkları yoktur. Öyle olunca az önce ifade ettiğimiz kişiler arasında ortaya çıkan ve derin gibi gözüken görüş farklılıkları, usulsüzlük, bilgisizlik, ihtiras, kısa yoldan şöhrete ulaşma gibi basit sebeplere dayanıyor. Üçüncüsü, dünyevileşme arzusu kıymetli dostlar. Gördün mü o heva ve hevesini ilah edinen kimseyi? Ayette bildirildiği üzere deizmi savunan önemli bir kesimde arzu isteklerini yerine getirirken hiçbir sınır tanımak istemeyenlerdir. Müslümanlar arasında da belli bir servete veya şöhrete ulaşan kimseler tıpkı deistler gibi Resulullah'ın risaletine ve getirdiği dine karşı çıkabilmektedirler. Mekkeli müşrikler de Hazreti Peygamber'e karşı esasen bu sebeple karşı çıkmışlardı. Mucizevi din söylemini zorba bir krala benzetilen ilah tasavvuru, ticari ve siyasi kaygılarla dinin istismarı da inkarcılığa yol açabilmektedir. İslam inanç sisteminde hissi mucizelere ve keramete inanmak haktır. Fakat bu olaylar istisna türündendir kıymetli dostlar. İstisna konumunda olan olayların genelleştirilmesi doğru değildir. Dinin ticari ve siyasi kaygılarla istismar edilmesinin savunulacak bir yönü yoktur. Maalesef bu hatayı yapanlar vardır. Ama tekil bir takım olaylar örnek gösterilerek din karşıtı düşüncelerin savunulması gerçekçi bir yaklaşım olamaz. bazı itikadi mezheplerin Allah'ın kudretini ve gazabını öne çıkarmaları da doğru bir yorum değildir. Kur'an ve Hazreti Peygamber'in bildirdiği Allah, kullarına karşı rahmet, merhamet ve adaletiyle muamele eder. Sonuç olarak Tanzimat'tan bu yana ülkemizdeki aydınlardan bir kısmı İslam aleminin ilerleyebilmesi için İslam'ın da tıpkı Hristiyanlık gibi reform edilmesini, deist bir din anlayışının hakim kılınmasını savunmuşlardır. Halbuki İslam tarihine bakıldığında din adına bilimsel gelişmelere engel olunduğu söylenemez. Yine son yıllarda ülkemizde iç ve dış mihrakların desteklediği ve yönlendirdiği kimi radikal dini grupların düşünceleri ve uygulamaları örnek gösterilerek deizm çıkış yolu olarak gösterilmektedir. Kimi mistik çevreleri hariç tutarsak, İslam'da dünya ahiret dengesi de kurulabilmiştir. İzmirli İsmail Hakkı'nın İslam Dini ve Tabii Din adlı risalesinde açıkladığı gibi, bilime ve akla değer verme, tabiatı araştırma, üstün uygarlıklar kurma gibi insanı aktif bir hayata yönelten ilkeler ve bu ilkeleri harekete geçirecek motivasyon zaten İslam dininde mevcuttur. Yeter ki o yeterli ilim adamı yetiştirilerek asrın idrakine sunulabilsin. Kıymetli Diyanet Radyo dostları, bu sözlerimizle beraber bugünlük din ve hayat programının sonuna geldik. Gelecek programımızda deizm ve ateizmi besleyen önemli bir faktörden bahsedeceğiz. İbadetsizlikten. Hepinize mutlu, güzel, hayırlı bir gün diliyorum. Hoşça kalın.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 8 Ekim 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 27 Rebiulahir 1448. Rumi takvime göre 25 Eylül 1442. Tarihte bugün 4. Diyanet İşleri Başkanı Eyüp Sabri Hayırlıoğlu'nun vefatı 1960. Balkan Harbi başladı 1912. Arka sayfa. Günün konusu. Organ naklinin caiz olabilmesi için gereken şartlar. Şu hususlara dikkat edilmek kaydıyla organ nakli caiz olur. A. Zaruret halinin bulunması, yani hastanın hayatını veya hayati bir uzvunu kurtarmak için bundan başka çaresi olmadığının, mesleki ehliyet ve dürüstlüğüne güvenilen uzman doktorlar tarafından tespit edilmesi. B. Hastalığın bu yoldan tedavi edilebileceğine zannı galibin bulunması. C. Organ veya dokusu alınan kişinin bu işlemin yapıldığı esnada ölmüş olması. Eğer organ canlı bir insandan alınacaksa, bu organın alınan kişide, donörde temel bir hayati fonksiyonu devre dışı bırakmaması. D. Toplumun huzur ve düzeninin bozulmaması bakımından organ veya dokusu alınacak kişinin sağlığında, yani ölmeden önce buna izin vermiş olması veya hayattayken aksine bir beyanı olmamak şartıyla yakınlarının rızasının sağlanması. E. Alınacak organ veya doku karşılığında hiçbir şekilde ücret alınmaması. F. Tedavisi yapılacak hastanın bu nakle razı olması. G. Devlet kontrolü altında yapılması gerekir. Bir ayet. Kim de bir can kurtarırsa, bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur. Maide Suresi 32. ayet. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap, dinlediğinizde saklı.

Merhaba efendim. Ben TRT Ses sanatçısı Alp Arslan. Manevi duygularımızı diri tutan ve ruhlarımıza şifa olan Diyanet Radyo'ya ve bütün çalışanlarına teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Hayırlı günler efendim.

0: Kimdir bu adam?
1: Abdullah'ın oğlu Muhammed.
0: Bana onun halinden, bakışlarından, sözlerinden bahset.
1: Allah'tan vahiy aldığını söylüyor. Söylediği sözlerin Allah'ın sözleri olduğunu iddia ediyor.
2: Allah'ın tek bir ilah olduğunu, sadece ona ibadet edilmesi gerektiğini söylüyor.
1: Hani şu gördüğün putlarımızın aracılığını kabul etmiyor. Bu ne demek biliyor musun? Bu atalarımızdan gördüklerimizi inkar etmemiz, onlara karşı gelmemiz demek. Alıştığımız hayatın, kurduğumuz düzenin yıkılması, yok olması demek.
0: Bu söylediğin sözler ne kadar güzel ya Muhammed. Bana elini ver ya Muhammed. Ver elini, sana dinin üzere biat edeyim. Neden başına bir uğursuzluk gelsin?
1: Neden mi? Anlattıklarımı dinlemiyorsun herhalde. Baykuş diyorum, karga diyorum, daha ne olsun?
0: Ben de bundan bahsediyorum işte. Neden bir baykuş sesi duyunca uğursuzluk, bir karga görünce ayrılık olsun ki? Bunlar sana da garip gelmiyor mu?
1: Hayır, gelmiyor. Bunlar uğursuzluk işaretleri.
0: Böyle düşünmenin, böyle yapmanın senin ne hale getirdiğini görmüyor musun? Bir bak kendine, bu sen misin?
1: Evet, benim. Ben buyum. Atalarımdan böyle gördüm, böyle öğrendim. Bundan sonra da böyle yapacak, böyle yaşayacak, böyle öleceğim.
0: Aklını tükettiğini, işi yapamaz hale geldiğini fark edemiyor musun?
3: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.
4: Kamu spotu.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Kamu spotu.
6: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, bekliyorum.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Bana ölümsüz bir hayat, ihtiyarlığı olmayan bir gençlik verebilir misin? Beni daima sağlık içinde tutabilir misin? Hiçbir zaman yoksulluk ve ihtiyaç içinde bırakmadan, her zaman zenginlik içinde yüzdürebilir misin? Buna gücün yetmezse benden ne farkın var?

0: Yüzyıllar öncesinden bugüne ulaşan sessiz bir miras. Her sayfasında ilmin, düşüncenin ve medeniyetin izlerini taşıyan yazma eserler. Kimi zaman bir alimin sözü, kimi zaman bir medeniyetin hafızası, kimi zaman da çağları aşan bir bilgi. Diyanet İşleri Başkanlığı, Süreli Yayınlar ve Kütüphaneler Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Arapça, Osmanlıca ve Farsça el yazma nadide eserlerin izinde geçmişe yolculuk ediyor, tozlu raflardaki hazineleri geleceğe taşıyoruz. Geçmişin hazinesi, geleceğin mirası her pazartesi saat 21'de Diyanet Radyo'da.
1: Reklam. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
2: Reklam.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binada çökme meydana geldi. Saat 5.40 sıralarında 7 katlı bir binanın ilk 3 katı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürerken olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İnsanlık tarihinin en ağır utançlarından biri olan Gazze'deki soykırım 3. yılında. 1948 yılında başlayan işgal ve saldırıları 7 Ekim 2023'te sistematik hale getiren Siyonist İsrail, sadece son 3 yılda 74 binden fazla masumu katletti. Binlerce Filistinlinin naaşı ise hala enkaz altında. Ateşkese rağmen devam eden saldırılarla Gazze'nin %90'ı enkaza dönüştü. Sürekli yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda İsrail ablukası nedeniyle derinleşen açlık ve susuzlukla da mücadele ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da AK Parti milletvekilleriyle yasama yılı açılış toplantısında konuştu. Gündeminde fon soruşturması vardı. Erdoğan, kural dışılığa göz yumulmayacağını ve Fon Koordinasyon Kurulu'nun bu sorunun üstesinden geleceğini belirtti. Ayrıca programda Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a rozetini taktı. Fon soruşturmasında mağdurların beklediği tasfiye süreci ve yatırımların nasıl geri alınacaklarına dair detayları ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı. 17 fon için olağan tasfiye sürecinin bugün başlayacağını ve bu kapsamda 43.643 yatırımcıya ödeme yapılacağını duyurdu. Yılmaz, ödeme aşamasında önceliğin küçük yatırımcılarda olduğunu ve bu süreçte oluşan özel zararlar için hazine kaynaklarının kullanılmayacağını da belirtti. İçişleri Bakanlığı, rüşvet, yolsuzluk ve ihaleye fesat karıştırma soruşturmaları kapsamında tutuklu olan 4 belediye başkanı ve 1 belediye başkan vekilini geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırdı. Bu arada İzmir'in Çeşme Belediyesi'ndeki soruşturma kapsamında 11 şüpheli, Bayraklı Belediyesi'nde 48 kişi, İstanbul Esenyurt Belediyesi'nde ise 17 zanlı gözaltına alındı. İran destekli Husilerin kutsal topraklara yönelik saldırı sonrasında Türkiye ve Pakistan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Suudi Arabistan'a destek kararı almıştı. Pakistan bölgeye 8 bin asker ve 4 uçak dolusu askeri malzeme gönderdi. Türkiye'de elektronik harp sistemi, kara ve hava füzeleriyle 200'e aşkın uzmanı bölgeye sevk etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak tezkerenin onaylanmasıyla da Mehmetçik 110 yıl sonra Mekke'de yeniden görev yapacak. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safer Arpaguş, Finlandiya İslam Cemaati Başkanı Gülten Bedrettin ve beraberindeki heyeti kabul etti. Başkan Arpaguş, görüşmede ziyaretinden dolayı Finlandiya İslam Cemaati Başkanı Bedrettin'e teşekkür ederken, Finlandiya İslam Cemaati Başkanı Bedrettin, başkanlık yayınlarından bazılarının Fince'ye çevrilmesi, Finlandiya'daki İslam merkezlerine din görevlisi planlaması ve Finlandiya İslam Cemaati tarafından her yıl Ramazan ayında düzenlenen Kur'an-ı Kerim okuma yarışmasına ilişkin başkanlığın tecrübelerinin paylaşılması konularında destek talebinde bulundu.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Düzce ve Zonguldak dışında Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Sivas, Kayseri, Mardin, Antalya, Ardahan çevreleri, Yozgat'ın doğusu, Erzurum'un kuzey kesimleri ile Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 22, İstanbul 21, İzmir ve Antalya 26, Eskişehir 23, Trabzon

0: Trabzon 22, Erzurum 17, Gaziantep 24 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke ve Medine 41, Kudüs ve Lefkoşa 28, Girne 27, Saraybosna 29, Gümülcine 21 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan göğe bakar, lakin ayakları toprağa basar. Toprak insanın kara sevdalısıdır. Dünü, bugünü ve yarınıdır. Geçmişi toprakta yatar. Bugün tatlı canı toprağın üstünde gezer. Yarınsa çiçeklerle avulur.

altın ve gümüşlerle donattığı bedeni toprağa düşer. İnsan toprağa yazgılıdır. Toprak insanı aç komaz, ömrü boyunca doyurur, besler ve gün gelir kucaklar, bağrına basar. Hikayesi bilinmeyen milyonlarca insan her gün toprağa ekip biçer. Saçları beyazlamış adam da onlardan biri. Daha yaşı 45, bilemedin 50. Yaşadığı yer o ağaçsız toprakların yol boyunca uzadığı, kimsenin uğramadığı ama bir karışı içinde kardeşin kardeşi kırdığı bir yer. 1000 yıldır yerinden kımıldamayan bir adamın üstünde biriken tozlar gibi sapsarı toprakların olduğu şehirlerden biri. Saçları beyazlamış adam sabah ezanıyla uyanır, namazını kılar, bağına bahçesine koşar. Elinde çapa, dilinde hüda, ter içinde öğle ezanına varıncaya kadar çalışır, çabalar. Hiç düşünmez ve hiç aklına getirmez. Selam verse selamına bile burun kıvıracak insanların o gün ne giydiklerini, sabahı nerede ettiklerini ve kime kızıp kime güldüklerini. Lakin bir merakı vardır. O da o gün yaşadığı yerde aç kalan var mıdır? Bir çocuk, bir gariban açlıktan uyuyamamış mıdır? Bütün derdi tasası kimsenin aç uyumaması. Hanlar hamamlar mı alınıp satılmıştır, ona ne? Beyler sultanlar mı yaşayıp göçmüş, kime ne? Onun derdi belli, ekecek, biçecek, yedirip içirecek. Bildiği, tanıdığı kimse açlık çekmeyecek. Neden mi? Aç olanın halinden, aç kalan anlar da ondan. Daha küçükken yaşamış açlığı, yaşı 10 var yok. Babası katmış yanına, başlamışlar köy köy dolaşıp çerçilik yapmaya. Yokluk zamanı, bakan yok, soran yok, alan yok. Azıkları tükenmiş. O güne kadar hep elinin emeğini yemiş olan babası kimseden bir şeyi isteyememiş. El ekmeğine alışmayan adam değil midesi, kemikleri dile gelse açız dese, kendi eli kendi boğazına sarılır da başkasına ne el açar ne dil döker. Erkeklik gururu da bir taraftan kalan azığı oğluna yedirmiş ama doyuramadığını da bilmekteymiş. Bakamamış yavrucağın gözlerine. Beyaz saçlı adam o zamanlar simsiyah saçlı, ateş gibi bakışlı, babasının da aslan evladı. Çocuk olmasına çocuk ama içine işlemiş bu durum. O zaman bir söz vermiş kendine. Elim ayağım tutsun, gücüm kuvvetim yetsin, ben de kimseyi aç korsam ne olayım demiş. O gün bugün tek derdi acıkanı, yolda kalanı beslemekmiş. Yüce Allah'a şükreder, eker, biçer, ihtiyaç sahibine verirmiş. İlahi düzeni böyle kurmuş yüce yaradan. Topraktan yarattığını, topraktan bitirdikleriyle doyuruyor. Topraktan bitenlerle doymayanınsa gözünü toprak doyuruyor. İnsan, kudreti sonsuz ve sınırsız olan yüce Allah'ın topraktan bitirdikleriyle bedenini, gökten indirdikleriyle de ruhunu doyuruyor. Eğer insan iki nimete, topraktan bitene ve gökten inene kör değilse, öldüğünde bedeni toprağa gömülüyor, ruhu da göğe yükseliyor.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Ey ötelerden gelen perdesiz nuru kabul edemeyen, hiç olmazsa harflerde, kelimelerde gizlenmiş bir nur olan hikmet sözlerini duy, içine sindirmeye çalış. Sen kelimelerin içine gizlenmiş olan hikmet nurunu kabul edecek olursan, perdeler arkasına gizlenmiş olanı da, perdesiz olanı da görürsün. O vakit bir yıldız gibi göklerde dolaşırsın. Hatta gökyüzü olmadan neliksiz niteliksiz manevi bir yolculuğa çıkarsın. Aslında sen yokluk aleminden varlık alemine geldin. Kendine gel de söyle bakalım nasıl geldin? Mest olarak geldin değil mi? Şimdi aklını fikrini bırak da aklet. Yani bir çürük diş gibi seni rahatsız eden aklını at da gerçek akla ulaş. Kulaklarını tıka, gönül kulağını aç, hikmetlere kulak

Efendimiz nasıl biriydi? Keşke görebilseydik. Ne güzel olurdu onu görmek. Sesini duymak, tebessümünü görmek, çocuklara nasıl baktığını.

0: yaptığını bilmek. Ama bugün biz de onun hayatını dinleyebilir, güzel ahlakını öğrenebilir ve onun izinden gidebiliriz. Efendimizin hayatını sevgiyle dinleyip, merakla keşfedip, onun güzel ahlakından hayatımıza güzellikler katabiliriz. Gülce, hafta içi her gün saat 20.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binada çökme meydana geldi. Saat 5.40 sıralarında 7 katlı bir binanın ilk 3 katı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürerken olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İnsanlık tarihinin en ağır utançlarından biri olan Gazze'deki soykırım 3. yılında. 1948 yılında başlayan işgal ve saldırıları 7 Ekim 2023'te sistematik hale getiren Siyonist İsrail, sadece son 3 yılda 74 binden fazla masumu katletti. Binlerce Filistinlinin naaşı ise hala enkaz altında. Ateşkese rağmen devam eden saldırılarla Gazze'nin %90'ı enkaza dönüştü. Sürekli yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda İsrail ablukası nedeniyle derinleşen açlık ve susuzlukla da mücadele ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da AK Parti milletvekilleriyle yasama yılı açılış toplantısında konuştu. Gündeminde fon soruşturması vardı. Erdoğan, kural dışılığa göz yumulmayacağını ve Fon Koordinasyon Kurulu'nun bu sorunun üstesinden geleceğini belirtti. Ayrıca programda Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a rozetini taktı. Fon soruşturmasında mağdurların beklediği tasfiye süreci ve yatırımların nasıl geri alınacaklarına dair detayları ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı. 17 fon için olağan tasfiye sürecinin bugün başlayacağını ve bu kapsamda 43.643 yatırımcıya ödeme yapılacağını duyurdu. Yılmaz, ödeme aşamasında önceliğin küçük yatırımcılarda olduğunu ve bu süreçte oluşan özel zararlar için hazine kaynaklarının kullanılmayacağını da belirtti. İçişleri Bakanlığı, rüşvet, yolsuzluk ve ihaleye fesat karıştırma soruşturmaları kapsamında tutuklu olan 4 belediye başkanı ve 1 belediye başkan vekilini geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırdı. Bu arada İzmir'in Çeşme Belediyesi'ndeki soruşturma kapsamında 11 şüpheli, Bayraklı Belediyesi'nde 48 kişi, İstanbul Esenyurt Belediyesi'nde ise 17 zanlı gözaltına alındı. İran destekli Husilerin kutsal topraklara yönelik saldırı sonrasında Türkiye ve Pakistan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Suudi Arabistan'a destek kararı almıştı. Pakistan bölgeye 8 bin asker ve 4 uçak dolusu askeri malzeme gönderdi. Türkiye'de elektronik harp sistemi, kara ve hava füzeleriyle 200'e aşkın uzmanı bölgeye sevk etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak tezkerenin onaylanmasıyla da Mehmetçik 110 yıl sonra Mekke'de yeniden görev yapacak. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safer Paguş, Finlandiya İslam Cemaati Başkanı Gülten Bedrettin ve beraberindeki heyeti kabul etti. Başkan Paguş görüşmede ziyaretinden dolayı Finlandiya İslam Cemaati Başkanı Bedrettin'e teşekkür ederken, Finlandiya İslam Cemaati Başkanı Bedrettin, başkanlık yayınlarından bazılarının Fince'ye çevrilmesi, Finlandiya'daki İslam merkezlerine din görevlisi planlaması ve Finlandiya İslam Cemaati tarafından her yıl Ramazan ayında düzenlenen Kur'an-ı Kerim okuma yarışmasına ilişkin başkanlığın tecrübelerinin paylaşılması konularında destek talebinde bulundu.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Düzce ve Zonguldak dışında Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Sivas, Kayseri, Mardin, Antalya, Ardahan çevreleri, Yozgat'ın doğusu, Erzurum'un kuzey kesimleri ile Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 22, İstanbul 21, İzmir ve Antalya 26, Eskişehir 23, Trabzon 22, Erzurum 17, Gaziantep 24 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke ve Medine 41, Kudüs ve Lefkoşa 28, Girne 27, Saraybosna 29, Gümülcine 21 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz. Kurtarıcı kurallar.

Hayalı ol. Hangi davranışı yaparsak yapalım, hangi eylemde bulunursak bulunalım, bunların tamamı için önemli olan bir kavram, haya kavramıdır. Niçin böyle söylüyoruz? Bunu bir hadis üzerinde izah edelim. Allah Resulü'nün meşhur bir hadisi var. İman 60 küsur şubedir. Haya da imandan bir şubedir. Bu hadiste aklımıza şu soru takılıyor. Madem ki iman dediğimiz şey 60'tan fazla bileşenden oluşuyor, Allah Resulü niçin diğerlerini özellikle belirtmiyor da hayanın imanın bir şubesi olduğunu söylüyor? Evet, önce haya kelimesini netleştirelim. Haya, insanı çirkin, utanılacak bir duruma düşmekten koruyan huydur. Haya sahibi insan, Allah nazarında kötü bir kul durumuna düşmemek için Allah'ın kırmızı çizgilerini çiğnemekten kaçınır. İnsanlar nazarında rezil kepaze olmamak için utanılacak işlerden uzak durur. Kısacası haya, insanı iyiliklere yönlendiren, kötülüklerden uzak tutan bir duygudur. Haya sahibi insan elinden geldiğince Allah nezdinde ve insanlar nezdinde kendisini kötü duruma sokacak davranışlardan uzak durur. Beşeriyet icabı bir kötülük yaptığında da utanır, pişman olur, yüzü kızarır, tövbe eder. Haya sahibi insan ırz, namus ve iffetini korur, onur ve haysiyetini önemser, onlara bir leke sürülmemesi için titizlik gösterir. Haya duygusunun somutlaşmış iki örneğini Kur'an bize biri erkek diğeri kadın iki kişi üzerinde gösterir. Bunların biri Hazreti Yusuf, diğeri de Hazreti Meryem'dir. Hazreti Yusuf, ırz ve namusunu korumak, haysiyetine ve iffetine leke sürülmesini önlemek için yıllarca sürecek hapis hayatını göze almıştır. Hazreti Meryem de ırz ve iffetine bir laf gelecek diye, keşke ölüp gitmiş olsaydım diye ölümü göze almış bir iffet kahramanıdır. Şimdi başta sorduğumuz soruya gelelim. Allah Resulü imanı 60'tan fazla bileşeni parçası olan bir bütüne benzetirken bu parçalar içinden birini, yalnızca birini, hayayı niçin özellikle zikrediyor demiştik. Günümüzde genel olarak insanlığın, özellikle de Müslümanların içinde bulunduğu duruma baktığımızda haya duygusunun niçin bu kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Namus ve iffet kavramlarının asrımızdaki kadar kan kaybettiği başka bir zaman dilimi yoktur. Çıplak gezmenin prim yaptığı, mahremiyetin hiçe sayıldığı, sosyal medya başta olmak üzere hayatın farklı noktalarında kendini teşhir etmenin zirve yaptığı, para kazanmak için ahlaki kuralların görmezden gelindiği bir dönemde, haya duygusunun niçin imanın bileşenleri içinde özellikle zikredildiğini daha iyi anlıyoruz. Haya, imanın sadece bir parçası değil, aynı zamanda kalesi, koruyucusu gibi. İman bir evse, haya o evin kilidi gibi. Hırsızın eve girmesini önleyen şey, evin kilididir. Evinizi kilitlemezseniz, hırsız evinizdeki eşyaları çalabilir. Haya duygusuna sahip değilseniz, şeytan kalbinizdeki imanı çalar. Haya, imanın ölçüsünü belirleyen şey. Bir insanın haya duygusu ne kadar yüksekse imanı o kadar güçlü, haya duygusu ne kadar düşükse imanı o kadar zayıftır. İman ilk darbeyi haya duygusundan alıyor. Bir kere kırmızı çizgiler çiğnenmeye başlayınca artık göz ve kulak, el ve ayak, dil ve dudak imanın emrinden çıkıyor. Rahman'a kulluğu unutan insan bütün organlarını ve bilincini şeytana kulluk yolunda kullanmaya başlıyor. Bir kere haya duygusu yere alınca ne mi oluyor? Göz harama bakmaktan çekinmiyor, hatta zevk alıyor. Kulak haramı dinlemekten sakınmıyor, hatta haz duyuyor. Dil kötü şeyleri konuşmaktan utanmıyor, hatta mutlu oluyor. Haya duygusu yitirilince, insanda yüz kızarması, utanma diye bir şey kalmamaya başlıyor. Mehmet Akif merhum diyordu ya, şarka bakmaz, garbı bilmez, edepten yok payesi. Bir kızarmaz yüz, bir yaşarmaz göz.

0: bütün sermayesi. Haya duygusunu yitiren insan diğer duygularını da yitiriyor, adeta zombileşiyor. Allah karşısında kul olduğunu, dünyanın geçici olduğunu, bir gün toprağın kara bağrına gireceğini, yaptığı her şeyin hesabını vereceğini unutuyor. Hiçbir söz ona etki etmiyor, hiçbir uyarıya kulak asmıyor, kalpte titreme, gözde yaşarma olmuyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, muhtelif hadislerinde ahir zamanda insanlığın günden güne nasıl değerlerini yitireceğini, imandan nasıl uzaklaşacağını, haya duygusunu nasıl yitireceğini anlatmıştır. Ahir zamanda mıyız bilmiyoruz ama bildiğimiz bir şey var, asrımızda en çok yara alan ahlaki erdem haya oldu. Haya yara alınca da iyi Müslümanlık hayal oldu. Duamız: Rabbimiz yaratılış ayarlarımıza geri dönmeyi, haya duygusunu yeniden kuşanmayı bizlere nasip eylesin. Bizleri haya, edep, namus, iffet, ar gibi erdemlerden mahrum eylemesin.
1: Kurtarıcı kurallar. Yazan: Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren: Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı Yayınlarından çıkan Huzura Kavuşturan Kurallar kitabı adlı eserinden hazırlanmıştır.

0: takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 8 Ekim 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 27 Rebiülahir 1448. Rumi takvime göre 25 Eylül 1442. Tarihte bugün 4. Diyanet İşleri Başkanı Eyüp Sabri Hayırlıoğlu'nun vefatı 1960. Balkan Harbi başladı 1912. Arka sayfa. Günün konusu. Organ naklinin caiz olabilmesi için gereken şartlar. Şu hususlara dikkat edilmek kaydıyla organ nakli caiz olur. A. Zaruret halinin bulunması, yani hastanın hayatını veya hayati bir uzvunu kurtarmak için bundan başka çaresi olmadığının, mesleki ehliyet ve dürüstlüğüne güvenilen uzman doktorlar tarafından tespit edilmesi. B. Hastalığın bu yoldan tedavi edilebileceğine zannı galibin bulunması. C. Organ veya dokusu alınan kişinin bu işlemin yapıldığı esnada ölmüş olması. Eğer organ canlı bir insandan alınacaksa bu organın alınan kişide, donörde temel bir hayati fonksiyonu devre dışı bırakmaması. D. Toplumun huzur ve düzeninin bozulmaması bakımından organ veya dokusu alınacak kişinin sağlığında, yani ölmeden önce buna izin vermiş olması veya hayattayken aksine bir beyanı olmamak şartıyla yakınlarının rızasının sağlanması. E. Alınacak organ veya doku karşılığında hiçbir şekilde ücret alınmaması. F. Tedavisi yapılacak hastanın bu nakle razı olması. G. Devlet kontrolü altında yapılması gerekir. Bir ayet. Kim de bir can kurtarırsa, bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur. Maide Suresi 32. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: rahmet elçisi Allah'ı zikrederken özlü ve mana bakımından kapsamlı lafızlar seçer ve Rabbine bunlarla seslenirdi. Ayrıca o hikmet dolu bu zikir ifadelerini ashabına da öğretirdi. Hazreti Peygamber bir sohbetinde kendisinin ve önceki bütün nebilerin dile getirdikleri arasında en değerli sözün La ilahe illallahu vahdehu la şerikele, Allah'tan başka ilah yoktur, o yalnızdır, tektir, onun hiçbir şekilde ortağı yoktur cümlesi olduğunu söylemişti. En duru ve en doğru kelimeler, en kapsamlı ve en latif ifadeler onun dilinden dökülür, ashabının kalbine yerleşir ve orada yeşerirdi. Sonra tatlı ve hoş kokulu bir meyvenin ağızlarda bıraktığı gibi bir tat bırakır ve o lezzete doyamayan diller tarafından muhabbetle zikredilirdi. Yine öyle zamanlardan biriydi. Allah'ın Resulü sabah namazını kılıyordu. O esnada eşi Hazreti Cüveyriye validemiz de oradaydı. Kutlu Nebi namazını kıldıktan sonra evden ayrıldı. Hazreti Cüveyriye oturmuş ibadetle meşgul oluyordu. Resulullah kuşluk vaktinden sonra geri döndü. Döndüğünde Hazreti Cüveyriye validemizi olduğu yerden hiç ayrılmamış bir halde buldu.
1: Sabah namazı için uyanmıştım. Kalktım, abdest aldım ve namaz için hazırlandım. Yüksekteki küçük bir pencereden hafif bir esinti hissettim. Çatıdaki hurma dallarının hışırtısını duydum. Odamın içi tertemiz havayla dolmuştu. Temiz havayı iyice ciğerlerime çektim. Sonra Allah Resulüne ilişti gözlerim. Namazını kılıyordu. Ben de namaza durdum. Namazımı bitirdim ve Yüce Allah'ı zikretmeye başladım. Sonra Allah Resulü'nün namazını bitirip yerinden kalktığını gördüm. Adımlarının sesini duyuyordum. Yanımdan sakince geçip gitti. Dışarı çıktı. O gittikten sonra yapmakta olduğum şeye, Allah'ı zikretmeye devam ettim. Hiç yerimden kalkmamıştım. Vakit ilerlemiş, güneş bir mızrak boyunu geçmişti. Kuşluk vakti sonrasıydı. Kapının açıldığını duydum. Sakin adımlarının sesini işittim. İçime huzur kapladı. Allah'ın Resulü geri dönmüştü. Ben hala zikrime devam ediyordum. Bana yaklaştığını fark ettim. Yanıma geldi, bana baktı ve seni bıraktığımdan beri hala aynı şeyi mi yapıyorsun diye sordu. Ben de evet dedim. Sonra gülümsedi ve yanından ayrıldıktan sonra 3 defa şu 4 cümleyi söyledim. Bunlar senin gün boyunca söylediğin zikirlerle tartılacak olsa sevap bakımından onlara eşit olur dedi. Ve dilinden şu sözler döküldü.
2: Subhanallahi ve bihamdihi adede halkihi ve rıda nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatihi.
1: Mahlukatı sayısınca, kendisinin hoşnut olacağı kadar, arşının ağırlığınca ve bitip tükenmeyen kelimeleri adedince, ben Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim. İşte Allah Resulü'nün bana öğrettiği güzel sözler bunlardı.
0: Rahmet elçisi ibadet etmeyi çok seven Hazreti Cüveyriye validemize bu kıymetli zikri öğretmiş ve Allah katındaki değerini anlatmıştı. Allah'ı zikretmeyi çok seven Hazreti Cüveyriye validemiz bu sözleri öğrenmekle çok mutlu oldu. Vakti ve dili bu zikirle bereketlenerek gönlü ve ömrü nur oldu.
3: Hadislerin hikayeleri.

0: gözyaşları ağlar durur, ağlar durur, ağlar durur.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip diğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

Vatan efsaneler, masallar, destanlardır. Nene Hatun, Deli Dumrul, Köroğlu'dur. Vatan coğrafyadır. Ağrı Dağı, Toroslar, Ilgaz, Seyhan, Van Gölü, Tortum Şelalesi, Anzer Yaylası, Göcek, Tosya, Ermenek, Çukurova, İstanbul Boğazı, Uludağ, Palandöken, vatandır. Yayladır, ormandır, ovadır, çaydır, pınardır. Bir ucu Vardar Ovası'nda, bir ucu Halep Çarşısı'ndadır. Vatan, Dadaş'tır, Gakkoş'tur, Efe'dir. Vatan, ilahidir, türküdür. Bir ucu Yemen'de, bir ucu Estergon'dadır. Vatan, Mevlid'tir, Itri'nin tekbiridir, ezandır. Minare ve kubbedir, sebildir. Vatan sürülen topraktır. Taze topraktan çıkan buğudur. Vatan Diyarbakır karpuzu, otlu peynir, pervari balı, Antep baklavası, Tatar böreği, Selanik gevreği, arabaşı, Çerkes tavuğu, babuk kodur. Çanakkale şehitleri, Sarıkamış, Sakarya, Mohaç, Nibolu, İstanbul'un fethi, İstiklal Savaşı ve İstiklal Marşı vatandır. Vatanın tapusu, şehitlerin mezar taşlarıdır. Vatan verilmiş sözdür, söz namustur. Vatan onun yokluğunda yerine koyacak bir şey bulamamaktır. Vatan Selimiye'dir, Hacı Arif Bey'dir, Mevlana'dır. Vatan kitaplar, kütüphaneler, alimler, şeyhler, tekkeler, üniversiteler, taş, toprak, ağaç, kuş ve uçsuz bucaksız bozkırdır. Bozkırda esen rüzgardır. Sürü, çoban ve kavaldır. Vatan Nemrut'ta batan güneş, İshak Paşa Sarayı'na dolan gün ışığıdır. Vatan davul zurnadır. Vatan başbağır, halay ve toprağa vurulan dizin izidir. Vatan Ayasofya, Hacı Bayram, Akşemseddin, Eyüp Sultan ve Hacı Bektaş'tır. Başını secdeye koyduğun yerde hür ve müstakil olmaktır. Namazda makam, mevki, dil, ırk tanımaksızın aynı kıbleye yönelmektir. Vatan kardeşlik, vatan

0: arzusu şehitlerin mezar taşlarıdır. Vatan verilmiş sözdür, söz namustur. Vatan onun yokluğunda yerine koyacak bir şey bulamamaktır.
1: Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap dinlediğinizde saklı.

Hicretin 9. yılında Tebuk seferinden önce Basra'da bir grupla birlikte İslam'a giren Malik bin Üveyris arkadaşları ile Medine'ye gelir. Sonrasında olanları şöyle anlatır. Biz yaşları birbirine yakın gençler olarak Resulullah'ın yanına gittik. Orada 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhametli ve yufka yürekli bir insandı. Ailelerimizi özlediğimizi fark edince ailelerimiz konusunda bizimle sohbet etti. Sorular sordu. Biz de kendisini anlattık. Bunun üzerine Allah Resulü, haydi ailelerinizin yanına dönün. Onların yanında kalın. Öğrendiklerinizi onlara öğretin ve yapmaları gerekenleri söyleyin. Beni namaz kılarken nasıl gördüyseniz siz de aynı şekilde kılın. Namaz vakti geldiğinde içinizden birisi ezan okusun ve en büyüğünüz de size imam olsun buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

gülle yağan mermiler, kahraman orduyu seyret bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister ne siner hasmından, alınır kalemi göğsündeki kat kat yiğit.

Sarılır, indirilir belki müstahkemler. Beşerin azmini tevkif edemez suni beşer. Bu göğüslerse hüdanın ebedi serveti. O benim suni bediyim, onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi.

bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdat inerek öpse pakalını değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binada çökme meydana geldi. Saat 5.40 sıralarında 7 katlı bir binanın ilk 3 katı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürerken olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İnsanlık tarihinin en ağır utançlarından biri olan Gazze'deki soykırım 3. yılında. 1948 yılında başlayan işgal ve saldırıları 7 Ekim 2023'te sistematik hale getiren Siyonist İsrail, sadece son 3 yılda 74 binden fazla masumu katletti. Binlerce Filistinlinin naaşı ise hala enkaz altında. Ateşkese rağmen devam eden saldırılarla Gazze'nin %90'ı enkaza dönüştü. Sürekli yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda İsrail ablukası nedeniyle derinleşen açlık ve susuzlukla da mücadele ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da AK Parti milletvekilleriyle yasama yılı açılış toplantısında konuştu. Gündeminde fon soruşturması vardı. Erdoğan, kural dışılığa göz yumulmayacağını ve Fon Koordinasyon Kurulu'nun bu sorunun üstesinden geleceğini belirtti. Ayrıca programda Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a rozetini taktı. Fon soruşturmasında mağdurların beklediği tasfiye süreci ve yatırımların nasıl geri alınacaklarına dair detayları ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı. 17 fon için olağan tasfiye sürecinin bugün başlayacağını ve bu kapsamda 43.643 yatırımcıya ödeme yapılacağını duyurdu. Yılmaz, ödeme aşamasında önceliğin küçük yatırımcılarda olduğunu ve bu süreçte oluşan özel zararlar için hazine kaynaklarının kullanılmayacağını da belirtti. İçişleri Bakanlığı, rüşvet, yolsuzluk ve ihaleye fesat karıştırma soruşturmaları kapsamında tutuklu olan 4 belediye başkanı ve 1 belediye başkan vekilini geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırdı. Bu arada İzmir'in Çeşme Belediyesi'ndeki soruşturma kapsamında 11 şüpheli, Bayraklı Belediyesi'nde 48 kişi, İstanbul Esenyurt Belediyesi'nde ise 17 zanlı gözaltına alındı. İran destekli Husilerin kutsal topraklara yönelik saldırı sonrasında Türkiye ve Pakistan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Suudi Arabistan'a destek kararı almıştı. Pakistan bölgeye 8 bin asker ve 4 uçak dolusu askeri malzeme gönderdi. Türkiye'de elektronik harp sistemi, kara ve hava füzeleriyle 200'e aşkın uzmanı bölgeye sevk etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak tezkerenin onaylanmasıyla da Mehmetçik 110 yıl sonra Mekke'de yeniden görev yapacak. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Finlandiya İslam Cemaati Başkanı Gülten Bedrettin ve beraberindeki heyeti kabul etti. Başkan Arpaguş, görüşmede ziyaretinden dolayı Finlandiya İslam Cemaati Başkanı Bedrettin'e teşekkür ederken, Finlandiya İslam Cemaati Başkanı Bedrettin, başkanlık yayınlarından bazılarının Fince'ye çevrilmesi, Finlandiya'daki İslam merkezlerine din görevlisi planlaması ve Finlandiya İslam Cemaati tarafından her yıl Ramazan ayında düzenlenen Kur'an-ı Kerim okuma yarışmasına ilişkin başkanlığın tecrübelerinin paylaşılması konularında destek talebinde bulundu.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Düzce ve Zonguldak dışında Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Sivas, Kayseri, Mardin, Antalya, Ardahan çevreleri, Yozgat'ın doğusu, Erzurum'un kuzey kesimleri ile Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 22, İstanbul 21, İzmir ve Antalya 26, Eskişehir 23, Trabzon 22, Erzurum 17, Gaziantep 24 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke ve Medine 41, Kudüs ve Lefkoşa 28, Girne 27, Saraybosna 29, Gümülcine 21 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: İki nesil bir mesele. Yazan Nur Kösen. Seslendirenler Nisan Kumru, Ferzan Bera Kumru.
1: Dördüncü bölüm. Gece gelen tıkırtı.
2: Dede, duydun mu sesi?
3: Duydum kızım.
2: Dün geceki ses.
3: Evet, bu sefer daha erken başladı.
2: Saat daha 9. Dün ses tam yatarken gelmişti.
3: Öyleyse bizimle bir randevusu yok demektir.
2: Yukarıda bir şey tamir ediyor olabilirler mi dede?
3: Çekiç sesine benzemiyor. Bir daha dinleyelim.
2: Kaloriferin yanından geliyor gibi.
3: Elini şu boruya koy. Evet, tut. Vuruşu hissediyor musun?
2: Evet, ama kaloriferler yanmıyor ki.
3: Boru burada diye ses de buradan çıkıyor sanma. Yukarıdaki bir vuruş aşağıya kadar gelebilir.
2: Aklıma bir fikir geldi. Telefonuma kaydedeyim bu sesi, ustaya dinletiriz. Tamam, bu sesi kaydettim. Bu ses kapı.
3: Bak, onu ben de ayırt ettim kızım.
4: İyi akşamlar. Siz de duydunuz mu bu garip sesleri?
2: İyi akşamlar Saffet amca. Duyduk. İçeri gelsene.
4: Girmeyeyim. Ses yeniden gelirse merdivende yakalayacağım.
3: Sesi yakalayınca ne yapacaksın Saffet?
4: Kaynağını sorgulayacağım Rıza abi. 3 gecedir apartmanın huzuru kaçtı.
2: Daha önce de olmuş muydu?
4: Hayır, olmadı. Pazartesi anten ustası geldi, salı gecesi ses başladı.
3: Antenle ilgili bir şey gevşemiş olabilir.
4: Ben de çatıya birisi çıkıyor olabilir diye düşündüm.
2: Kapı kilitli değil mi Saffet amca?
4: Kilitli, anahtarı da bende.
3: O halde önce gevşek bir parçayı düşünelim.
4: Benim işim her ihtimali hesaba katmak.
2: Hesaba kattığın kişinin anahtarı yok ama.
4: Onu da hesaba katıyorum zaten. İşte yukarıda bir şey var abi.
3: Var tabii, ses çıkaran bir şey var Saffet. Daha fazlasını bilmiyoruz.
2: Çatıya mı bakacağız dede?
3: Çatının altındaki kapalı aralığa bakarız. Dışarı çıkmayacağız. Saffet, oranın ışığı çalışıyor mu?
4: Evet abi, çalışıyor. Geçen hafta kontrol etmiştim.
3: Tamam, feneri de alayım ben her ihtimale karşı. Gülce, babaannene haber ver.
2: Babaanne, üst kattaki tıkırtıya bakacağız. Saffet amca da bizimle. Tamam, montumu alıyorum.
4: Benim montum da kapıcı dairesinde.
3: Tamam, hadi alıp gelsen Saffet. Biz girişte bekleriz.
4: Bir dakika sürmez, bekleyin. Benim çapım büyük, görev alanım şimdilik apartman.
2: Bu akşam görev alanın biraz yukarıda.
4: Yükselmeye her zaman hazırım küçük hanım. İşte son kata geldik. Çatı aralığının kapısı şu dar merdivenin sonunda.
2: Ses burada kesildi.
3: Durun, bekleyelim biraz.
4: Demek geldiğimizi anladı abi.
2: Kim?
4: Sesin sahibi.
3: Saffet, az önce girişte de sustu. Orada olduğumuzu da mı anladı dersin?
4: Ben yalnız zamanlamaya dikkat çekiyorum abi.
2: Bakın, yine başladı ses.
3: Önce cam titredi, ardından tıkırtı geldi.
2: Evdeyken rüzgar artınca duyulmuştu. Kayda bakayım bir dakika.
4: Yani sen kayıt mı aldın?
2: Evet, dinleyin.
4: Bu tanıdık geldi ya.
3: Aynı ses olduğu için olabilir mi Saffet?
2: İkisinde de önce rüzgar yükseliyor.
3: Güzel yakaladın kızım. Hava akımıyla oynayan bir parça var demek ki.
4: Çatı katında küçük bir havalandırma penceresi var abi. Anten kablosu onun yanından geçer.
2: Usta orada çalışmış mıydı?
4: Çalıştı. Ben de kabloyu aşağıdan tuttum. Hatta pencerenin altındaki saç kapağı açabilmek için önündeki eski rafı yana çekmiştik.
3: Bu bilgi işimize yarar. Hadi kapıyı aç.
2: Burası sandığımdan da küçükmüş.
4: Sağdaki geçit açık, kutular solda. Başınıza dikkat edin, tavan alçalıyor ha.
3: Feneri şu pencerenin altına tut bakayım kızım.
2: İşte burada, pencerenin altındaki kapak oynadı, gördünüz mü?
3: Evet, alt köşesi şu kalorifer borusuna değiyor.
4: Bak abi, bir vidası yerinde değil.
2: Altındaki rafta da bir vida var.
3: Tamam, ona henüz dokunma. Önce kapağı kenarından sabit tutayım.
2: Sustu.
3: Şimdi bırakıyorum.
4: Yakalandı işte.
3: Kimseyi yakalamadık Zaffet. Sesin çıktığı yeri bulduk sadece.
4: Ben de onu söyledim abi. Yalnız biraz daha etkili anlattım.
2: Peki niçin evde kaloriferin yanından duyuyorduk bu sesi?
3: Evet, kapak boruya vuruyor. Biz de aşağıda borudan duyuyoruz. Bak, kapağı borudan uzak tutunca yalnız sacın titremesi kalıyor.
2: Tamam, anladım. Şimdi fark belli oldu.
4: Ben dün bu kapıya kadar geldim. Ses çıkmadı, geri döndüm.
3: Rüzgar durmuştur o saatte.
4: Bana denk geldi. 3 defa geldim hem de ya.
2: O da her seferinde bizi beklemiyor Saffet amca.
4: Hatta ilk gece kapıda durup kim var orada diye seslendim, yani çok korkmuştum.
2: Cevap geldi mi peki?
4: 2 kere tıkladı.
3: Sen de konuşmaya devam mı ettin Saffet?
4: Kimliğini açıklamadığı için görüşmeyi kestim.
3: İyi ki kesmişsin Saffet. Hadi anten ustasını ara bakalım. Şu vida ondan mı kalmış soralım.
4: Saat geç oldu ama abi.
3: Durumu kısaca anlat. Yarın gelmesi gerekirse şimdiden anlaşırız.
4: İyi akşamlar ustam. Rahatsız ettim. Pazartesi çalıştığınız yerde havalandırma kapağının yanında bir vida bulduk da. Evet, alttaki. Anladım. Tornavidayı getirmeye gittiğim sırada mı? Peki sağ ol. İyi akşamlar.
2: Usta ne dedi Saffet amca?
4: Kabloyu geçirirken kapağı sökmüş. Vidalardan biri yuvasında tutunmuyormuş. Bana gösterecekken ben aşağı inmişim. Sonra ikimiz de unutmuşuz.
3: Demek yalnız vidayı sıkmak yetmeyecek.
4: Yarın sabah gelip bağlantıyı yenileyecek abi. Bu gece pencereyi kapalı tutmamızı söyledi.
2: Pencere açık mıymış?
4: Üst kanadı aralıktı biraz. Havalandırma için öyle bırakıyoruz yani.
3: Bir gecelik kapatalım. Yarın iş bitince yeniden açarız. Evet, şimdi kapağı bırakıyorum.
2: Şimdi aşağıda da bir dinleyelim mi? Bakalım ses gelecek mi?
3: Dinleyelim. Sabah bağlantı yenilenince pencere açıkken de kontrol ederiz. Eline sağlık ustam. Teşekkür ederiz. Sağ olasın. Hayırlı işler.
2: Bağlantı sağlam oldu mu dede?
3: Oldu oldu. Usta gevşek yuvayı onardı. Kapağı da borudan uzaklaştırdı. Şimdi pencereyi açabiliriz.
4: Rüzgar da hazırmış.
2: Aynen, ama bu sefer kapak oynamıyor.
3: Aşağıda da dinleyelim. Ses gelmezse işimiz tamam demektir.
4: Aslında ilk gece size haber verecektim de abi.
3: Niçin vermedin peki?
4: Basit bir şey çıkarsan boş yere uğraştırmış olurum dedim.
2: Sonra 3 gece dinledin. Hatta sesin sana cevap vermesini bekledin.
4: Ya biraz da kendim bulmak istedim açıkçası.
3: Küçük bir iş diye beklettikçe iş büyüyor Saffet. Dün gece Naciye Hanım da uyuyamamış.
4: Ben ona uğrayıp anlatırım. Bu gece rahat uyur.
2: Ben de dün korktum biraz. Rüzgarın etkisiyle şiddetli ses gelmişti. Sonradan kaydı dinleyince rüzgarla ilgili olduğunu fark ettim ve rahatladım.
3: Ben de anten deyince doğrudan anten direğine bakacaktım. Sen rüzgarı fark ettin, Saffet de ustanın nerede çalıştığını hatırladı ve öylece sorunu bulduk.
4: Demek araştırmanın önemli bir kısmını ben yürütmüşüm abi.
3: Önemli bir kısmını, hepsini değil. Bizim kata geldik. Şu borunun yanında bir dinleyelim bakalım.
2: Burada da ses yok dede.
3: Evet, o zaman tamamdır.
2: Bir dakika.
4: Ne oldu, yine mi ses geldi yoksa?
2: Geldi. Bu defa kaynağını biliyoruz ama.
3: Belindeki anahtarlar Saffet.
4: Onlar görev sesidir Rıza abi.
2: Şu merdivenleri biraz sessiz insek. Naciye teyze belki şimdi uyuyordur.
4: Anladım, görevi sessiz yürütüyoruz.
3: Aferin, bunu duyurmak için zile basma yeter.
4: Abi ya.
0: İki nesil bir mesele. Yazan Nur Kösen. Seslendirenler Nisan Kumru, Ferzan Bera Kumru.
5: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, bekler.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan göğe bakar, lakin ayakları toprağa basar. Toprak insanın kara sevdalısıdır. Dünü, bugünü ve yarınıdır. Geçmişi toprakta yatar. Bugün tatlı canı toprağın üstünde gezer. Yarınsa çiçeklerle avuttuğu, altın ve gümüşlerle donattığı bedeni toprağa düşer. İnsan toprağa yazgılıdır. Toprak insanı aç komaz. Ömrü boyunca doyurur, besler ve gün gelir kucaklar, bağrına basar. Hikayesi bilinmeyen milyonlarca insan her gün toprağa ekip biçer. Saçları beyazlamış adam da onlardan biri. Daha yaşı 45, bilemedin 50. Yaşadığı yer o ağaçsız toprakların yol boyunca uzadığı, kimsenin uğramadığı ama bir karışı içinde kardeşin kardeşi kırdığı bir yer. 1000 yıldır yerinden kımıldamayan bir adamın üstünde biriken tozlar gibi sapsarı toprakların olduğu şehirlerden biri. Saçları beyazlamış adam sabah ezanıyla uyanır, namazını kılar, bağına bahçesine koşar. Elinde çapa, dilinde hüda, ter içinde öğle ezanına varıncaya kadar çalışır, çabalar. Hiç düşünmez ve hiç aklına getirmez. Selam verse selamına bile burun kıvıracak insanların o gün ne giydiklerini, sabahı nerede ettiklerini ve kime kızıp kime güldüklerini. Lakin bir merakı vardır. O da o gün yaşadığı yerde aç kalan var mıdır? Bir çocuk, bir gariban açlıktan uyuyamamış mıdır? Bütün derdi tasası kimsenin aç uyumaması. Hanlar hamamlar mı alınıp satılmıştır, ona ne? Beyler sultanlar mı yaşayıp göçmüş, kime ne? Onun derdi belli, ekecek, biçecek, yedirip içirecek. Bildiği, tanıdığı kimse açlık çekmeyecek. Neden mi? Aç olanın halinden, aç kalan anlar da ondan. Daha küçükken yaşamış açlığı, yaşı 10 var yok. Babası katmış yanına, başlamışlar köy köy dolaşıp çerçilik yapmaya. Yokluk zamanı, bakan yok, soran yok, alan yok. Azıkları tükenmiş. O güne kadar hep elinin emeğini yemiş olan babası kimseden bir şeyi isteyememiş. El ekmeğine alışmayan adam değil midesi, kemikleri dile gelse açız dese, kendi eli kendi boğazına

sarılır da başkasına ne el açar ne dil döker. Erkeklik gururu da bir taraftan, kalan azığı oğluna yedirmiş ama doyuramadığını da bilmekteymiş. Bakamamış yavrucağın gözlerine. Beyaz saçlı adam o zamanlar simsiyah saçlı, ateş gibi bakışlı, babasının da aslan evladı. Çocuk olmasına çocuk ama içine işlemiş bu durum. O zaman bir söz vermiş kendine. Elim ayağım tutsun, gücüm kuvvetim yetsin, ben de kimseyi aç korsam ne olayım demiş. O gün bugün tek derdi acıkanı, yolda kalanı beslemekmiş. Yüce Allah'a şükreder, eker, biçer, ihtiyaç sahibine verirmiş. İlahi düzeni böyle kurmuş yüce yaradan. Topraktan yarattığını, topraktan bitirdikleriyle doyuruyor. Topraktan bitenlerle doymayanınsa gözünü toprak doyuruyor. İnsan, kudreti sonsuz ve sınırsız olan yüce Allah'ın topraktan bitirdikleriyle bedenini, gökten indirdikleriyle de ruhunu doyuruyor. Eğer insan iki nimete, topraktan bitene ve gökten inene kör değilse, öldüğünde bedeni toprağa gömülüyor, ruhu da göğe yükseliyor.

0: Kanzala. Kanzala. Münafık Kanzala. Hayır. Ben münafık değilim. Sözümde durur, yalan söylemem.
1: Ya kardeşim, o neden sürekli değişiyor?
2: İnnel münafıkine fiddakil esfeli minen nar. Ve len tecide lehum nasira.
0: Münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın. Hayır, münafık değilim. Hayır. Hanzala münafık oldu Ebu Bekir. Aklı bunadı, kalbi karardı Hanzala'nın. Ben değilim Ebu Bekir. Akşamdan sabaha bambaşka biri gibi geliyorum kendime. Yıldızların üstünde geziniyormuş gibiyken... Sonra birdenbire canlı canlı toprağa gömülüyormuş gibi hissedebiliyorum. İçim içimi yiyor. Ne yapacağım? Bu durumla nasıl başa çıkacağım?
2: Allah'ın Resulüne gidelim. O bizim halimizi anlar. Bize yol gösterir. O gerçekten yoksulların halinden anlıyor. Onlara sahip çıkıyor. Sofrasını açıyor. Yiyeceğini paylaşıyor. Gördük ki onun dostları da aynı onun gibi.
3: Peki şimdi ne yapacaksınız?
2: Geldiğimiz yere geri döneceğiz. Biz çölde doğduk, çölde yaşar, çölde ölürüz. Gündüzleri çöl rüzgarlarını dinler, geceleri yıldızları seyrederiz. Allah'ın elçisini merak ettik, geldik, işittik ve itaat ettik.
4: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.
5: Günün duası.
6: Ümmü Seleme validemiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle nakletmektedir: birinizin başına bir musibet, acı bir şey geldiği zaman biz Allah'a aitiz ve biz tekrar ona döneceğiz. Allah'ım, başıma gelen musibetin, acının mükafatını senden bekliyorum. Bundan dolayı bana ecir ihsan et. Benim için onu daha hayırlısıyla değiştir diye dua ederse, Allah mutlaka onun bu talebini yerine getirir.

0: İki nesil bir mesele. Bir yanda hayat tecrübesine güvenen Rıza dede, diğer yanda her sözü sorgulayan torunu Gülce. Bir de çapı büyük, görev alanı şimdilik apartman olan kapıcı Saffet. Emanetten komşuluk hakkına, israftan peşin hükme kadar gündelik hayatın içinden çıkan meseleler, iki kuşağın neşeli çekişmeleriyle yeniden konuşuluyor. Bazen büyükler gençlerden, bazen gençler büyüklerden öğreniyor, her bölümde küçük bir olay hepimizi ilgilendiren bir soruya dönüşüyor. Sıcak, eğlenceli ve düşündüren bir radyo oyunu. İki nesil bir mesele, salı ve perşembe günleri saat 16'da Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin.

ansızın hiç beklenmeyen kötü bir iş, bir bela gelip çatınca aklını başına al da yeise düşme, cesur ol, iyi zanda bulun, iyiye yormaya çalış. Başkalarının o belalı işin korkusundan benizleri sararsa bile sen kâr zamanında da zarar zamanında da gül gibi gül, tebessüm et. Dikkatle bak ve gör ki gülün yapraklarını bir bir koparsan da o yine gülmeyi bırakmaz. Yapraklarının rengi de solmaz. Çünkü başa gelen o bela büyük belaları giderir. O ziyan daha çok ziyanlara engel olur. Ey Allah'ın kulu! Aslında bir ziyana uğramak birçok ziyanı giderir.

0: Kimdir bu adam?
1: Abdullah'ın oğlu Muhammed.
0: Bana onun halinden, bakışlarından, sözlerinden bahset.
1: Allah'tan vahiy aldığını söylüyor. Söylediği sözlerin Allah'ın sözleri olduğunu iddia ediyor.
2: Allah'ın tek bir ilah olduğunu, sadece ona ibadet edilmesi gerektiğini söylüyor.
1: Hani şu gördüğü putlarımızın aracılığını kabul etmiyor. Bu ne demek biliyor musun? Bu atalarımızdan gördüklerimizi inkar etmemiz, onlara karşı gelmemiz demek. Alıştığımız hayatın, kurduğumuz düzenin yıkılması, yok olması demek.
0: Bu söylediğin sözler ne kadar güzel ya Muhammed. Bana elini ver ya Muhammed. Ver elini, sana dinin üzere biat edeyim. Neden başına bir uğursuzluk gelsin?
1: Neden mi? Anlattıklarımı dinlemiyorsun herhalde. Baykuş diyorum, karga diyorum, daha ne olsun?
0: Ben de bundan bahsediyorum işte. Neden bir baykuş sesi duyunca uğursuzluk, bir karga görünce ayrılık olsun ki? Bunlar sana da garip gelmiyor mu?
1: Hayır, gelmiyor. Bunlar uğursuzluk işaretleri.
0: Böyle düşünmenin, böyle yapmanın seni ne hale getirdiğini görmüyor musun? Bir bak kendine, bu sen misin?
1: Evet, benim. Ben buyum. Atalarımdan böyle gördüm, böyle öğrendim. Bundan sonra da böyle yapacak, böyle yaşayacak, böyle öleceğim.
0: Aklını tükettiğini, işi yapamaz hale geldiğini fark edemiyor musun?
3: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle. Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
6: Neova Sigorta.
3: Reklam.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binada çökme meydana geldi. Saat 5.40 sıralarında 7 katlı bir binanın ilk 3 katı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürerken olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İnsanlık tarihinin en ağır utançlarından biri olan Gazze'deki soykırım 3. yılında. 1948 yılında başlayan işgal ve saldırıları 7 Ekim 2023'te sistematik hale getiren Siyonist İsrail, sadece son 3 yılda 74 binden fazla masumu katletti. Binlerce Filistinlinin naaşı ise hala enkaz altında. Ateşkese rağmen devam eden saldırılarla Gazze'nin %90'ı enkaza dönüştü. Sürekli yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda İsrail ablukası nedeniyle derinleşen açlık ve susuzlukla da mücadele ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da AK Parti milletvekilleriyle yasama yılı açılış toplantısında konuştu. Gündeminde fon soruşturması vardı. Erdoğan, kural dışılığa göz yumulmayacağını ve Fon Koordinasyon Kurulu'nun bu sorunun üstesinden geleceğini belirtti. Ayrıca programda Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a rozetini taktı. Fon soruşturmasında mağdurların beklediği tasfiye süreci ve yatırımların nasıl geri alınacaklarına dair detayları ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı. 17 fon için olağan tasfiye sürecinin bugün başlayacağını ve bu kapsamda 43.643 yatırımcıya ödeme yapılacağını duyurdu. Yılmaz, ödeme aşamasında önceliğin küçük yatırımcılarda olduğunu ve bu süreçte oluşan özel zararlar için hazine kaynaklarının kullanılmayacağını da belirtti. İçişleri Bakanlığı, rüşvet, yolsuzluk ve ihaleye fesat karıştırma soruşturmaları kapsamında tutuklu olan 4 belediye başkanı ve 1 belediye başkan vekilini geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırdı. Bu arada İzmir'in Çeşme Belediyesi'ndeki soruşturma kapsamında 11 şüpheli, Bayraklı Belediyesi'nde 48 kişi, İstanbul Esenyurt Belediyesi'nde ise 17 zanlı gözaltına alındı. İran destekli Husilerin kutsal topraklara yönelik saldırı sonrasında Türkiye ve Pakistan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Suudi Arabistan'a destek kararı almıştı. Pakistan bölgeye 8 bin asker ve 4 uçak dolusu askeri malzeme gönderdi. Türkiye'de elektronik harp sistemi, kara ve hava füzeleriyle 200'e aşkın uzmanı bölgeye sevk etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak tezkerenin onaylanmasıyla da Mehmetçik 110 yıl sonra Mekke'de yeniden görev yapacak. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Finlandiya İslam Cemaati Başkanı Gülten Bedrettin ve beraberindeki heyeti kabul etti. Başkan Arpaguş görüşmede ziyaretinden dolayı Finlandiya İslam Cemaati Başkanı Bedrettin'e teşekkür ederken, Finlandiya İslam Cemaati Başkanı Bedrettin, başkanlık yayınlarından bazılarının Fince'ye çevrilmesi, Finlandiya'daki İslam merkezlerine din görevlisi planlaması ve Finlandiya İslam Cemaati tarafından her yıl Ramazan ayında düzenlenen Kur'an-ı Kerim okuma yarışmasına ilişkin başkanlığın tecrübelerinin paylaşılması konularında destek talebinde bulundu.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Düzce ve Zonguldak dışında Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Sivas, Kayseri, Mardin, Antalya, Ardahan çevreleri, Yozgat'ın doğusu, Erzurum'un kuzey kesimleri ile Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 22, İstanbul 21, İzmir ve Antalya 26, Eskişehir 23, Trabzon 22, Erzurum 17, Gaziantep 24 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke ve Medine 41, Kudüs ve Lefkoşa 28, Girne 27, Saraybosna 29, Gümülcine 21 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz. Bizim sanatımız. Hazırlayan ve sunan Duygu Orakcan.

Sevgili dinleyenler, Bizim Sanatımız adlı programda yeniden birlikteyiz. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Bugün sizlere sanatın insan ruhunda bıraktığı izlerden, gönülde uyandırdığı akislerden söz etmek istiyorum. Sanata adanmış bir ömrün, ona yönelmenin ve sanatla hemhal olmanın insanda meydana getirdiği değişimleri, kalpte bıraktığı izleri, zihinde açtığı perdeleri birlikte konuşacağız. İnsan, yaratılışı itibariyle iyiliğe ve güzelliğe meyyaldir. Güzeli arar, iyiye yönelir. Ruhunun derinliklerinde kendisini hakikate ve kemale ulaştıracak bir yolun izini sürer. Ne var ki bu arayış doğru yerde karşılık bulmadığında insanın önünde yanlış kapılar da açılabilir. Her parıltı hakiki bir ışık, her ses hakikate çağıran bir seda değildir. Sanat, insanın bu kadim arayışında karşısına çıkan en sahici kapılardan biridir. Çünkü sanat yalnızca göze hoş görüneni yahut kulağa güzel geleni sunmaz. İnsanı görünenin ardındaki manaya, duyulanın ötesindeki hakikate davet eder. İnsanı güzelle buluşturur, ruhunu inceltir, bakışını derinleştirir. Gündelik hayatın gürültüsü içinde körülen duyuşlarını yeniden uyandırır. Kalbinin üzerine çöken ağırlıkları hafifletir. En önemlisi de insana kendi içindeki sesi yeniden işittirir. Ona kim olduğunu, nereden geldiğini ve hangi güzelliğe doğru yürümesi gerektiğini hatırlatır. Bizler yalnızca yaşamakla yetinmeyiz. Güzeli aramak, güzeli bulmak ve nihayet güzeli meydana getirmek isteriz. Peki güzel nerede sevgili dinleyenler? Onu nerede arayıp bulacağız? Belki de önce çok uzağa bakmamak gerekir. Çünkü güzellik insanın en derininde saklıdır. Özümüz güzelliğe, nüvemiz muhabbete meyyaldir. Hani aşk olsun deriz ya, aşk belki de ezelden beri içimizde taşıdığımız o ilk çağrının adıdır efendim. Varlığımız bunun bizzat delili, hamurumuz muhabbetle yoğrulmuştur. İnsan güzeli gördüğünde neden durup bakar? Neden bir ses, bir renk, bir şiir yahut bir kelime kalbine dokunur? Çünkü belki de gördüğü şey kendi içinde saklı duran güzelliği ona yeniden hatırlatır. Ne var ki doğduğumuz aile, yaşadığımız hayat, içinde bulunduğumuz şartlar ve geçtiğimiz yollar bazen içimizdeki istidadın ortaya çıkmasına imkan tanımayabilir. İnsan kendi içinde taşıdığı cevheri görebilmek için bir ele, bir söze, bir ustaya, bir işarete ihtiyaç duyar. Öyle güzellikler vardır ki ortaya çıkmak için yalnızca keşfedilmeyi bekler. Duygularımız var ama başıboş değil. Hayallerimiz var fakat ölçüsüz değil. Bütün bunların bir usul ve nizam içinde manaya dönüşmesi gerekir. Rahmetli Teoman Duralı Hoca, divan şiirinin anlaşılması için klasik musikinin, klasik musikinin anlaşılması için de divan şiirinin yaşandığı kültür ikliminin bilinmesi gerekir, der. Bu sözden hareketle karşımıza çok kıymetli bir kavram çıkıyor sevgili dinleyenler. Sanatı besleyen kültür iklimi. Demek ki sanat yalnızca sanatkarın elinde meydana gelen bir eser değildir. Onu besleyen bir cemiyet hayatı, bir görgü, bir zevk, bir dil, bir hayat anlayışı vardır. Güzellik ancak böyle bir iklim içinde neşvü nema bulur. Gündelik hayatın içine karışır, insanın bakışına, sözüne, tavrına ve nihayet yaptığı işe sirayet eder. Sanat, içinde doğduğu kültürden bağımsız değildir. Kültür dediğimiz şey de yalnızca kitaplarda, müzelerde yahut geçmişten bize kalan eserlerde yaşamaz. Kültür, insanın gündelik hayatında, zevkinde, alışkanlıklarında, meşgalesinde, dünyaya bakışında ve güzellikle kurduğu münasebette şekillenir. Süheyl Ünver'in bu manayı çok güzel ifade eden bir sözü vardır. Herkesin bir mesleği, bir de meşgalesi olmalı. O meşgale bütün kültürümüzdür. Ne kadar ince bir tarif, değil mi? Çünkü insanı yalnızca yaptığı iş değil, gönüllü olarak yöneldiği şeyler de inşa eder. Dinlediği musiki, okuduğu şiir,
seyrettiği eser, öğrendiği bir sanat, el verdiği bir gelenek. Bütün bunlar zamanla insanın zevkini, idrakini ve dünyaya bakışını şekillendirir. İşte kültür, yani yaşadığımız hayatın kendisi biraz da böyle meydana gelir. İnsanların meşguliyetleri, zevkleri ve incelikleri zaman içinde müşterek bir hayat anlayışına dönüşür. Sanat ise bu hayatın hem mahsulü hem de onu besleyen en güçlü kaynaklardan biri olur. İnsan sanatla yalnızca bir şey üretmez.

0: Kendisini de imar ve inşa eder. Bakmayı, görmeyi, sabretmeyi, ölçüyü ve ahengi öğrenir. Belki de gelenekçi sanatlarımızın asırlardır taşıdığı en kıymetli taraflardan biri budur. Ebru teknesinin başında, hattın bir harfinde, teshibin ince bir motifinde, insan yalnızca elini değil, dikkatini, sabrını ve gönlünü de terbiye eder. Bu yüzden sanat, hayatın dışında duran bir süs değildir sevgili dinleyenler. Hayatın içine karışır, soframıza, evimize, konuşmamıza, musikimize, mimarimize ve birbirimizle kurduğumuz münasebete kadar uzanır. Bir toplumun güzellik anlayışı da işte böyle. Nesilden nesile aktarılan küçük ama devamlı alışkanlıklarla teşekkül eder. Belki de bütün bunlardan sonra şöyle söyleyebiliriz. Sanat, yalnızca ortaya konmuş güzel bir eser değildir. İnsanın hayata nasıl baktığıyla, neye kıymet verdiğiyle, neyin karşısında durup, neyin peşinden yürüdüğüyle de ilgilidir. Bir bakıma insanın iç dünyasının dışarıya akseden halidir. Bu sebeple sanatla meşgul olmak yalnızca bir beceri edinmek değildir. İnsanın zevkini, bakışını ve hatta yaşayışını da terbiye eder. Büyük iddialarla değil, tekrar edilen güzel alışkanlıklarla, inceliklerle, meşguliyetlerle. Evde dinlenen musikiden okunan şiire, duvara asılan bir levhadan sofranın tertibine, konuşma üslubundan bir sanata ayrılan vakte kadar her şey insanı ve içinde yaşadığı cemiyeti yavaş yavaş şekillendirir. Onun için sanatımızı yalnızca geçmişten kalmış kıymetli bir miras olarak değil, bugün de hayatımıza yön verebilecek canlı bir imkan olarak görmek gerekir. Mesele yalnızca ecdadın ne yaptığını bilmek değil, o güzellik anlayışından bugün kendi hayatımıza ne taşıyabildiğimizdir. Bir Ebru teknesinin başında, bir hattın kıvrımında, bir teshibin sabrında, belki de yeniden hatırladığımız şey şudur. Güzel olan insanı da güzelleştirmelidir. Bizim sanatımızda bugün biraz da bunun izini sürdük. Sanatın insanla, hayatla ve kültürle nasıl bütünleştiğini konuşmaya çalıştık. Bir sonraki programda yeniden buluşmak ümidiyle, hoşça kalın efendim.
1: Bizim sanatımız. Hazırlayan ve sunan Duygu Orakcan.

0: Gençliğe Rehber. Hazırlayan ve sunan Mürşit Ekmel Aybek.
1: Merhaba kıymetli dinleyicilerimiz. Ben Mürşit Ekmel Aybek. Gençliğe Rehber programımızdan hepinizi saygıyla selamlıyorum. Geçtiğimiz programda okulların açılmasıyla birlikte çocukların uyum sürecini ve anne babaların bu dönemde nasıl bir tutum geliştirmesi gerektiğini konuşmuştuk. Bugün ise biraz daha okulun içine gireceğiz. Ödevler başladı. Artık dersler yavaş yavaş yoğunlaşmaya başladı. Öğretmenlerden de ilk geri bildirimleri almaya başladık. Ve yavaş yavaş evlerde tanıdık cümleler duyulmaya başlıyordur. Ödevini yaptın mı? Dersine çalış, kitabını okudun mu, yarın sınavın yok mu? Kaç kere söyleyeceğim, çantanı hazırla. Bu ve bunun gibi cümleler. Ve bir süre sonra anne baba takip eden, çocuk ise takip edilen kişiye dönüşür bu tabloda. Peki burada bir problem var mı? Aslında şu soruyu sormamız gerekiyor. Biz çocuğumuzun sorumluluklarını yerine getirmesini mi istiyoruz? Yoksa sorumluluk sahibi bir insan olmasını mı? Çünkü ikisi aynı şey değil. Bir çocuk her akşam anne babasının hatırlatmasıyla ödevini yapabilir. Her sabah annesinin babasının hazırladığı çantayla okula gidebilir. Sınavdan önce ailesinin oluşturduğu programla saatlerce ders çalışabilir. Ama bütün bunlara rağmen sorumluluk sahibi olmayabilir. Çünkü yapılan işler çocuğa ait olsa da sürecin yönetimi yetişkine aittir. Sorumluluk yalnızca bir işi yapmak değildir. Sorumluluk bir işin kendisine ait olduğunu fark etmek ve sonucunu üstlenebilmektir. Bu nedenle okul çağındaki çocuklarda anne babaların yavaş yavaş geri çekilmesi gerekir. Bu ilgisizlik değildir. Tam tersine bilinçli bir geri çekilmedir. Okulun henüz ilk günlerinde çantanı birlikte hazırlayalım diyebiliriz. Bir süre sonra çantanı hazırladın mı diye hatırlatabiliriz. Sonrasında ise artık sormamaya başlamamız gerekir. Çünkü hedefimiz çantanın eksiksiz olması değil, çocuğun kendi çantasından sorumlu hale gelmesidir. Bazen elbette unutacaktır. Defterini evde bırakacaktır, ödevini yetiştiremeyecektir, belki öğretmeninden uyar alacaktır. Anne babalar için tam da burası zor. Çünkü çocuğun yaşayacağı küçük bir sıkıntıyı gördüğümüzde hemen kurtarmak isteriz. Fakat çocukluk dönemindeki küçük sonuçlar yetişkinlik döneminde büyük sonuçlara hazırlıktır. Çocuk defterini unuttuğunda yaşayacağı huzursuzluk bizim 10 kez ona hatırlatmamızdan daha öğreticidir. Çünkü hayatın kendisi geri bildirim vermiştir kendisine. Burada önemli olan çocuğu hatasından dolayı aşağılamak.

olmak değildir. Ben sana söylemiştim, sen zaten hep böylesin, bir şey de unutma canım gibi ifadeler çocuğa sorumluluk kazandırmaz, sadece utanç kazandırır. Yetersizlik hissi yaşamasına neden olur. Bunun yerine bir dahaki sefere bunu unutmamak için ne yapabilirsin diye sorabiliriz. Çünkü çocuğun düşünmesini istiyoruz. Ama onun yerine biz düşündükçe onun düşünmesine gerek kalmıyor. Biz planladıkça onun plan yapmasına gerek kalmıyor. Biz hatırlattıkça onun hatırlama becerisini kullanmasına gerek kalmıyor. Bu yüzden iyi anne babalık daha fazla şey yapmak değil, yapabileceğimiz halde yapmamaktır. Anne babalara özellikle şunu hatırlatmak isterim. Ev okulun devamı değildir. Anne baba da öğretmenin evdeki temsilcisi değildir. Çocuğun zaten bir öğretmeni var. Onun anneye ve babaya ihtiyacı var. Elbette sürecinden haberdar olacağız, gerektiğinde yardım alacağız. Fakat evdeki ilişkimizi yalnızca ders, ödev ve başarı üzerinden kuracak olursak çocuk zamanla şunları hissedecektir. Annemle babam benimle değil, öğrenciliğimle ilgileniyor. Başarılıysam sevinirim. Onların istediği gibi olursam değer görürüm. Oysa çocuk eve geldiğinde kendisini notlarından bağımsız olarak değerli hissetmelidir. Bir sınavdan düşük not aldığında ilk sorumuz, nasıl bu kadar düşük aldın yerine, burada ne olduğunu düşünüyorsun, nasıl çözmeyi düşünüyorsun gibi sorular sorabiliriz. Bir başka önemli konu da başarı. Okul başladıktan kısa süre sonra çocuklar ister istemez birbirleriyle karşılaştırılmaya başlanıyor. Arkadaşın kaç aldı? Sınıfın en yüksek notu kaç? Bak kardeşin bu yaşta böyle değildi. Belki doğrudan söylemiyoruz ama çocuk bizim yüz hatlarımızdan da sonucu okuyabiliyor. Yüksek not geldiğinde yüzümüz aydınlanıyor. Düşük not geldiğinde yüzümüz düşebiliyor. Ve çocuk zamanla şu bağlantıyı kuruyor. Başarılıysam değerliyim. Başarılıysam seviliyorum. İşte burada dikkat etmemiz gereken çok önemli bir nokta var. Başarıyı önemsemekle çocuğun değerini başarıya bağlamak aynı şey değildir. Elbette çocuklarımızın gayret göstermelerini isteriz. Potansiyellerini kullanmalarını isteriz. Fakat her çocuğun öğrenme hızı, ilgisi, becerileri ve güçlü olduğu alanlar birbirinden farklıdır. Bu nedenle yalnızca sonuca değil, sürece de bakmalıyız. Kaç aldın kadar nasıl hazırlandın? Nerede zorlandın? Bu sefer farklı ne yapabilirsin gibi sorular da sorabiliriz. Çünkü hayat boyunca çocuklarımızın yanında olamayacağız. Her sınavdan önce program hazırlayamayacağız. Her problemi çözemeyeceğiz. Her öğretmenle her zaman konuşamayacağız. O halde eğitimin asıl hedeflerinden biri çocuğun biz olmadan da kendi hayatını yönetebilmesini sağlamaktır. Ve okul döneminde anne babaların yapabileceği en önemli şeylerden biri şudur. Çocuğuyla ilişkisini okul performansından korumak. Yani çocuğunuz eve geldiğinde onun yalnızca öğrenciliğiyle ilgilenmemek. Arkadaşlarıyla ilgili konuşabiliriz, hayalleriyle ilgili konuşabiliriz. Kaliteli vakitler geçirebiliriz, birlikte baş başa yürüyebiliriz mesela. Onun gündemi neyse onunla ilgili konuşabiliriz ki burası çok önemli. Onun gündemiyle yol alabilmek. Malum hadis-i şerifte çocuğunuzla çocuklaşın buyurulur. Onun gündemiyle yol almak çocukla olacak, kurulacak bağın en önemli aracıdır. Ve bununla birlikte çocuğun yine hal dili oyun oynamak. Onunla beraber oyun oynayabiliriz. Merakına, ilgisine ortak olabiliriz. Veya mutfakta birlikte bir şeyler hazırlayabiliriz. Bazen de hiç eğitim amacı olmadan sadece sohbet edebiliriz. Çünkü günümüz çocuklarının hayatının çok büyük bir dilimi yetişkinler tarafından gelişim fırsatına dönüştürülmüş durumda. Ders, kurs, etkinlik, spor, yabancı dil, kitap, ödev. Oysa çocuğun bazen hiçbir şey başarmadan bizimle birlikte baş başa kalmaya ihtiyacı var. Anne babalık biraz da çocuğa şu güveni verebilmektir. Sen benim için karnenden, sınavından ve başarılarından daha büyüksün. Önümüzde uzun bir eğitim öğretim yılı var. Bu yıl çocuklarımız elbette birçok bilgi öğrenecek. Ve biz anne babalar da birçok şey öğreneceğiz. Ne zaman yardım edeceğimizi, ne kadar bekleyeceğimizi
ne zaman ne kadar konuşacağımızı.

0: ve ne zaman geri çekileceğimizi. Çünkü çocuğu hayata hazırlamak, onun hayatını kusursuz hale getirmek değildir. Çocuğu hayata hazırlamak, hayatın içinde kendi ayakları üzerinde durabilecek hale gelmesine eşlik etmektir. Belki bu eğitim öğretim yılı boyunca kendimize zaman zaman şu soruyu sorabiliriz. Şu anda yaptığım şey çocuğumun işini mi kolaylaştırıyor yoksa onu güçlendiriyor mu? Çünkü bu ikisi her zaman aynı şey değildir diyerek bugünkü programımızı burada bitiriyoruz efendim. Önümüzdeki hafta buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.
1: Gençliğe rehber. Hazırlayan ve sunan Mürşit Ekmel Aybek. Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.
2: Kamu spotu.
3: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
2: Kamu spotu.
4: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo.

Taştın yine deli gönül, sular gibi çağlar mısın? Aktın yine kan yaşım, yollarımı bağlar mısın? Neden elim vermez?

Her çizgide zarafet, her renkte ayrı bir hikaye, her desende yüzyılların hatırası. Sanatın ruhla buluştuğu bir medeniyetin izlerini sürüyoruz. Gelenekten ustalığa uzanan yolda her eser bize bir hikayeyi anlatıyor. Türk İslam sanatının zarafetini, anlamını ve asırlara uzanan hikayesini birlikte keşfetmek için Bizim Sanatımız her salı saat 17'de Diyanet Radyo'da.

0: reklam. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
4: Haberler az sonra.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binada çökme meydana geldi. Saat 5.40 sıralarında 7 katlı bir binanın ilk 3 katı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürerken olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İnsanlık tarihinin en ağır utançlarından biri olan Gazze'deki soykırım 3. yılında. 1948 yılında başlayan işgal ve saldırıları 7 Ekim 2023'te sistematik hale getiren Siyonist İsrail, sadece son 3 yılda 74 binden fazla masumu katletti. Binlerce Filistinlinin naaşı ise hala enkaz altında. Ateşkese rağmen devam eden saldırılarla Gazze'nin %90'ı enkaza dönüştü. Sürekli gerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda İsrail ablukası nedeniyle derinleşen açlık ve susuzlukla da mücadele ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da AK Parti milletvekilleriyle yasama yılı açılış toplantısında konuştu. Gündeminde fon soruşturması vardı. Erdoğan, kural dışılığa göz yumulmayacağını ve Fon Koordinasyon Kurulu'nun bu sorunun üstesinden geleceğini belirtti. Ayrıca programda Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a rozetini taktı. Fon soruşturmasında mağdurların beklediği tasfiye süreci ve yatırımların nasıl geri alınacaklarına dair detayları ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı. 17 fon için olağan tasfiye sürecinin bugün başlayacağını ve bu kapsamda 43.643 yatırımcıya ödeme yapılacağını duyurdu. Yılmaz, ödeme aşamasında önceliğin küçük yatırımcılarda olduğunu ve bu süreçte oluşan özel zararlar için hazine kaynaklarının kullanılmayacağını da belirtti. İçişleri Bakanlığı, rüşvet, yolsuzluk ve ihaleye fesat karıştırma soruşturmaları kapsamında tutuklu olan 4 belediye başkanı ve 1 belediye başkan vekilini geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırdı. Bu arada İzmir'in Çeşme Belediyesi'ndeki soruşturma kapsamında 11 şüpheli, Bayraklı Belediyesi'nde 48 kişi, İstanbul Esenyurt Belediyesi'nde ise 17 zanlı gözaltına alındı. İran destekli Husilerin kutsal topraklara yönelik saldırı sonrasında Türkiye ve Pakistan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Suudi Arabistan'a destek kararı almıştı. Pakistan bölgeye 8 bin asker ve 4 uçak dolusu askeri malzeme gönderdi. Türkiye'de elektronik harp sistemi, kara ve hava füzeleriyle 200'e aşkın uzmanı bölgeye sevk etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak tezkerenin onaylanmasıyla da Mehmetçik 110 yıl sonra Mekke'de yeniden görev yapacak. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Finlandiya İslam Cemaati Başkanı Gülten Bedrettin ve beraberindeki heyeti kabul etti. Başkan Arpaguş, görüşmede ziyaretinden dolayı Finlandiya İslam Cemaati Başkanı Bedrettin'e teşekkür ederken, Finlandiya İslam Cemaati Başkanı Bedrettin, başkanlık yayınlarından bazılarının Fince'ye çevrilmesi, Finlandiya'daki İslam merkezlerine din görevlisi planlaması ve Finlandiya İslam Cemaati tarafından her yıl Ramazan ayında düzenlenen Kur'an-ı Kerim okuma yarışmasına ilişkin başkanlığın tecrübelerinin paylaşılması konularında destek talebinde bulundu.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Düzce ve Zonguldak dışında Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Sivas, Kayseri, Mardin, Antalya, Ardahan çevreleri, Yozgat'ın doğusu, Erzurum'un kuzey kesimleri ile Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 22, İstanbul 21, İzmir ve Antalya 26, Eskişehir 23, Trabzon 22, Erzurum 17, Gaziantep 24 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke ve Medine 41, Kudüs ve Lefkoşa 28, Girne 27, Saraybosna 29, Gümülcine 21 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hazırlayan ve sunan Çağatay Yedik.
1: Efendim hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz. Hayırlı bereketli bir vakit diliyoruz. 8 Ekim Perşembe akşamında, Cuma akşamında sizlerle birlikteyiz efendim. Yüce Mevlamızın rahmeti, mağfireti, esirgemesi, selamı tüm İslam aleminin üzerine olsun. Siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Mevlam vaktimizi bereketli, sağlıklı, huzurlu eylesin efendim. Ve bu güzel akşamda tabii ki mesajlarınızı bekliyoruz. Tabii ki selamlarınızı bekliyoruz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız efendim. Öncelikle ilk güzel eserimiz, açılış eserimiz olması hasebiyle bizden sizlere armağan olsun. Akabinde sizin istemiş olduğunuz eserleri sizlerle buluşturmak adına sizin de selamlarınızla beraber istek eserlerinizi WhatsApp mesaj numaramızdan bekliyoruz efendim. Akşamlar başlıyor. Hoş geldiniz.

0: ver bana, geç karşıma söz ol.
1: Hayırlı akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz.
2: Hayırlı akşamlar.
1: WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
3: Efendim hemen ilk mesajlarımıza bakacağız. İlk selamlarımızı alacağız. Hangi şehirlerdeyiz şöyle bir görelim. Mesajlarınız tabii ki akşamımıza özel cümlelerle bezenmiş bir halde olursa seviniriz efendim. Önceki mesajlar, önceki yazılar olmamasını niyaz ederiz. Yeni kelam etmek lazım, yeni şeyler söylemek lazım. İyi yayınlar Niğde'den Umut'a selamlar. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Gün sayıyoruz kavuşmaya demiş dinleyicimiz. Mevlam kavuştursun. Eskişehir'den Tuğba bütün dinleyenlere selam olsun. Cuma gecemiz mübarek olsun. Amin. Sıradaki eser kıymetli işim için yayınlarsanız çok sevinirim. Teşekkür ediyor. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Bizler de hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Nevşehir'den Selman Küçükköylü. Aleykümselam. Güllere Vurgunum adlı eseri yayınlar mısınız? Eşime ve sevdiklerime armağan olsun. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Biz de hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. An itibariyle istemiş olduğunuz eserlerin her birini sizlerle buluşturma gayesindeyiz efendim. Ve ilk eserimizi hemen dinletelim. Ardından akşam yoklamasındayız. Sizin de belirlemiş olduğunuz, dinlemek istediğiniz eserleri selamlarınızla birlikte bekliyoruz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

0: olur, yaprağı düşer güllerin. Bu can tenevinden çıkar giderim. Sevdam güle döner, ben de gülerim. Bana güller derin, kırmızı güller verin. Güller ağlar bana, bu derdi güller anlar. Bana güllerimi, güllerimi verin.
1: Hayırlı akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz.
2: Hayırlı akşamlar.
1: WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Devam ediyoruz efendim. İstanbul'dan, Beylikdüzü'nden Muhammed Emin İnce, Çağatay abicim. Her akşam sizleri dinliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki eseri anneme, babama, kendime ve kardeşime armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Bizler de teşekkür ediyoruz. Uzun bir aradan sonra yazıyorum. Elazığ'dan selam olsun sizlere, hayırlı akşamlar. Mahmut Arslan ben, Yusuf Değilim Kuyu'da eserini kızlarım Ecrin ve Şirem'e armağan ediyorum ve sevgili eşim Filiz'e armağan ediyorum. Allah'a emanet olunuz sizler de efendim, teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm Çağatay Bey, aleykümselam. İstanbul'dan Levent Aylar ben. Diyor ki Serhat boylarında nöbetteki Mehmetçiğimiz için hakkı seven aşıkların eğlencesi tevhid olur ilahisini istiyor. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar efendim. Teşekkür ediyoruz bizler de. Hemen dinletelim istemiş olduğunuz eseri, ardından devam edelim.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
0: Reklam.

henüz toy bir delikanlı olan Abdullah bin Ömer, Hazreti Peygamber'e rüyalarını yorumlattıran insanlara imrenerek, adet olduğu üzere Peygamber'in mescidinde kaldığı bir gece kendi kendine şöyle demişti: "Eğer sen iyi bir adam olsan, bu kişilerin gördüğü gibi sen de rüya görürsün." Ardından da, "Allah'ım, eğer ben iyi bir adamsam, bana öyle bir rüya göster de onu Resulullah benim için tabir etsin," diye dua ederek uykuya daldı. Uykusunda ellerinde demir sopa bulunan iki melek yanına gelmiş, onu cehenneme götürmüşlerdi. Bu sırada korku içerisinde "Allah'ım, cehennemden sana sığınırım," diye dua etmeye başlayan Abdullah'ın karşısına çıkan bir başka melek ona, "Korkutulmayacaksın. Sen ne iyi insansın. Keşke biraz daha namaz kılsan," demişti. Sonra iki melek onu etrafı kuyu gibi duvarlarla örülmüş cehennemin kenarına kadar götürmüş. Abdullah orada aralarında Kureyş'ten bazı insanların da bulunduğu kimselerin baş aşağı zincirlerle asılmış olduklarını görmüştü. Sonra melekler onu oradan alıp sağ tarafa doğru götürmüşlerdi. Abdullah bin Ömer bu rüyasını ablası Hafsa aracılığı ile Resulullah'a iletti. Hazreti Peygamber de meleklerin rüyasında onun için söylemiş olduğu, "Abdullah ne iyi insan, keşke biraz daha fazla namaz kılsa," sözünü tekrarladı. Öylece Hazreti Peygamber'e rüyasını tabir ettirme arzusuna kavuşan ve onun hayra teşvik eden yorumunu dikkate alan Abdullah, o günden itibaren gece namazlarına devam etti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor.
1: Hayırlı akşamlar.
2: Efendim devam ediyoruz. Selamünaleyküm. Başakşehir'den Ramazan Argum. Aleykümselam efendim. Gazze'ye selam. Boykota devam. Rabbim yardım eylesin. Amin. İstanbul Başakşehir'e selam olsun. Selamünaleyküm. Çağatay Bey kardeşim. Aleykümselam. Hayırlı akşamlar olsun. Eskişehir'den Aziz Yılmaz, akşamlarımızı şenlendirdiğiniz için Allah sizlerden razı olsun cümlemizden efendim. Hayat bir faaliyet ve harekettir. Harekette bereket vardır. Uğur Işlak'tan bir eser rica ediyorum ve bütün dinleyicilerinize armağan ediyorum. Selamlar ve dualarla teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Erdil Tekstil'den Cengiz ben. Sıradaki eser Fikret abime ve Suriyeli İman kardeşime armağan olsun. İmana kardeşime armağan olsun. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Bizler de hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Şimdi güzel bir eserimiz var. Hemen buluşturalım sizlerle. Ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz ama mesajlarınızı, istek eserlerinizi de bekliyoruz.

da senindir. His yok, hareket yok. Acı yok, leş mi kesildin? Hayret veriyorsun bana, sen böyle değildin. Kurtulmaya azmin niye? Bilmem ki süreksiz. Kendin mi senin yoksa ümit?

Günün yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar, hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.

0: Hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Hayırlı akşamlar.
2: Devam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Zeynep ben. Mutfağımda devamlı sizleri dinliyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Mutfak grubumuza da ayrıca sevgiler, selamlar gönderelim. Sultanım eserini istiyorum ve bütün dinleyicilerinize armağan ediyorum. Teşekkür

ediyoruz. Yeni şeyler söylemek lazım cancağızım dedikleri gibi yeni bir gün daha trafikte sizleri dinliyoruz. İyi ki varsınız. Büyükçekmece'den Hacer Çakır ben, sağdaki eser bütün dinleyicilerimize ve sizlere armağan olsun. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bizden de size armağan olsun ve trafikte olan bütün değerli dinleyicilerimize armağan olsun. Hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz. Hulusi Güngör ben, Afyon Karahisar. Burada sizinle birlikte dinliyoruz sizi. Sımsıcak, sevgi dolu, saygı, muhabbetle efendim. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Sizlere de hayırlı akşamlar diliyoruz. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Allah'ım şu anda Diyanet Radyomuzu dinleyen bütün mümin kardeşlerimle hepimizi cennetinde komşu eylesin. Amin efendim. Hamburg'dan Bülent Bey, çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hemen sırada istemiş olan güzel dinleyicilerimizin eserleri var. Onlardan bir tanesini daha sizlerle buluşturalım. Ardından tekrar mesajlarınızla devam edelim.

Merhabalar abicim, Gaziantep'ten Rana ve Miraç kardeşler. Her akşam severek sizleri dinliyoruz. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Yayınlar mısınız? Çok mutlu oluruz yayınlarsanız ve Gazze'ye selam, boykota devam. Teşekkür ediyoruz efendim. Nehirden denize, özgür Filistin nidalarıyla inşallah yayınlayalım o güzel eserleri. Ekrem Güzel ben, hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Agah Terzi'den Yalancı Dünyaya Konup Göçenler adlı eseri yayınlar mısınız? Teşekkür ediyoruz. Bizler teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar diliyoruz. Aleykümselam. Hayırlı bereketli akşamlarımız olsun. Filistin Gazze olunca herkes kör, sağır, dilsiz oluyor galiba. Olmayız efendim, her daim sesimizi kendi gücümüz yettiği minvalde çıkartıyoruz. Sizlerle birlikte hatta bu farkındalık içinde çok çok teşekkür ediyoruz her birinize. Özgür Gazze'mize, özgür Filistin'e selam olsun. Boykota sonuna kadar devam ediyoruz Mehmet Bey. İstanbul'a da sizler vesilesiyle sevgiler, selamlar, muhabbetler göndermiş olalım. Merhabalar efendim, merhabalar efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Biricik oğlum Muhammed Hamza ve Ali Asaf için istiyorum. Hayırlı çalışmalar, sizleri keyifle dinliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Yine sırada çok güzel eserimiz var. Hemen buluşturalım, dinletelim, ardından devam edelim.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz.
1: Hayırlı akşamlar.
0: WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
2: Efendim devam ediyoruz. Pendik Ömer Çam İmam Hatip Ortaokulu hafızlık öğrencileriyle okul servisinde dinliyoruz sizi. Oo, çok teşekkür ediyoruz. Servisteki bütün değerli öğrencilerimize selam olsun. Bir Sabah Gelecek Kardan Aydınlık eserini istiyoruz. Hayırlı yayınlar diliyoruz. Filistin'e özgürlük diyoruz inşallah efendim. Teşekkür ediyoruz. Ömer Çam İmam Hatip Ortaokulu hafızlık öğrencileri. Kıymetli kardeşlerim, her birinize selam olsun. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Bütün eserlerimiz armağandır size. Hiç merak etmeyiniz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam efendim. Mustafa Demirci'den Allahu Allah eserini yayınlarsanız sevinirim. Teşekkür ediyoruz. Bizler de teşekkür ediyoruz. Konya'dan Muhammed Kerem Yılmaz ben. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Hasan Sağandık'tan Düşer Aklıma eserini istiyorum. Allah'a emanet olunuz. Sizler de efendim Konya'mıza da selam olsun. Hemen bakalım. Selamun aleyküm ve aleyküm selam efendim. Hayırlı akşamlar Çağatay Bey. Filistin'e selam, boykota devam. Foço'dan Sabahattin Bağcı. Foço'ya da sevgiler, selamlar efendim. Selam olsun tabii ki bizden de sizlere. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki eserlerimizi sizlere de armağan ediyoruz. Hemen dinletelim sıradaki eserimizi. Ardından bekliyoruz efendim selamlarınızı, mesajlarınızı. Sessiz dinleyicilerimiz, özellikle sizin selamlarınızı bekliyoruz.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Reklam.
3: Hayırlı akşamlar devam ediyor.
4: Hayırlı akşamlar.
5: Efendim yeni saatimizdeyiz. 19'u gösteriyor Türkiye saatleri ve mesajlarınızla devam ediyoruz. Mutfak ekibinin müdavimlerinden biriyiz diyor. Kimler efendim onlar? Mutfak ekibimize selamlar gönderelim Çağatay abicim. Müdavim dinleyiciniz Betül, ben Karaman'dan severek dinliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Rabbim ümmeti Muhammed'i selamete çıkarsın. Amin. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ediyoruz efendim. Sizleri severek keyifle dinliyoruz. Gönlünüze sağlık. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyoruz efendim. Çok teşekkür ediyoruz eşim ve evlatlarım Muhammed Emin, Ayşe Vera ve Hamza Yiğit için bir ezgi yayınlarsanız seviniriz. Tabii ki yayınlarız. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Akşamınız bereketli olsun. Daim sizleri dinleriz. Çok teşekkür ederiz efendim. Adana'dan Kader Aslan, size ve bütün dinleyenlere selam olsun. Hayat bazen sevdiklerimizi birbirinden uzak düşürüyor. Ama gönülden bağlı olanların arasına mesafeler tabii ki giremiyor. Benden uzakta olan eşime buradan selam göndermek istiyorum diyor. Biz de iletmiş olalım efendim ve hemen sıradaki güzel eserimizi buluşturalım sizlerle, ardından devam edelim.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz.
1: Hayırlı akşamlar.
0: WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Hemen diğer mesajlarımızla hayırlı akşamlara devam ediyoruz. Bursa'dan Oğuz Emin, ailecek sizleri dinliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bursa'mıza da selam olsun tabii ki. Erler Demine adlı eseri yayınlarsanız seviniriz. Teşekkür ediyoruz. Benim adımı söyleyebilir misiniz? Oğuz Emin söyledim ama bir kez daha söyleyelim. Bursa'dan Oğuz Emin. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Bütün eserlerimiz armağan olsun. İyi yayınlar diliyoruz efendim. Sıradaki eser eşim Akif armağanı olsun. Adana'dan Sevda Ben diyor dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı cumalarımız olsun Çağatay Bey. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Alper'den bize rahmet lazım ezgisini yayınlarsanız teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Cuma akşamındayız ya, cuma mesajlarınızı da tabii ki o kıymetli dualarınızla birlikte bekleriz efendim. Buyurunuz.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz.
1: Hayırlı akşamlar.
0: WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
2: Efendim devam ediyoruz. Hayırlı, nurlu cuma günümüz olsun. Perşembemizi cumaya bağlayan bu güzel akşamda dualarımız kabul olsun. Amin. Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Amin. Mehtap Hanım teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm. Çağatay Bey aleykümselam. İstanbul'dan Saffet ben. Hayırlı cumalar diliyoruz sizlere ve bütün dinleyicilerinize. Ve şu an yoğun trafikte olan herkese sabır ve kolaylıklar dilerim. İyi yayınlar diliyoruz. Size beğenerek takip ediyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Severim Ben Seni Candan İçeru adlı eseri yayınlarsanız da çok mutlu oluruz selametle. Teşekkür ediyoruz efendim. Bursa'dan Oğuz Emin diyor ki ismimi söylediğiniz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz bizlerle beraber olduğunuz için, bize kulak verdiğiniz için. Hem evlerinizde hem gönüllerinizde bizleri ağırladığınız için. Sevgili Oğuz Emin çok teşekkür ediyoruz. Bursa'ya selam olsun bir kez daha. Hayırlı akşamlar Sultan Beyli Yahya Eroğlu. Şimdiden bütün Müslümanlara hayırlı cumalar diliyoruz. Tüm İslam aleminin cuması mübarek olsun. Amin efendim. Hemen dinletelim sıradaki eserimizi. Ardından tekrar huzurlarınızda olacağız.

0: hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Hayırlı akşamlar.
2: Efendim, sona doğru da yaklaşıyoruz programımızda. Hemen mesajlarımıza bakalım. Samsun Çarşamba'dan hayırlı akşamlar. Ertan Sağlam ben. Hayırlı akşamlar efendim. Sıradaki eseri tüm Çarşamba halkı ve Diyanet Radyomuz dinleyenlerine armağan ediyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Hemen dinletelim sıradaki eserimizi. Ardından tekrar huzurlarınızda olacağız.

Efendim bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Hemen şöyle bir mesajlarımız var ama bir tanesine daha bakalım efendim. Selamünaleyküm Diyanet Radyomuzun dinleyicilerine. Buyursunlar efendim, aleyküm selam. Annem ilahisini rica ediyorum sizlerden. Teşekkür ediyoruz. Fransa'dan Tuncay Kahveci bütün gurbette olanlara armağan olsun. Selamlar ve dualarla. Teşekkür ediyoruz efendim. Sizlere de bizden bütün eserlerimiz armağanımız olsun. Selam olsun aynı zamanda. Efendim geldik programımızın sonuna. Yarın akşam saat 18'de Hayırlı Akşamlar programında tekrar birlikte olmak duasıyla müsaadelerinizi istiyoruz. Cuma bayramımız güzellikle, muhabbetle, bereketle, olanca hayrıyla, bereketiyle üzerimize inşallah Mevla en güzel şekliyle o bütün güzelliklerini sağanak sağanak yağdırsın inşallah tüm İslam alemi üzerine ve siz kıymetli dinleyicilerimizin üzerine. Cumamız, cuma gecemiz mübarek olsun. Hayırlı cumalar, hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Dualarınızda olmak duasıyla hoşçakalınız.

yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar, hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.

Toplumları yönetmek, halden anlamanın inceliğinden geçer. Tarihimizin şanı Osmanlı padişahları, bu inceliği divitlerindeki mürekkeple şiire dökmüşler. Tarihe yön veren edebi kişilikleri, gönül dünyalarıyla tanımaya çıktığımız yolculuk Sultan Şairler, her çarşamba saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Çabuk Savaşı öncesi Efendimiz ordusuyla beraber yola çıkmıştı. Ortalık ağarınca sabah namazını kıldırdı ve ordu tekrar yoluna devam etti. Bir süre sonra güneşin ilk ışıkları görüldü ve insanlar yorgunluktan dolayı uyuklamaya başladı. Muaz bin Cebel Resulullah'ı peşi sıra takip ediyor, diğer sahabiler ise binekler üzerinde sağa sola dağılmış bir halde onların peşinden aheste aheste geliyorlardı. Efendimiz yüzündeki örtüyü kaldırıp gerisine bakınca ordunun içinden kendisine en yakın kişinin Muaz olduğunu gördü ve onu yanına çağırarak şöyle söyledi. Ey Muaz, buyur ey Allah'ın peygamberi dedi Muaz. Yaklaş buyurdu. Muaz hemen Resulullah'ın yanına geldi. O kadar yaklaştı ki binekleri birbirine değiyordu. İnsanların bizden bu kadar uzaklaşacağını tahmin etmiyordum dedi Resulullah. Bunun üzerine Muaz, ey Allah'ın peygamberi, insanlar uyukluyor ve binekleri sağa sola dağılmış vaziyette. Kah yayılıyor, kah yürüyorlar dedi. Efendimiz, evet ben de uyuklamışım buyurdu. Muaz, Resulullah'ın müjde verici yüzünü ve kendisine yaklaştığını fark edince şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, izin verirsen beni hüzünlendirip rahatsız eden bu konuyu sormak istiyorum. Buyur, dilediğini sor buyurdu Efendimiz. Muaz, ey Allah'ın peygamberi, bana kendisiyle cennete girebileceğim bir amel söyle, başka bir şey sormayacağım dedi. Aferin, sen bana çok mühim bir soru sordun. Bu Allah'ın hayrını murat ettiği kişiye kolaydır dedi ve bu sözünü 3 kere tekrarladı. Sonra buyurdu ki, Allah'a ve ahiret gününe iman etmen, namaz kılman,

peygamberi olduğuna şehadet etmendir. Bu işin direği namaz kılmak ve zekat vermektir. Bu işin zirvesi de Allah yolunda cihattır. Ben namaz kılıncaya, zekat verinceye, Allah'tan başka ilah olmadığına ve ortağının bulunmadığına, Muhammed'in onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet edinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. Bunları yerine getirirlerse, haklı bir sebep olmadıkça canlarını, mallarını korumuş olurlar. Gizlediklerinin hesabı ise Allah'a kalacaktır buyurdular. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

0: Kadınlar Sokağı. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Dokuzuncu bölüm. Nurhan Hanım'ın gelişiyle Metin'in ailesine ve yurttan ayrılışına dair ilk kapılar aralanmış, Fehmi Bey'in peşindeki adamlarsa mahallenin güven duygusunu sarsmıştı. Bütün bu endişelerin arasında sokağın en büyük merakı yeni komşuları Metin'le David'i daha yakından tanımaktı. Hilmi Bey hem kendinin hem sokağın zihnindeki soru işaretlerini gidermek için gençleri sokağın kahvesine çaya çağırarak kendince pek güzel bir karar vermişti. Ama ve lakin sokak sakinlerinin gençleri ortalarına alıp bir güzel süzerek kendi aralarında konuşacağını hiç hesaba katmamıştı.
2: Bu bayağı tür.
1: Oğlum öyle bakıp durma, hilkat garibesi mi bu? Tövbe estağfurullah. Çaycı Mustafa bıyık altından gülerek uzanıp masalardaki boşları topladı. Sokağın sakinleri kahvehanede David'i ortalarına almış, etrafına toplanmış, ince ince kaşını gözünü inceliyor, kendilerince çözmeye çalışıyorlardı durumu.

0: David kıkırdadı. O da sokağın ilgisini bir anda üzerine çekmiş olmaktan hoşnuttu. Bizi Türklere çok benzetirler zaten dedi.
1: Oğlum sen şöyle dur karşımızda, iki de laf et. Yahu ben sana yabancı filan demem yani. Kaşın, gözün, boyun, posun aynı biz.
0: Böyle güzel konuşmayı nereden öğrendin dedi bir başkası. Bizim oralarda Türkler var. Onlardan çok duyardım kendi aralarında konuşurken. Türkiye'ye gelince öğrendim. Şimdi tam konuşabiliyorum. Kahvehane sakinleri buğday tenli, lüle saçları alnına düşmüş Yağız delikanlıyı tepeden tırnağa süzdüler. Ne işi varmış Türklerin ta İspanya'da diyecek oldu biri. Tufan Bey dayanamadı.
1: La havle! Şu çocuğa madara edeceksiniz bizi. Allah hayrınızı versin. Hiç mi okumadınız?
0: Ta 1500'lerde gitmiş Türkler oraya. Deniz savaşları sonrası. Barbaros Hayrettin Paşa'nın zaferi. Okuyun evladım azıcık. David başını salladı. Evet efendim, Barcelona, Madrid, oralarda çok Türk var. Biz seviyoruz Türkleri.
1: Eyvallah, biz de seni sevdik dedi efendilerden biri. Gülüştüler.
0: Çaycı Mustafa elinde dolu tepsiyle araya girdi.
1: Çaylar efendiler, aman dikkat yakar.
0: Bardaklar masalara kondu, eller bardaklara gitti. Kahvehanenin içini uğultu kapladı. Mustafa gülümsedi.
1: Afiyet bal şeker olsun dedi keyifle.
2: Senin adın da Davut aslında o zaman. Onların David'i bizim Davut. Biliyorsun değil mi Davut peygamberi? Siz de bilirsiniz.
0: Konuşan adam Tufan Bey'e baktı lafı bitince. Kaşlarını kaldırdı.
2: Biz de boş adam değiliz der gibi palazlandı yerinde.
0: Tufan Bey bastonunun üzerinde birleştirdiği ellerini kaldırmadan baş parmağıyla aferin der gibi yaptı. David cevap verdi.
2: Biliyorum, benim babam çok okudu biz çocukken. O çok iyi bir Katolik. Evimizde büyük bir kütüphane var. Orada hep babamın dini kitapları vardı, çok sever.
1: Katolik mi? Hristiyan yani.
2: Hazreti İsa'yı kabul edip İsa Aleyhisselam'ın gelecek dediği peygamberi kabul etmeyenler. Siz de bir acayipsiniz vallahi.
0: David gülümsedi. Ben Hristiyan değilim dedi. Kahvenin içi bir anda buz kesti. Hilmi Bey ortalığa düşen bombayı patlamadan alırım düşüncesiyle atıldı.
1: Müslümansın o zaman. Hay maşallah, darısı babanın başına.
0: David gülerek başını arkaya attı.
2: Yok, ben agnostiyim.
1: Destur.
0: Metin arkadaşının araya gideceğinden korkarak lafa daldı.
2: Tanrı'nın varlığını veya yokluğunu insan kendi aklıyla asla bilemez ve bulamaz diyenlerden yani. Yani aslında Tanrı olabilir de...
0: Hilmi Bey araya girdi.
1: O ne biçim söz evladım? İnsan şöyle bir kaldırıp başını etrafına baksa anlamaz mı bunların hepsini Allah'ın yarattığını? Yani bir ağacı düşün. Hangimiz bugüne kadar ağaç yaptık elimizle? Hadi onu bırak, bir kuşu düşün ya. Minicik kursağı olan canlı uçan bir şey. Allah aşkına bu kendi kendine mi olmuş diyor? Tövbe estağfurullah.
0: Hayır efendim dedi Metin. Yani bunların oluşumu elbette olağanüstü bir varlığın gücüyle olabilir ama biz o varlığı kendi aklımızda algılayamayız diyor. Bilgi yetersizliği nedeniyle Tanrı'nın var olup olmadığı bilimsel olarak gözlenemez ve ispatlanamaz diyor.
1: Sen kimsin de o kıt aklını alacak Tanrı'nın varlığını? İman ettim diyeceğin geçeceksin. Bak onu doğru demiş dedi adamlardan biri.
0: David'e duydukları hayranlık ve babacanlık bir anda yerini şüphe ve fazlasıyla eleştiriye bırakmıştı. Hoşlarına gitmemişti duydukları.
1: Daha neler duyacağız? Durduk yere başımıza taş yağacak diye homurdandı bazıları.
0: David yabancı bir ülkede yaşamanın getirisiyle insanların yüzünü okumada ustalaşmıştı. Bir açıklama yaparak ortamın hararetini düşürme gereği hissetti.
2: Ben sizin inancınıza saygı duyuyorum dedi. Babam da Tanrı'ya inanır. Bana hep anlattı ama ben kendim bulmak istiyorum.
1: Kur'an'ı okursan bulursun evladım dedi biri. David omuz silkti, sesini çıkarmadı.
0: Adamlardan biri eğilip Metin'i dürttü.
1: Oğlum madem arkadaşınmış versene eline bir Kur'an-ı Kerim okusun. Doğru yolu arayıp duruyormuş işte bak.
2: Bulur, yorulmasın boşuna dedi.
0: Metin ıkındı sıkındı, adam geriledi.
1: Yoksa sen de mi dedi.
0: Bir anda bütün dikkatler David'in üstünden Metin'e kaydı. Metin ortamın baskısına daha fazla dayanamadı.
2: Biz kalksak iyi olur. Daha evde halledilecek bir sürü işimiz var diyerek kalkmaya yeltendi.
0: Adam tuttu kolundan oturttu gerisin geri.
1: Otur şuraya. Daha çayınız bitmedi dedi sert bir sesle. Sen de bakayım hele. Dilinin altında bir bakla var senin çıkar.
2: Metin'le David birbirlerine baktılar. Metin, ben sana demiştim der gibi iç geçirdi. Demişti gerçekten. Böyle küçük yerlerde insanların farklı görüşlere karşı müsamahalarının az olacağını, öyle ulu orta fikirlerini ifade etmemesi gerektiğini söylemişti. Gerekmedikçe inanç konularına girme demişti. Yabancı olduğunu, farklı kültürden geldiğini düşünmezler, üstüne gelirler demişti. David de, sen de inanmıyorsun, hiç konuşmuyor musun diye sormuştu haklı olarak. Metin omuz silkmişti. Ortamını bulmuyorsam konuşmuyorum demişti. David'e çok saçma gelmişti bu durum. İnsan neye inanıyorsa konuşabilmeli diyerek kapatmıştı konuyu. Bunun başına geleceğini kestirmeliydi Metin, kendine kızıyordu şimdi. Şşş, de hele bizim çocuk, sen Müslüman değil misin? David Metin'e gözlerini dikmiş bakıyordu. Metin evet de diyemedi, hayır da diyemedi. Ben Tanrı'nın var olduğuna inanıyorum demekle yetindi. Bir de inanma. Yahu kendi kafası, kendi fikri. Efendi, aklını mı yitirdin? Bu Davut bizim çocuğu da bozmuş, baksana Tanrı manrı diyor. Hep bunların başının altından çıkıyor böyle meretler zaten. Oğlum, senin anan babanın bunlardan haberi var mı? Onlar sana demedi mi senin Allah'ın var diye? Hadi bu gariban bilmez, elin İspanyalarında büyümüş. Sen niye bilmez gibi konuşursun ha oğlum? Kahvenin içine bir anda bir uğultu kapladı. Pek hayra alamet bir uğultu değildi ama bu. Daha çok gelmekte olan fırtınanın habercisi gibiydi. Metin kargaşayı fırsat bilip kalktı yerinden. David'i kolundan çekiştirip kaldırdı, sürükledi kapıya doğru. İyi günler dedi çekinerek. David ellerini kocaman açarak iki yana salladı. Kolay gelsin dedi gülümseyerek, apar topar çıkıp gittiler. Kahve ahalisi arkalarından baka kaldı. Hatice Hanım vefat eden oğlunun depreşen hasretini gidermek üzere giyinip kuşanmış, bahane olarak göstereceği belindeki hiç geçmeyen ağrıyı ve bir tepsi dolusu patatesli böreği sıkıştırdığı plastik kaba alarak yollara düşmüştü. Dumana tüten börekler hamur olmasın diye kabın kapağını tam kapatmamış, yürürken ardı sıra sokağa kaplayan börek kokusunu hiç düşünmemişti. Asım amcanın evinin önünden köşeyi dönecekken Metin'le David'in hızlı adımlarla gelip önünden çark ederek kapıya çıkan merdivenlere yöneldiğini görünce durmak zorunda kaldı. David Hatice Hanım'ı elinde böreklerle görünce esmer yüzünde inci dişlerini parlatan kocaman bir gülümseme belirdi. "Teşekkürler," dedi. Hatice Hanım'ın gözleri fal taşı gibi açıldı. Böreği nasıl çekip aldığını bilemedi gencin elinden. "Ay dur evladım, onlar doktorun." David'in yüzü düştü. Hatice Hanım dayanamadı. "Ama söz sana, daha güzelini yaparım," dedi. Sonra anlamadığını düşünerek kelimeleri tane tane dizmeye başladı. "Bak, ben doktora gidiyorum. Belim çok ağrıyor. Gideceğim. İlaç verecek. Doktor patatesli börek seviyor. Çok iyi çocuk, aynı sizin gibi. Bunu ona götüreyim. Sana da yapacağım. Sen bana söyle, neli börek seversin?" Dayanamadı, döndü Metin'e. "Evladım, neli börek seversiniz sen söyle. Ben yaparım, feda olsun sizin gibi tertemiz delikanlılara." Metin'in ne Hatice Hanım'ı ne böreğini görecek gözü yoktu. Aceleyle açtığı kapıdan girip kapamak, bugün de daha fazla sokakta kimseyle muhatap olmak istemiyordu. "Neli isterseniz yapın efendim, biz her türlü yeriz, ellerinize sağlık," dedi geçiştirerek. Hatice Hanım'ın omuzları düştü. "Oy kurban olurum, nasıl da kibarlar," dedi. Sokağın köşesine döndü. Kendi kendine konuşmaya devam etti. Genç çocuk bunlar tabii. Ana baba da yok. Ne yapsın, börek mi yapacaklar da yiyecekler? Hepsini yerler tabii. Alır yaparım, peynirli de yaparım, kıymalı da yaparım. Kendi oğlu geldi yine aklına. Hocalarının "bundan bir şey olmaz" dediği oğlu. Okusa doktor olurdu, ondan kesin emindi. Fırsatı olmamıştı ki. Hem insan ümit keser miydi? Hele hele evladından, gencecik birinden. Yaşayacak ömrü olursa neler sığdırırdı hayatına. Olurdu, insandı bu. Hata eder şaşardı ama illaki bir gün doğru yolu bulurdu. Oğlunun kalbi pek iyiydi, biliyordu Hatice Hanım. Sadece kötü arkadaşlara denk gelmişti. Ne yapsındı? Babamı vardı başında çekip çevirecek. Yetememişti Hatice Hanım bir başına, yapamamıştı işte. Belki daha akıllı, daha cevval olsaydı. Derin bir iş çekti. Otobüs durağında boşalan yere oturdu. Elinin tersiyle buğulanan gözlerini sildi. "Düşünme," diyordu doktor. Ama edemiyordu işte. Gelip sonunda kendini suçlamaya dayanıyordu her seferinde düşünceleri. "Yaşasaydı pek güzel işler yapardı," demişti bir gün Asım Bey'e. "Aklım almıyor efendim. Mazur görün cahilliğimi ve lakin..." Ömrünün kalanını geçmişini temizlemek için çok güzel işler yaparak geçirebilirdi diyorum.
1: Asım Bey başını sallamıştı, yumuşacık sesiyle sakinleştirmişti sonra onu. Servet ve oğullar dünya hayatının süsüdür. Kalıcı olan iyi davranışlarsa Rabbinin nezdinde hem sevapça daha hayırlı hem de ümit bağlamaya daha layıktır buyurmuş Rabbimiz Hatice Hanım. Oğlunuz dünyanızın süsüydü. Ömrünün o kadar olduğunu bilmeden yaşadı. Hangimiz biliyoruz ki? O yüzden iyilikte acele etmemiz tavsiye edilmiyor mu? İnşallah Rabbim kalbindeki iyilik ve imanı hürmetine merhamet etsin oğlunuza. Ama şimdi onun hayrını artıracak siz varsınız. Sizin yaşadığınız ömrü ziyan etmeyin, emi.
2: Uzaktan gelen otobüsün sesi daldığı düşüncelerden çıkardı Hatice Hanım'ı.
1: Bana kalan ömrümü ziyan ettirme Rabbim, dedi yerinden doğrulurken.
2: Yaşayan bütün gençlerden ümit varım. Ben ümidimi sana bağladım. Beni bırakma,

Kenar Sokağı. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Nisan Kumru.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

asık suratlı, kaba sözlü, kibirli ve gururlu insanlar başkalarını kendisinden nefret ettirir. Bu tür insanların işleri hiçbir zaman yolunda gitmez.

Gülce. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren Gülhiman Hekimoğlu.

Mikrofonumuzun başından sıcacık bir merhaba sevgili arkadaşım. İster evde ol, ister ailenle neşeli bir yolculukta. Sesimizin ulaştığı her yere bizi dinleyen bütün güzel yüreklere sevgilerimizi gönderiyoruz. Hazırsan kaldığımız yerden devam edelim. Geçen bölümde seninle birlikte uzun bir yolculuğa çıkmıştık. Mekke'den yola çıkan ticaret kervanına Peygamber Efendimiz ve amcası Ebu Talip'le birlikte katılmıştık. Günlerce süren yolculuğun ardından Şam'ın güneyindeki Busra'ya ulaşmıştık. Ve orada çok ilginç bir şey fark etmiştik. Kervanın üzerinde küçük ve alçak bir bulut vardı. Kervan ilerledikçe o da ilerliyor, sanki içlerinden birini güneşin yakıcı sıcaklığından korumaya çalışıyordu. Kervan bir ağacın altında mola verdiğinde bulut da ağacın üzerinde durmuştu. Hatırladın mı? İşte şimdi sıra o bulutun peşine düşmekte. Busra'da çok eski bir Hristiyan manastırı vardı. Bu manastırda nesilden nesle korunan el yazması kitaplar ve bazı eski eşyalar bulunuyordu. Bu kitaplar öylesine kıymetliydi ki manastırda görev yapan rahip yaşlandığında onları kendisinden sonra gelecek rahibe teslim ediyor, böylece yıllar boyunca korunmalarını sağlıyordu. Bu eski kitapların birinde ise çok önemli bir bilgi yer alıyordu. Araplara bir peygamber gelecekti. O sırada manastırda görev yapan rahibin adı Bahira'ydı. Bahira, Mekke'den gelen kervanların burada konaklamasına alışkındı. Fakat bu kez kervan daha uzaktayken dikkatini çeken bir şey oldu. Kervanın üzerinde ilerleyen o küçük bulut. Bahira kervanı dikkatle izlemeye başladı. Bulut da kervanla birlikte ilerliyordu. Sonunda kervan bir ağacın altında konakladı. Bulut da gelip ağacın üzerinde durdu. Bahira'nın merakı iyice arttı. Acaba bu kervanın içinde farklı bir yolcu mu vardı? Bunu öğrenmek isteyen Bahira, kervandaki herkesi manastırına yemeğe davet etti. Kervandakiler bu daveti kabul edip manastıra geldiler. Fakat Bahira'nın gözü bir kişiyi arıyordu. Sonunda Peygamber Efendimiz'i gördü. Ona dikkatle baktı. Sonra bazı sorular sormaya başladı. Soruları sordukça ayrıntılıydı. Aldığı cevaplar Bahira'nın dikkatini daha da artırdı. Ardından izin isteyerek peygamberimizin iki omzunun arasında bulunan nübüvvet mührünü gördü. Artık Bahira'nın kanaati iyice kesinleşmişti. Karşısındaki çocuk kutsal kitaplarda geleceği bildirilen peygamberdi. Bahira hemen Ebu Talib'in yanına gitti. Ona yeğenini buradan uzaklaştırmasını ve Mekke'ye geri götürmesini söyledi. Çünkü Yahudilerin de gelecek

peygamberin ortaya çıkacağını bildiklerini, onu fark ederlerse zarar verebileceklerini düşünüyordu. Bahira, Peygamber Efendimizin geleceğinde büyük sırlar bulunduğunu, yüzünün ve gözlerinin peygamberlere ait özellikler taşıdığını söyledi. Bütün bunları duyan Ebu Talip ne yaptı dersin? Yeğenini korumak için hiç vakit kaybetmeden ticaret için getirdiği malları orada satıverdi. Yolculuğunu yarıda bırakarak Peygamber Efendimizle birlikte Mekke'ye döndü. Hatta daha sonraki ticaret yolculuklarında da yeğeninin başına bir şey gelmesinden korktuğu için onu yanında götürmedi. Mekke'ye döndüklerinde Peygamber Efendimiz'i yine sevgi dolu bir yuva bekliyordu. Amcası Ebu Talip ve eşi Fatıma binti Esed onu şefkatle korumaya ve sevmeye devam etti. Fatıma binti Esed'in adını bir kenara not et sevgili arkadaşım. Çünkü onun da Peygamber Efendimiz'in hayatında özel bir yeri var. O ileride Hazreti Ali'nin annesi olacak ve İslam'ı kabul ederek Medine'ye hicret eden ilk kadın sahabilerden biri olacaktır. Ne kadar ilginç değil mi? Daha çocuk yaşta çıktığı bir yolculuk, Şam yollarında onu güneşten koruyan küçük bir bulut, Usra'daki eski bir manastır ve onu dikkatle izleyen rahip Bahira. Bütün bunlar Peygamber Efendimiz'in hayatındaki uzun yolculuğun daha ilk adımlarıydı. Sevgili arkadaşım, şimdi yeni bir merak kapısı açılıyor. Mekke'ye dönen bu çocuk büyüdükçe nasıl bu genç olacaktı? İnsanlar onu nasıl tanıyacaktı? Ve neden ona bütün Mekke'nin güvenini anlatan çok özel bir isim verilecekti? Bütün bu soruların cevaplarını öğrenmek için bir sonraki bölümde yeniden buluşalım. O zamana kadar sevgiyle, merakla kal. Allah'a emanet ol.

Gülce. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren Gülhiman Hekimoğlu.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Dünya bağını kopar, maddeye olan bağlılıktan kendini kurtar da hür ol. Ey oğul, ne zamana kadar altının, gümüşün esiri olacaksın? Rızıklar denizini bir testiye dökecek olsan ne kadarını alır? Ancak bir günlük su, bir günlük kısmet. Harislerin, dünyayı çok sevenlerin göz testileri hiç dolmaz. Sedef de kanaat edici olmayınca içi inciyle dolmaz. Halbuki ilahi aşk için nefsaniyetten kurtulan, benlik elbisesi yırtılan kimse, hırstan da, ayıptan da, kötülüklerden de tamamen

Radyo Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Murat Alkan. Diyanet İşleri Başkanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Başmüfettişi.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme rabbi şrah lene sadrene ve yessir lene emrene vahlül ukdetem min lisanine. Diyanet radyolarımızın kıymetli dinleyenleri, hoş geldiniz efendim. Bu gece cuma gecesi. Bu gecede sizlerle birlikte camilerimizin fonksiyonu, kıymeti üzerinde duracağız. Camilerimiz, bizlerin sadece namaz kıldığı yerler değil, Rabbimize ibadet ettiğimiz yerler değil, buralarda bizler, bu camilerde bizler, ilim öğreniriz, kardeşlik öğreniriz, vefa öğreniriz. Öncelikle tabii camide namaz kılınır. Camiler bizlerin cemaatle namaz kıldığı, Yüce Mevlamıza ibadet ettiği, gönüllerimizi ve saflarımızı birleştirdiğimiz en hayırlı mekanlardır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ehabbul biladi ilallahi mesaciduha." Mescitler Allah'a secde edilen, tazimde bulunan ve Yüce Allah'a en sevimli olan mekanlardır. Buralar, mescitler sadece burası değil kardeşlerim. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün yeryüzü Müslümanlar için aynı zamanda mescit kılınmıştır buyuruyor. Temiz olmak kaydıyla yeryüzünün her tarafı Yüce Rabbimize ibadet için elverişli mekandır. Tabii ki müminler toplu halde ibadetler için camiler yaptılar ve mescitler yaptılar, önem verdiler. Camilerimiz bizim huzur mekanlarımızdır. Bizi huzura kavuşturan manevi mekanlarımızdır. Hastalıklarımıza biz burada şifa buluruz. Burada ilim öğreniriz. Manevi sığınağımızdır. İlahi çağrı ve davetin yapıldığı yerlerdir. Öncelikle biz camide namaz kılarız. Namaz bizim yüce Allah'a olan aşkımızdır.

bağlılığımızı, itaatimizi, teslimiyetimizi, şükrümüzü arz ettiğimiz yerdir. Mümin hasretle namazı bekler. Yüce Rabbi ile buluşma anıdır çünkü namaz. Çok önemli bir fırsattır. Yüce Allah'a yakınlığa, kurbiyete, dostluğa açılan bir kapıdır namaz. Namaz bizleri yaratan, yaşatan, nimet verip doyuran, koruyan, bağışlayan Rabbimize şükür borcumuzdur. Dünya çok telaşlı bir yer. Sıkıntılarımız var, kederlerimiz var. Bütün bu kederlerden, sıkıntılardan kurtulup hüznümüzü huzur edecek ortamdır cami. Rabbimize namazda zikrederiz. Namazda dua ederiz, tövbe ederiz. Allah'a en yakın olduğumuz yerler secdelerdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yüce kudretin huzurunda durmak benzersiz bir andır buyurur. Efendimiz, muhakkak ki sizden biri namaz kılarken gerçekte Mevlasıyla, Rabbiyle özel olarak konuşur. Cami bize ne verir? O namaz bize ne verir? O bağ bize ne verir? Rabbimizle rabıtamız bize ne verir? Ne vermez ki? İnne salate tenhe anil fahşai vel münker. Namaz bizi tutar. Namaz bizi korur. Bizi kötülükten uzaklaştırır. Ve namaz bizi hidayet, istikamet üzere kılar. Rabbimiz Teala gerçekten namaz kişiyi hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyuyor buyuruyor. Biz sadece camide ibadet borcumuzu ödemeyiz. Camiden farkına varmadan çok şey alırız. Kardeşlerimizle kaynaşırız. Camideki aldığımız o manevi hava bizi üstün ahlaka iletir. Çünkü ideal namaz, samimiyetle kılınan namaz bizi inceltir. Bize nezaket katar bizim hayatımıza. Her türlü aşırılık, kabalık, şiddetten korur. Namaz kılanın eğlenceye, lehviyata zamanı olmaz. Bu yüzden namazla güçlenir bizim manevi dünyamız. Ve namaza olan bağlılık bizi her türlü hayasızlıktan ve edebe aykırı davranışlardan uzak tutar. Kardeşlerim, biz namazda ne çok dua ederiz. Okuduğumuz kıraatte bazen dua ayetlerini okuruz. Ama özellikle tahiyyatta ikinci ve dördüncü rekatlarda bizler dualar yaparız. Efendimizin bize öğrettiği dualar var. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı dualar var. Zikirler var, tövbeler var. İşte bu istiğfarlar, bu gecede çok önemlidir istiğfarda bulunmak. Estağfirullahel-Azim ve etubu ileyk. Allah'ım sana istiğfarda bağışlanmada bulunuyorum. Sana tövbe ediyorum ya Rabbi. Ne güzel bir cümle. Gönlümüze huzur veren bir cümle. İşte güzel bir abdest alıp bu cuma gecesinde camiye gelmek o kadar önemli ki. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse güzelce abdest alır ve güzelce abdest almaya özen gösterir, ardından da namaz kılarsa, bu abdestle namaz arasında işlediği günahlar o namazı kılıncaya kadar mutlaka bağışlanır. Kardeşlerim, özellikle ibadete başlarken bu arada vurgulamak isterim. Abdesti alırken abdesti namazla birlikte helal ve haram bilinci içerisinde bütün ilişkilerimize taşımalıyız. Abdesti alırken uzuvlarımıza şunu söylemeliyiz. Ağzından yalan sudur etmeyecek. Elinden bir kardeşimize kötülük uzanmayacak. Bunu diyerek abdest alalım. Abdestimiz bizi temiz kılsın. Günahlara siper olsun. Ve kötülükler karşısında ene mütevattiun. Ben abdestliyim. Ben abdest aldım. Benim dilim, elim,

Umarım kötülüğe uzanmaz diyelim. İşte bu duygular içerisinde yaşanan abdest ahirette bize nur olacak, yolumuzu aydınlatacaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminin nuru abdest suyunun ulaştığı yere kadar varır buyuruyor. Abdest insanları yalnız dünyada değil ahirette de nurlandıracaktır. Ahirette abdest nuru Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti alameti farikası olacaktır. Muhammed ümmeti abdest nuruyla tanınacaktır. Abdestle bizler, "Ya Rabbi davetine uydum, beni huzurdan ayırma" diyerek kulluğunu namazda ispat eder. Özellikle kardeşlerim, cemaatle namaza gitmek o kadar faziletli ki, 25-27 derece namazımıza değer katar cemaatle namaz. Cemaatle namaz bir hayattır. Bu cuma gecesinde birlikte okuduğumuz zikirler, dualar, tevhidler ayrı bir tat, ayrı bir huzurdur. Biz saflarda kardeşlerimize yan yana durarak kardeşliğimizi, sevgi duygularımızı, muhabbeti tazeleriz. Yanımızda kim var? Kiminle birlikteyiz? Güler yüzle bakıyoruz kardeşlerimize, muhabbetle bakıyoruz. Ve bu huzur, sevgi, gönlümüzü kaplayan bu sevgi mahallelerimize, beldelerimize taşıyor. Caminin verdiği huzur, tat bambaşkadır. Bu yüzden 5 vakit namazı camide kılmak, cuma namazlarına gitmek, teravih namazlarına gitmek, bunları muhakkak kurtuluş vesilesi olarak görmeliyiz. Her namazı son namaz olarak bilmeliyiz. Yüce Allah'ın huzurunda olduğumuzu bilerek, ümit ederek de, yani affedileceğimizi umarak durmalıyız. Allah'tan af dileyeni, gönlünü Allah'a yönlendireni, Allah'a camide konuk olanı Allah boş çevirmez. O yüzden cemaatle namazımıza özen göstermeliyiz. Namazımız göreceğiz, kötülüklerle aramıza bir set olacak. Hatırlayınız Hazreti Adem aleyhisselamın, atamız Adem'in Habil evladını. Nasıl Allah'a güzel bir adakta bulundu. Kur'an-ı Kerim'de onun sıdk ile ihlasla yüce Allah'a bir adakta bulunduğu anlatılır. Biz de Habil'in sunduğu gibi namazlarımızı ihlasla yüce Allah'a takdim edelim. Namazlarımızda ihlas, huşu olsun, haşyet olsun ve namazlarımıza yüce kudrete Rabbimize derin bir saygı hali olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sevindiğinde, üzüldüğünde muhakkak namaza durmuş. Kederinin gitmesi için namaz, verdiği nimete şükür için namaz kılmış. Namaz da Allah'tan yardım istemiş. Ya eyyühellezine amenü istainu bis sabri ve sala. Derdimiz mi var? Namaz. Şükür mü edeceğiz? Namaz. Sabır ve dua ile Rabbimize sığınmalıyız. Ferdi olarak yaşadığımız zorluklar olabilir. Hayatın meşakkatleri, sıkıntıları, ailemizde sıkıntılar, çocuklarımızda sıkıntılar, millet olarak yaşadığımız zorluklar olabilir. Bütün bu zorlukları aşmada Allah'tan yardım istemeliyiz. Özellikle cemaatle namaza katılarak yardım istemeliyiz. Göreceğiz ki cemaatle kılınan namazlar hem ferdi hem sosyal hem millet olarak bizim refaha, felaha, esenliğe, huzura çıkış kapımız olacaktır. Kardeşlerim, camide cemaat olmalıyız. Bunun yanında evde de cemaat olmalıyız. Cennetin anahtarı olan namazı ailemize, yakınlarımıza da anlatmalıyız. Onlarla da birlikte namaz kılmalıyız. Ve ailemizi de camiye götürmeliyiz. Ailemiz de birlikte saflarda olmalıyız.
cemaat sevabından, bereketinden hep birlikte.

istifade etmeliyiz. Camiye gidemediğimiz durumlarda ailecek cemaatle namaz kılalım. Titizlik gösterelim. Rabbimiz Teala kitabımız Kur'an'da Taha suresinde ve'mur ehleke bissale vastabir aleyhe. Ailene namazı emret. Kendin de ona sabırla devam et. La nes'elüke rizka. Biz senden rızık istemiyoruz. Biz seni rızıklandırıyoruz. Vel akibetü littakve. En iyi netice, güzel sonuç. Kıyamette Allah'a karşı saygılı olan, karşı gelmekten korkanlar için olacak. O yüzden kardeşlerim, camiye gidelim. Camide namazı kurtuluş vesilesi, felaha erme olarak görelim. Ve namazda bulduğumuz bu tadı, bu huzuru hayata güzel ahlak olarak taşıyalım, yansıtalım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem faydasız bilgiden, faydasız namazdan Allah'a sığınmış. Bu yüzden camide kıldığımız namazları yüce Rabbimize ulaştıran ve kıyamette de sırat köprüsünde yolumuzu aydınlatan bir nur olarak bilelim. Vazgeçmeyelim. Vazgeçmeyelim. Namazlara devam edelim ve camilere 5 vakit gidelim. Tevhide çağrı olan, kurtuluşa çağrı olan ezana kulak verelim inşallah. Kardeşlerim, şimdi de duaya geçelim. Hep birlikte dua yapalım. Bu gece inşallah kabul olan duaların arasına katılsın duamız. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbimiz, ellerimizi açtık. Huzurundayız. Kapındayız Mevlam. Rabbimiz, İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn. Ancak sana sığınıyor, senden yardım dileniyoruz. Senden bu yardımları bekliyoruz ya Rabbi. Ancak sana dua ediyor, sana ibadet ediyoruz ya Rabbi. Cuma gecesinde kardeşlerimizle birlikte sana yalvarıyoruz ya Rabbi. Ve çi keremine utanarak dönüyoruz. Mahcubuz ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, sana yönelen ne saadetli bir insan olur. Sana yönelen nice nice nimetlere erer ya Rabbi. Dünyada ne çile çekersek çekelim, sen varsın ya Rabbi. Bedenlerimizin, ruhlarımızın ızdırabını, ıstırabını, acılarını sen dindirirsin ya Rabbi. Rabbimiz, seni birlemekle, seni bilmekle biz çok büyük bir nimete kavuştuk. Seni tanımakla hoşnutuz ya Rabbi. Rızan bizim için hoşluktur, tattır, lezzettir ya Rabbi. Rabbimiz, ente Mevlana, fe ni'mel Mevla ve ni'men Nasir. Rabbimiz, sen ne güzel Mevlasın, ne güzel Allah'sın, ne güzel nimet verensin, ne güzel sığınaksın ya Rabbi. Ya Malikel Mülk, bizim senden başka kimimiz var ya Rabbi? Senden başka kim bizi görüp halimizi anlar, destek olur, yardımcı olur ya Rabbi? Bütün varlık senin zatının elinde ya Rabbi. Ya Malik, sana iltica ediyoruz, sana iltica ediyoruz. Günahlarımızı affet, azabından koru. Bağışla bizi ya Rabbi, halimize bak. Halimize bak ya Rabbi, kirlendik, kirlendik, temizle bizi ya Rabbi, temizle bizi ya Rabbi. Estağfirullah el azim. Rabbimiz, nefsimizin, şeytanın, şeytanlaşmış insanların şerlerinden sana sığınıyoruz. Korkularımız var, hasetten, yalandan, kötülüklerden, hırslardan koru bizi ya Rabbi. Gönlümüzü hidayetine aç ya Rabbi. Ya mugallibel kulub, tebbit kulubena ala taatik. Ey kalpleri eviren, çeviren Mevlam, ayaklarımızı dininde, hidayetinde sabit eyle ya Rabbi. Rabbim, ailemizi koru ya Rabbi.
Milletimizi koru ya Rabbi, devletimizi koru ya Rabbi. Ülkemize birlik, dirlik, huzur ver, bereket ver ya Rabbi. Düşmanlarımıza aman verme. Ordumuzu daim muzaffer eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, Resul Zişan Efendimiz, o ne istediyse biz de senden onu istiyoruz. O neyi senden istememişse biz de onu istemiyoruz. Onun sığındığı şeyden biz de sığınıyoruz. İlahi ya Rabbi, hayırları fetheyle, şerleri defeyle, ölmüşlerimize rahmet eyle, cumamızı mübarek eyle. Amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

Radyo Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Murat Alkan. Diyanet İşleri Başkanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Başmüfettişi.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: İnsan göğe bakar, lakin ayakları toprağa basar. Toprak insanın kara sevdalısıdır. Dünü, bugünü ve yarınıdır. Geçmişi toprakta yatar. Bugün tatlı canı toprağın üstünde gezer. Yarınsa çiçeklerle avuttuğu, altın ve gümüşlerle donattığı bedeni toprağa düşer. İnsan toprağa yazgılıdır. Toprak insanı aç komaz. Ömrü boyunca doyurur, besler ve gün gelir kucaklar, bağrına basar. Hikayesi bilinmeyen milyonlarca insan her gün toprağa ekip biçer. Saçları beyazlamış adam da onlardan biri. Daha yaşı 40.

vardır. O da o gün yaşadığı yerde aç kalan var mıdır? Bir çocuk, bir gariban açlıktan uyuyamamış mıdır? Bütün derdi tasası kimsenin aç uyumaması. Hanlar hamamlar mı alınıp satılmıştır, ona ne? Beyler sultanlar mı yaşayıp göçmüş, kime ne? Onun derdi belli, ekecek, biçecek, yedirip içirecek. Bildiği, tanıdığı kimse açlık çekmeyecek. Neden mi? Aç olanın halinden, aç kalan anlar da ondan. Daha küçükken yaşamış açlığı, yaşı 10 var yok. Babası katmış yanına, başlamışlar köy köy dolaşıp çerçilik yapmaya. Yokluk zamanı, bakan yok, soran yok, alan yok. Azıkları tükenmiş. O güne kadar hep elinin emeğini yemiş olan babası kimseden bir şeyi isteyememiş. El ekmeğine alışmayan adam değil midesi, kemikleri dile gelse açız dese, kendi eli kendi boğazına sarılır da başkasına ne el açar ne dil döker. Erkeklik gururu da bir taraftan, kalan azığı oğluna yedirmiş ama doyuramadığını da bilmekteymiş. Bakamamış yavrucağın gözlerine. Beyaz saçlı adam o zamanlar simsiyah saçlı, ateş gibi bakışlı, babasının da aslan evladı. Çocuk olmasına çocuk ama içine işlemiş bu durum. O zaman bir söz vermiş kendine. Elim ayağım tutsun, gücüm kuvvetim yetsin, ben de kimseyi aç korsam ne olayım demiş. O gün bugün tek derdi acıkanı, yolda kalanı beslemekmiş. Yüce Allah'a şükreder, eker, biçer, ihtiyaç sahibine verirmiş. İlahi düzeni böyle kurmuş yüce yaradan. Topraktan yarattığını, topraktan bitirdikleriyle doyuruyor. Topraktan bitenlerle doymayanınsa gözünü toprak doyuruyor. İnsan, kudreti sonsuz ve sınırsız olan yüce Allah'ın topraktan bitirdikleriyle bedenini, gökten indirdikleriyle de ruhunu doyuruyor. Eğer insan iki nimete, topraktan bitene ve gökten inene kör değilse, öldüğünde bedeni toprağa gömülüyor, ruhu da göğe yükseliyor.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

aşkın bahrına dalmayan, canını feda kılmayan, senin cemalin görmeyen,

Hayırlı akşamlar Diyanet Radyo dinleyicileri. Ben Emin. Mersin'de güzel bir sonbahar akşamından hepinizi selamlıyorum. Göçtü Kervan ilahisini hep birlikte dinliyoruz.

Selamünaleyküm. Ben Fransa'dan Hayati Karakaş. Leyleyeyim dünyayı ilahisini istiyorum. Bütün dinleyenlere armağanım olsun. Hayırlı yayınlar.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar Diyanet Radyo dinleyicileri. Ben Büşra, Ankara'dan yayına katılıyorum. Bir sabah gelecek kardan aydınlık ezgisini bütün mazlum coğrafyadaki kardeşlerimizle beraber Filistinli kardeşlerimiz için istiyorum. Herkese iyi dinlemeler.

ben Şanlıurfa'dan Semih Saraç, kızım Ravza ile beraber Diyanet Radyo'yu dinliyoruz. Ümmet Zümmet parçasını çalarsanız seviniriz. İyi yayınlar.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Hayırlı akşamlar. Ahmet Kıbrıs'tan, Mustafa Demirci'den dem bu dem ilahisini istiyorum. Bütün Diyanet Radyo dinleyicilerine ve sevdiklerime Allah'a emanet olun.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: rahmet elçisi Allah'ı zikrederken özlü ve mana bakımından kapsamlı lafızlar seçer ve Rabbine bunlarla seslenirdi. Ayrıca o hikmet dolu bu zikir ifadelerini ashabına da öğretirdi. Hazreti Peygamber bir sohbetinde kendisinin ve önceki bütün nebilerin dile getirdikleri arasında en değerli sözün La ilahe illallahu vahdehu la şerikele, Allah'tan başka ilah yoktur, o yalnızdır, tektir, onun hiçbir şekilde ortağı yoktur cümlesi olduğunu söylemişti. En duru ve en doğru kelimeler, en kapsamlı ve en latif ifadeler onun dilinden dökülür, ashabının kalbine yerleşir ve orada yeşerirdi. Sonra tatlı ve hoş kokulu bir meyvenin ağızlarda bıraktığı gibi bir tat bırakır ve o lezzete doyamayan diller tarafından muhabbetle zikredilirdi. Yine öyle zamanlardan biriydi. Allah'ın Resulü sabah namazını kılıyordu. O esnada eşi Hazreti Cüveyriye validemiz de oradaydı. Kutlu Nebi namazını kıldıktan sonra evden ayrıldı. Hazreti Cüveyriye oturmuş ibadetle meşgul oluyordu. Resulullah kuşluk vaktinden sonra geri döndü. Döndüğünde Hazreti Cüveyriye validemizi olduğu yerden hiç ayrılmamış bir halde buldu.
1: Sabah namazı için uyanmıştım. Kalktım, abdest aldım ve namaz için hazırlandım. Yüksekteki küçük bir pencereden hafif bir esinti hissettim. Çatıdaki hurma dallarının hışırtısını duydum. Odamın içi tertemiz havayla dolmuştu. Temiz havayı iyice ciğerlerime çektim. Sonra Allah Resulüne ilişti gözlerim. Namazını kılıyordu. Ben de namaza durdum. Namazımı bitirdim ve Yüce Allah'ı zikretmeye başladım. Sonra Allah Resulü'nün namazını bitirip yerinden kalktığını gördüm. Adımlarının sesini duyuyordum. Yanımdan sakince geçip gitti. Dışarı çıktı. O gittikten sonra yapmakta olduğum şeye, Allah'ı zikretmeye devam ettim. Hiç yerimden kalkmamıştım. Vakit ilerlemiş, güneş bir mızrak boyunu geçmişti. Kuşluk vakti sonrasıydı. Kapının açıldığını duydum. Sakin adımlarının sesini işittim. İçime huzur kapladı. Allah'ın Resulü geri dönmüştü. Ben hala zikrime devam ediyordum. Bana yaklaştığını fark ettim. Yanıma geldi, bana baktı ve seni bıraktığımdan beri hala aynı şeyi mi yapıyorsun diye sordu. Ben de evet dedim. Sonra gülümsedi ve yanından ayrıldıktan sonra 3 defa şu 4 cümleyi söyledim. Bunlar senin gün boyunca söylediğin zikirlerle tartılacak olsa sevap bakımından onlara eşit olur dedi. Ve dilinden şu sözler döküldü.
2: Subhanallahi ve bihamdihi adada halqihi ve rida nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatihi.
1: Mahlukatı sayısınca, kendisinin hoşnut olacağı kadar, arşının ağırlığınca ve bitip tükenmeyen kelimeleri adedince, ben Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim. İşte Allah Resulü'nün bana öğrettiği güzel sözler bunlardı.
0: Rahmet elçisi ibadet etmeyi çok seven Hazreti Cüveyriye validemize bu kıymetli zikri öğretmiş ve Allah katındaki değerini anlatmıştı. Allah'ı zikretmeyi çok seven Hazreti Cüveyriye validemiz bu sözleri öğrenmekle çok mutlu oldu. Vakti ve dili bu zikirle bereketlenerek gönlü ve ömrü nur oldu.
3: Hadislerin hikayeleri.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Ana karnındaki çocuğa can verince Cenab-ı Hak, mizacına göre onun körpe bedenini besleyecek, kuvvetlendirecek gıdaları çekip alma gücünü de verir ona. Minicik bedeninin nelere ihtiyacı varsa, nelerle beslenecekse, anasının kanından çeker alır onları. Ve o küçücük yavrunun bedeninin dokusunu dantel gibi ilmek ilmek işler. Allah 40 yaşına kadar insana kendini besleyecek gıdaları çekme hırsını, arzusunu da verir. Böylece olgunlaşır ve gelişir insan. Ana karnındayken minicik olan çocuğun ruhuna bunları öğreten o tek padişah, yani Allah, cesedinin dağılmış parçalarını bir araya getirmeyi, onu yeniden yaratmayı bilmez sanırsın. Bu zerreleri bir araya toplayan, sana hayat kabiliyeti veren ilahi güneş, senin varlığının parçalarını toplayıp bir araya getirir. Ey aziz dost, buna kıyas ederek bil ki, sen öldüğün zaman da onlar kaybolmaz. Allah geri gelin diye buyurunca hemen gelirler.

0: Hanzala. Hanzala. Münafık Hanzala.
1: Hayır. Ben münafık değilim. Sözümde durup yalan söylemem.
0: Ya kardeşim. O neden sürekli değişmiş?
2: İnnel münafıkine fiddarkil esfeli minel nar. ولن تجد لهم نصيرا.
1: Münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın. Hayır, münafık değilim. Hayır. Hanzala münafık oldu Ebu Bekir. Aklı bunadı, kalbi karardı Hanzala'nın. Ben değilim Ebu Bekir. Akşamdan sabaha bambaşka biri gibi geliyorum kendime. Yıldızların üstünde geziniyormuş gibiyken sonra birdenbire canlı canlı toprağa gömülüyormuş gibi hissedebiliyorum. İçim içimi yiyor. Ne yapacağım? Bu durumla nasıl başa çıkacağım?
3: Allah'ın Resulüne gidelim. O bizim halimizi anlar. Bize yol gösterir.
0: O gerçekten yoksulların halinden anlıyor. Onlara sahip çıkıyor. Sofrasını açıyor, yiyeceğini paylaşıyor. Gördük ki onun dostları da aynı onun gibi.
1: Peki şimdi ne yapacaksınız?
0: Geldiğimiz yere geri döneceğiz. Biz çölde doğduk, çölde yaşar, çölde ölürüz. Gündüzleri çöl rüzgarlarını dinler, geceleri yıldızları seyrederiz. Allah'ın elçisini merak ettik, geldik, işittik ve itaat ettik.
4: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.

Yüzyıllar öncesinden bugüne ulaşan sessiz bir miras. Her sayfasında ilmin, düşüncenin ve medeniyetin izlerini taşıyan yazma eserler. Kimi zaman bir alimin sözü, kimi zaman bir medeniyetin hafızası, kimi zaman da çağları aşan bir bilgi. Diyanet İşleri Başkanlığı, Süreli Yayınlar ve Kütüphaneler Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Arapça, Osmanlıca ve Farsça el yazma nadide eserlerin izinde geçmişe yolculuk ediyor, tozlu raflardaki hazineleri geleceğe taşıyoruz. Geçmişin hazinesi, geleceğin mirası her pazartesi saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Dinlemek söylemekten çok iyidir. Söyleyen canını üzer, dinleyen rahattadır. İnsan dinlemekle alim olur, başı yükselir. Ama çok söylemek insanın başını götürür.

Biz de sizi dinliyoruz. Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun. El-Vehhab. Çeşit çeşit nimetleri devamlı bağışlayan. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyicilerimiz. Rabbin cömertliğinin inceliklerini anlatan bir esma ile daha tanışacağız bugün. Rabbimiz bizleri kendine muhabbetli kullarından eylesin. Vehhab esması, karşılıksız vermek, bağışlamak, daha çok vermek anlamına gelen vehb, hibe kökünden türemiştir ve karşılık beklemeden bol bol veren demektir. Rabbimizin vehhab oluşu, her zaman, her yerde, her şeyi kullarına verebilmesidir. Bu ister küçücük bir çocuğun basit bir ihtiyacı olsun, ister amansız gibi gözüken bir hastalığın devası, ister koca bir memleketin felahı, hepsine yetebilen bir kudrettir. İnsan da sever vermeyi. Elbette malından ayrılmak nefsine zor gelen kimseler de vardır ama cömert, yardımsever insanlar da ne çoktur. Bir karşılık beklemeden birinin hayır yaptığına şahit olsak, dünya iyilerin hürmetine dönüyor deriz. O hayrın neredeyse hiç tanımadığı insanlara kadar ulaştığını düşünürüz, değil mi? Biz ihtiyaçları bitmeyen varlıklarız. Yaşarken de bizi en çok bu acziyetimiz yorar. Birlikte yaşadığımız insanlarla hep bir alışveriş içinde olduğumuzdan, hayatın bedel ödeyerek yaşandığını çok iyi biliriz. Birinden, bizden bir karşılık beklemeden hayır görsek nasıl mahcup oluruz? Bir şekilde az ya da çok, geç de olsa karşılık vermeyi diler gönlümüz. O iyiliğin altında kalmaktan imtina ederiz, mahcubiyet duyarız. Peki ya Rabbimiz? Ona karşı mahcubiyet duyuyor muyuz? İnsan daha dünyaya gelirken Rabbinden borç alır. Bir beden, içinde tertemiz bir ruh ve zihinle doğar. Yaşarken her an borçlanır Rabbine. Bir karşılık beklemeden verir Rabbi her nefesini. Hiçbiri önceden çalışılıp hak edilmiş, kazanılmış değildir. İnsan yetişip aklı başına erince borcunu ödemeye başlar Rabbine. Onu hatırlayarak, sınırlarını bilip riayet ederek,

şükrünü eda ederek verdiklerini hak etmeye başlar. Rabbin Vehhab oluşu böyledir işte. Kullarına daha yolun başından varlığını bağışlar. Sağlığını, malını, ömrünü, evladını. Bizim cömertliğimize benzemez bir kudret bu. Biz belki birine malımızdan doya doya ikram ederiz. Birinin hacetini görür, birine yardım edebiliriz ama her şeye gücümüz yetmez ki. Gün gelir olmadık bir yerde bir anda aciz kalıveririz. Allah ise acziyetten münezzehtir. Bir hastanın şifasını da, evlat hasreti çeken bir ana babanın göz nuru olacak evladını da, yoldan çıkmış insanların umudunu kestiği bir bedbahtın hidayetini de verebilir. Rabbimiz hepsine birden, her yerde ve her zaman yetebilir. Bu yüzden insan bir hayra vesile olduğunda kendinden bilmemelidir. Vehhab olan Rabbim verdi, beni vesile kıldı diyebilmelidir. Her şeyimiz ve hatta varlığımız Allah'a ait değil midir zaten? Hangisi için ben yaptım diyebiliriz. Özde bize ait olmayan şeyleri ikram ederken bile karşılık bekleyen varlıklarız biz. Bu yüzden cömertliğimiz kısırdır. Rabbin cömertliğiyle yarışamaz. İnsan övgü ister, takdir ister, sevgiye ihtiyaç duyar. Hor görülmekten korkar, şeref ve ün kazanma derdine düşer. Ama Rabbimiz kulun fakrını bilir. Hiçbir nimetin karşılığını veremeyeceğini de. Öyle bir beklentisi de yoktur. Kulun hakkını ödemesi ancak nimetin Rabbinden olduğunu bilmesiyle mümkündür. Fark eden şükreder. Rabbimiz bizleri şükürlü kullarından eylesin. O halde bize düşen nedir bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Ömrümüz boyunca sığ karşılıklarla diğer insanlara ikramda bulunuyoruz. Bağışlarken bile beklentilerimiz var. Hatta sahibi olduğumuzu düşündüğümüz nimetleri devamlı zannediyoruz. Veren Allah'tır. Vermeyi dilediği gibi her an almayı da dileyebilir. Ben verebilecek durumdayken birden el açar hale gelebilirim. Demek ki kudret benim elimde değil. Bütün ellerin üzerinde Rabbin kudret eli var. O halde benim hala imkanım varken yapabildiğim ne hayır varsa insanlık için yapıp karşılığını da safi bir niyetle sizden hiçbir maddi karşılık, övülme, makam beklemiyorum diyebilmem gerek. Rabbimin vereceğini bana başka kimse veremez. O zaten bana hak etmediklerimi bile hak etmemi beklemeden önden veren Vehhab'dır. Ben yüzümü Rabbime dönerim. Kalbim sadece onun rızasını diler. Rıza öyle bir şeydir ki içinde çıkar yoktur, muhabbet vardır. Bir köle efendi ilişkisi gibi değildir. Köle efendisinin hizmetini görürken karşılığında bir ücret almayı bekler. Sevmese bile yeri geldiğinde çıkarı için tahammül eder. Buna rağmen alacağı eksik kalabilir, beklediği karşılığı her zaman bulamayabilir yahut sahibinden nankörlük görüp işinden olabilir. Efendi kölenin hizmetine ihtiyaç duyar. Belki yaptıkları onu tatmin etmez, eksik kaldığı zamanlar olabilir ama muhtaçlığı tahammül etmesine sebep olur. Allah ile kulun ilişkisinde ise çıkar yoktur. Çünkü Rabbin kuluna muhtaçlığı yoktur, muhabbeti vardır. Sırf bu yüzden az bir ameline karşılık bile fazla fazla ikram eder. Çoğu verişinde hak edilmişlik yoktur. Cömertliğinin, lütfunun, kereminin ve rahmetinin delilidir. Öyle muhabbet duymalıyım ki sonunda dost olayım, cemaliyle müşerref olayım. Varlığın her şeyini her an borç veren Ya Vehhab, bize verdiklerinin hakkını ödemekten aciziz. Elimizde olan bir tek sana duyduğumuz derin muhabbettir. Bizi sevdiklerinin arasına almanı diliyoruz senden. Kalbimizi muhabbetinle doldur Rabbimiz. Amin.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin, sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayr eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolun.

Anlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Sultan Süleyman'dan alsan tahtını, kendi ellerinle yazsan bahtını, cümle alem duysa senin namını, yarin olmayınca ünü neylersin? Mahlukat bir olup zikirler çekse, sevabın biriken binlere çıksa, cennetin yolları sana verilse, yarin olmayınca köşkü neylersin? Yarın olmayınca

Hepimiz bir başkasının hikayesinde iz bırakırız ama çoğu zaman bunun farkına bile varmayız. Hayatın meşgalesi kapıp götürür bizi. Sahi, insan ne zaman fark etmeye başlar? Kim olduğumuzu, neye tutunduğumuzu, ne uğruna nelerden vazgeçtiğimizi anlatan bir farkındalık hikayesi. Nar Sokağı, hafta içi her gün saat 19.45'te Diyanet Radyo'da.

Hanebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem yurdum. Tahammül et dediler. Hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi. Ben açtım diyarı Sudan'ı. 3 ay ikame deyip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeyeydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akarsular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak haram. Bütün heyakili dikkatle hasbihal ettim. Veyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nucuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azabı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden. Bu hasta ruhumu artık kayırma hakimden. Nedir o meşale?

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Dinlemek söylemekten çok iyidir. Söyleyen canını üzer, dinleyen rahattadır. İnsan dinlemekle alim olur, başı yükselir. Ama çok söylemek insanın başını götürür.

Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Hayalı ol. Hangi davranışı yaparsak yapalım, hangi eylemde bulunursak bulunalım, bunların tamamı için önemli olan bir kavram, haya kavramıdır. Niçin böyle söylüyoruz? Bunu bir hadis üzerinde izah edelim. Allah Resulü'nün meşhur bir hadisi var. İman 60 küsur şubedir. Haya da imandan bir şubedir. Bu hadiste aklımıza şu soru takılıyor. Madem ki iman dediğimiz şey 60'tan fazla bileşenden oluşuyor, Allah Resulü niçin diğerlerini özellikle belirtmiyor da hayanın, imanın bir şubesi olduğunu söylüyor? Evet, önce haya kelimesini netleştirelim. Haya, insanı çirkin, utanılacak bir duruma düşmekten koruyan huydur. Haya sahibi insan, Allah nazarında kötü bir kul durumuna düşmemek için Allah'ın kırmızı çizgilerini çiğnemekten kaçınır. İnsanlar nazarında rezil kepaze olmamak için utanılacak işlerden uzak durur. Kısacası haya, insanı iyiliklere yönlendiren, kötülüklerden uzak tutan bir duygudur. Haya sahibi insan elinden geldiğince Allah nezdinde ve insanlar nezdinde kendisini kötü duruma sokacak davranışlardan uzak durur. Beşeriyet icabı bir kötülük yaptığında da utanır, pişman olur, yüzü kızarır, tövbe eder. Haya sahibi insan ırz, namus ve iffetini korur, onur ve haysiyetini önemser, onlara bir leke sürülmemesi için titizlik gösterir. Haya duygusunun somutlaşmış iki örneğini Kur'an bize biri erkek diğeri kadın iki kişi üzerinde gösterir. Bunların biri Hazreti Yusuf, diğeri de Hazreti Meryem'dir. Hazreti Yusuf, ırz ve namusunu korumak, haysiyetine ve iffetine leke sürülmesini önlemek için yıllarca sürecek hapis hayatını göze almıştır. Hazreti Meryem de ırz ve iffetine bir laf gelecek diye, keşke ölüp gitmiş olsaydım diye ölümü göze almış bir iffet kahramanıdır. Şimdi başta sorduğumuz soruya gelelim. Allah Resulü imanı 60'tan fazla bileşeni parçası olan bir bütüne benzetirken bu parçalar içinden birini, yalnızca birini, hayayı niçin özellikle zikrediyor demiştik. Günümüzde genel olarak insanlığın, özellikle de Müslümanların içinde bulunduğu duruma baktığımızda haya duygusunun niçin bu kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Namus ve iffet kavramlarının asrımızdaki kadar kan kaybettiği başka bir zaman dilimi yoktur. Çıplak gezmenin prim yaptığı, mahremiyetin hiçe sayıldığı, sosyal medya başta olmak üzere hayatın farklı noktalarında kendini teşhir etmenin zirve yaptığı, para kazanmak için ahlaki kuralların görmezden gelindiği bir dönemde, haya duygusunun niçin imanın bileşenleri içinde özellikle zikredildiğini daha iyi anlıyoruz. Haya, imanın sadece bir parçası değil, aynı zamanda kalesi, koruyucusu gibi. İman bir evse, haya o evin kilidi gibi. Hırsızın eve girmesini önleyen şey, evin kilididir. Evinizi kilitlemezseniz, hırsız evinizdeki eşyaları çalabilir. Haya duygusuna sahip değilseniz, şeytan kalbinizdeki imanı çalar. Haya, imanın ölçüsünü belirleyen şey. Bir insanın haya duygusu ne kadar yüksekse imanı o kadar güçlü, haya duygusu ne kadar düşükse imanı o kadar zayıftır. İman ilk darbeyi haya duygusundan alıyor. Bir kere kırmızı çizgiler çiğnenmeye başlayınca artık göz ve kulak, el ve ayak, dil ve dudak imanın emrinden çıkıyor. Rahman'a kulluğu unutan insan bütün organlarını ve bilincini şeytana kulluk yolunda kullanmaya başlıyor. Bir kere haya duygusu yere alınca ne mi oluyor? Göz harama bakmaktan çekinmiyor, hatta zevk alıyor. Kulak haramı dinlemekten sakınmıyor, hatta haz duyuyor. Dil kötü şeyleri konuşmaktan utanmıyor, hatta mutlu oluyor. Haya duygusu yitirilince, insanda yüz kızarması, utanma diye bir şey kalmamaya başlıyor. Mehmet Akif merhum diyordu ya, şarka bakmaz, garbı bilmez, edepten yok payesi. Bir kızarmaz yüz, bir yaşarmaz göz bütün sermayesi. Haya duygusunu yitiren insan diğer duygularını da yitiriyor, adeta zombileşiyor. Allah karşısında kul olduğunu, dünyanın geçici olduğunu, bir gün toprağın kara bağrına gireceğini, yaptığı her şeyin hesabını vereceğini unutuyor. Hiçbir söz ona etki etmiyor, hiçbir uyarıya kulak asmıyor. Kalpte titreme, gözde yaşarma olmuyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem muhtelif hadislerinde ahir zamanda insanlığın günden güne nasıl değerlerini yitireceğini, imandan nasıl uzaklaşacağını, haya duygusunu nasıl yitireceğini anlatmıştır. Ahir zamanda mıyız bilmiyoruz ama bildiğimiz bir şey var, asrımızda en çok yara alan ahlaki erdem haya oldu. Haya yara alınca da iyi Müslümanlık hayal oldu. Duamız: Rabbimiz yaratılış ayarlarımıza geri dönmeyi, haya duygusunu yeniden kuşanmayı bizlere nasip eylesin. Bizleri haya, edep, namus, iffet, ar gibi erdemlerden mahrum eylemesin.
1: Kurtarıcı kurallar. Yazan: Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren: Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Huzura Kavuşturan Kurallar kitabı adlı eserinden hazırlanmıştır.

her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her gün saat 10.30'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

0: Kimdir bu adam?
1: Abdullah'ın oğlu Muhammed.
0: Bana onun halinden, bakışlarından, sözlerinden bahset.
1: Allah'tan vahiy aldığını söylüyor. Söylediği sözlerin Allah'ın sözleri olduğunu iddia ediyor.
2: Allah'ın tek bir ilah olduğunu, sadece ona ibadet edilmesi gerektiğini söylüyor.
1: Hani şu gördüğün putlarımızın aracılığını kabul etmiyor. Bu ne demek biliyor musun? Bu atalarımızdan gördüklerimizi inkar etmemiz, onlara karşı gelmemiz demek. Alıştığımız hayatın, kurduğumuz düzenin yıkılması, yok olması demek.
0: Bu söylediğin sözler ne kadar güzel ya Muhammed. Bana elini ver ya Muhammed. Ver elini, sana dinin üzere biat edeyim. Neden başına bir uğursuzluk gelsin?
1: Neden mi? Anlattıklarımı dinlemiyorsun herhalde. Baykuş diyorum, karga diyorum, daha ne olsun?
0: Ben de bundan bahsediyorum işte. Neden bir baykuş sesi duyunca uğursuzluk, bir karga görünce ayrılık olsun ki? Bunlar sana da garip gelmiyor mu?
1: Hayır, gelmiyor. Bunlar uğursuzluk işaretleri.
0: Böyle düşünmenin, böyle yapmanın seni ne hale getirdiğini görmüyor musun? Bir bak kendine, bu sen misin?
1: Evet, benim. Ben buyum. Atalarımdan böyle gördüm, böyle öğrendim. Bundan sonra da böyle yapacak, böyle yaşayacak, böyle öleceğim.
0: Aklını tükettiğini, bir şey yapamaz hale geldiğini fark edemiyor musun?
3: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

ötelerden gelen perdesiz nuru kabul edemeyen, hiç olmazsa harflerde, kelimelerde gizlenmiş bir nur olan hikmet sözlerini duy, içine sindirmeye çalış. Sen kelimelerin içine gizlenmiş olan hikmet nurunu kabul edecek olursan, perdeler arkasına gizlenmiş olanı da, perdesiz olanı da görürsün. O vakit bir yıldız gibi göklerde dolaşırsın. Hatta gökyüzü olmadan neliksiz niteliksiz manevi bir yolculuğa çıkarsın. Aslında sen yokluk aleminden varlık alemine geldin. Kendine gel de söyle bakalım nasıl geldin? Mest olarak geldin değil mi? Şimdi aklını fikrini bırak da aklet. Yani bir çürük diş gibi seni rahatsız eden aklını at da gerçek akla ulaş. Kulaklarını tıka, gönül kulağını aç, hikmetlere kulak ver.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Lat ve Uzza'ya inandığını söyle kurtul.
2: La ilahe illallah.
1: Bak, kocanın başına gelenler senin de başına gelecek.
2: Allah senin hakkından gelecektir. Ondan başka ilah yoktur. Muhammed de onun kulu ve resulüdür.
1: Ver şu mızrağı bana. Ben sana gösteririm. Al bakalım.
2: La ilahe illallah.
3: Anne!
4: Ebu Bekir yetiş. Ümeyye bin Halef Bilal'i öldürmek üzere.
5: Ne diyorsun?
4: Kaç gündür işkence ediyordu. Bugün göğsüne iki adamın zor taşıdığı kocaman bir kayayı kondurdu. İmanından dönene kadar başından ayrılmayacağını söylüyor.
1: Bu ilahları bir tek ilah mı yapıyor? Bir tek ilah bütün mahlukatı nasıl kuşatır? Onları idare etmeye nasıl yeter?
6: Hadi kalkın. Bu adamla anlaşamayacağım.
7: Gücümün yetmeyeceği işleri bana yükleme. Bu işten vazgeçmezsen sana zarar verecekler.
8: Peygamberimizin bu sözler karşısında gözleri doldu. Ve ey amca, Allah'a yemin olsun ki bu davamı terk etmem karşılığında sağ elime güneşi, sol elime de ayı koysalar, Allah dinini güçlendirinceye veya bu yolda canımı verinceye kadar asla bundan vazgeçmeyeceğim diyerek odadan çıkmak üzere yöneldi.
0: 11. Bölüm.
8: Kureyş müşrikleri Hazreti Muhammed'in davetinin önüne geçmek için Ebu Talib'e farklı teklifler sunmaya başlamışlardı. Bir sabah Ebu Talib'le görüşmek için evine geldiler.
9: Selam sana Ebu Talib.
7: Merhaba. Hayırdır, bu saatte niye toplandınız böyle?
9: Seninle görüşmek istiyoruz. Müsait misin?
7: Neyle ilgili?
9: Yeğeninle ilgili.
7: Buyurun, geçin içeri. Evet, sizi dinliyorum.
9: Muhammed'le olan sorunumuzu ancak seninle çözebiliriz. Sen önümüzde durduğun müddetçe bu iş bir sonuca bağlanmayacak.
7: Çıkar dilinin altındaki baklayı.
9: Sana bir teklifimiz var. Bu Umare bin Velid, Kureyş gençlerinin en güçlüsü, en kuvvetlisi, en yakışıklısı ve en ahlaklısıdır. Hem de şairdir. Onu al kendine evlat edin. Çok faydasını görürsün.
7: Sonra?
9: Buna karşılık sen de bize Muhammed'i teslim et.
7: Bu ne biçim bir teklif? Siz benden canımdan çok sevdiğim yeğenimi alıp onu öldüreceksiniz. Bense sizin adamınızı besleyeceğim, öyle mi? Bunun akıl alır bir tarafı var mı?
9: Ebu Talip, vallahi kavmin sana çok insaflı davrandı.
7: İnsaf bunun nere?

0: Neresinde?
1: Onlar seni hoşlanmayacağın bir şeyden kurtarmaya çalışıyor. Ama sen kabul etmiyorsun.
0: Artık ok yaydan çıktı. Siz haddinizi aştınız. Muhammed'i bize teslim et ne demek? Karşılığında adam vermek nasıl bir cüret? Elinizden geleni ardınıza koymayın. Bir daha da bana böyle bir saçmalıkla gelmeyin.
1: Sen bilirsin. Biz seni çiğnemek istemediğimiz için uzlaşma yolunu seçtik ama reddettin. Kalkın, gidiyoruz.
0: Hadi güle güle. Muhammed'e her an bir suikast düzenleyebilirler. Bir an önce tedbir almam lazım. Önce onun güvenliğini sağlamalıyım. Sonra da adamlarımı toplamalıyım. Zeyd, buraya gelir misin?
2: Buyurun, bir isteğiniz mi var?
0: Muhammed'i gördün mü?
2: Evet, haremden çıkmış evine doğru gidiyordu.
0: Ona söyle evine girsin ve benden haber alana kadar dışarı adımını atmasın.
2: Peki, hemen gidiyorum.
0: Ali'ye de söyle, siz ikiniz yanından ayrılmayın.
2: Tamam.
0: Cafer, sen de Haşim oğullarıyla Muttalip oğullarına haber ver, derhal toplansınlar.
3: Ebu Talib'in çağrısı üzerine Ebu Leheb hariç tüm aile toplandı. Herkes bu ani toplantının sebebini merak ediyor.
0: Ey Haşim oğulları, ey Muttalip oğulları, sizi buraya önemli bir mesele için topladım. Yeğenim Muhammed'i bilirsiniz. Sadece kabilemizde değil, tüm Araplar içinde emsali bulunmayan biridir. Şu anda savunduğu dava yüzünden Mekke ahalisi ona cephe almış durumda. Biz kardeşlerimizi ve akrabalarımızı zalimlerin insafına terk etmeyiz. Mekke'nin ileri gelenleri şu anda oturmuş kardeşimin oğlunu nasıl öldüreceklerini planlıyorlar. Gökler ve yer şahidim olsun ki kanımın son damlasına kadar savaşmadan onu onlara teslim etmeyeceğim. Sizlere de yakışan akrabanıza sahip çıkmanız, namusumuzu, izzetimizi çiğnetmemenizdir.
4: Buna nasıl cüret edin?
5: Bizim kanımızdan birini öldürecekler, biz de sessiz kalacağız, öyle mi?
4: Vallahi asla teslim etmeyiz.
0: Görüyorum ki hepimiz aynı fikirdeyiz. O zaman eli silah tutan herkes silahlanıp yanıma gelsin. Birazdan haremde toplanacağız.
3: Tüm kabile sanki savaşa gider gibi silahlanarak Ebu Talib'in yanında toplandı. Ebu Talib peygamberimizin elinden tutarak onu Kabe'ye götürdü ve kalabalığa şöyle seslendi.
0: Ey Kureyş topluluğu! Kulağıma bazı haberler ulaştı. Gizlediğiniz niyetler aşikar oldu. Bilin ki Muhammed'i öldürecek olursanız sizden kimse sağ kalmaz. Tüm akrabaları Muhammed'in arkasındadır. Ona zarar vermek gibi bir niyetiniz varsa kanımızın son damlasına kadar sizinle çarpışırız. İşte Haşim oğulları, işte Muttalip oğulları. Ben Ebu Talip bin Abdülmuttalip ve arkamda kabilem. Muhammed'i korumaya ant içtik. Bizimle çarpışmayı göze alabiliyorsanız haydi davranın.
3: Ebu Talib'in bu kararlılığını gören müşrikler geri adım atmak zorunda kaldı. Çünkü aksi takdirde büyük bir iç savaş yaşanacaktı. Hac mevsimi yaklaşıyordu. Arabistan'ın pek çok bölgesinden gelen insanlar Kabe'deki putları ziyaret ediyor ve Mekkelilere yüklü miktarda para bırakıyorlardı. İçlerindeki bu huzursuzluk onların kazançlarının azalmasına sebep olacaktı. Bu sebeple kendi aralarında konuşmaya başladılar. Kureyş'in yaşlılarından Velid sözü aldı.
6: Aramızda peygamberlik iddia eden bir adam var. Eğer ona inananlar artarsa buradaki ticaretimiz sona erer. Onun kabul görmemesi lazım. Sizden kiminiz ona kahin, kiminiz şair, kiminizse sihirbaz diyor. Bunların hepsini birden duyan insanlar hiçbirine kulak asmayacaktır. Bu sebeple gelin bir söylem birliğine varalım. Hepimiz aynı şeyi söylersek

0: inandırıcı olur.
1: Ne diyelim?
2: Haklısın. Ne diyelim peki?
3: Önerin nedir?
0: Ona kahin diyemeyiz. Çünkü onu gören insanlar onun öyle olmadığını anlayacaklardır. Onda kahinlerin özelliği yok. Ona inanmazlar.
1: Ona şair de diyemeyiz. Çünkü Arapların çoğu şiirden anlar. Edebiyatın inceliklerini bilirler. Onun sözlerini dinlediklerinde bunun bir şiir olmadığını anlayacaklardır. Ne söyleyelim de inandırıcı olsun?
0: Onun sözlerine olsa olsa sihirdir diyebiliriz. Baksanıza, inananları akrabalarından koparıyor. Anne babasıyla arasını bozuyor. Kardeş kardeşe düşüyor. Hem ona sihirbaz dersek insanlar onu dinlemekten sakınırlar.
2: İyi fikir. En makulü bu.
4: Bence de.
2: Sihir diyelim.
1: Sihir diyelim.
5: Bu karar üzerine Kureyş müşrikleri Mekke sokaklarında "Muhammed ancak bir sihirbazdır. Sözlerine kulak vermeyin. Siz de büyülenirsiniz." diyerek gezmeye başladılar. Müslümanların sayısının sürekli artması müşriklerin de düşmanlığını arttırıyordu. Bir gün Kureyş'in ileri gelenleri toplanmış, Hazreti Muhammed'i nasıl alt edeceklerini konuşurlarken Peygamber Efendimiz Kabe'ye geldi. Doğu köşesine gidip Hacerül Esved'i öptü ve tavaf etmeye başladı. Resulullah kendilerine her yaklaştığında ona hakaret ediyor ve türlü eziyetler ediyorlardı.
2: Hey, duyuyor musun bizi?
4: Senin getirdiğin gibi bir belayı kavmine getiren başka adam yoktur.
2: Lanet olsun sana.
5: Hızlarını alamayan müşrikler ellerine aldıkları toprakları peygamberimizin yüzüne savurmaya başladılar. Ebu Cehil Resulullah'ın önüne dikilerek ve bulabileceği en iğrenç ifadelerle ona hakaret etti. Peygamber Efendimiz durdu. Sadece onun gözlerinin içine baktı. Tek bir kelime dahi söylemedi. Bu arada olan biteni uzaktan izleyen bir kadın vardı.
6: Ne yapıyorlar bunlar böyle? Nasıl bir kim bu? Bir adama karşılık onlarca adam. Hele şu Ebu Cehil. Ne kadar çirkin ifadeler kullandı. Bunu Haşimoğullarından birine söylemeliyim. Şu yaklaşan Hamza mı? Göremiyorum ki. Biraz yaklaşsın. Ha, evet, o. Aslan avcısı Hamza. Yayını boyuna takmış, kılıcını kuşanmış olduğuna göre avdan dönüyor. Hem de Muhammed'in amcası. Çok iyi oldu bu. Ona anlatmalıyım durumu. Ey Ümare'nin babası. Sana diyeceklerim var.
7: Buyur söyle. Ne diyeceksin?
6: Kardeşinin oğlu Muhammed'e Ebu'l-Hakem'in yaptıklarını görseydin dayanamazdın.
7: Ne yaptı?
6: Onu tavaf yaparken rahatsız etti. Kendisine türlü işkenceler yaptı. Sövdü, saydı ve gitti. Söyledikleri ağza alınmaz şeylerdi.
7: O ne karşılık verdi?
6: Hiç cevap vermedi.
7: Bu söylediklerini gözünle gördün mü?
6: Evet gördüm.
5: Hamza ağırbaşlı, dost canlısı bir insandı. Bununla birlikte Kureyş'in en cesuruydu. Öfkelendiğinde son derece amansız olurdu. Güçlü bedeni öfkeden sarsıldı ve bu his onun uzun zamandır süren kararsızlığına son noktayı koydu. Atını hızlıca sürdü ve Ebu Cehil'in yanına vardı. Elindeki yayı Ebu Cehil'in kafasına indirdi.
7: Al sana bakalım. Senin hakkın bu.
8: Ne yaptın sen?
7: Muhammed'e yaptıklarını duydum. Korkak. Gücün ona yetiyor değil mi? Ben de onun dinindenim. O neyi iddia ediyorsa ben de onu iddia ediyorum. Hadi bakalım. Gücün yetiyorsa bana da sataş.
8: Yanlış anladın beni Hamza.
2: Hey, neler oluyor?
9: Aslanı nasıl yapar?
2: Gidip haddini bildirelim.
5: Ebu Cehil Hamza'nın düşmanı olmasını istemiyordu. Bu sebeple kendisini korumak üzere ayağa kalkan Mahzum oğullarına oturun diye işaret etti ve şöyle dedi.
8: Ebu Umare'ye karışmayın. Vallahi ben onun kardeşinin oğluna kötü sözler söyledim.
5: Ebu Cehil Hamza'nın çıkışının öfkeden olduğunu biliyor, onun dinini terk etmeyeceğini umuyordu. Kanayan başının acısına aldırmadan oradan uzaklaştı. Halbuki Hamza uzun zamandır yeğeninin anlattıklarını düşünüyor, kainatın yaratıcısının dört duvar arasına sığdırılamayacağına inanıyordu. Ebu Cehil'in bu hareketi Hazreti Hamza'nın Müslüman olmasına vesile olmuştu. Onun İslam'a gelişi Resulullah'ı çok sevindirdi. Hazreti Hamza peygamberimizin kendinden 3 yaş büyük amcasıydı. Hazreti Hamza bu andan sonra hayatını İslam'a adayacaktı. Müşriklerin ileri gelenleri peygamber efendimizin yaptıkları eziyetlere rağmen davasından vazgeçmediğini görünce Darun Nedve'de toplanmışlardı ve Utbe bin Rebi'a'yı Resulullah'la konuşmak üzere gönderdiler. O şöyle söze başladı.
3: Ey Muhammed, vallahi biz kavmine karşı senden daha fazla uğursuzluk getiren bir yeni yetme görmedik. Topluluğumuzu parçaladın, düzenimizi bozdun, dinimizi ayıpladın. Bizi Araplar arasında rezil rüsva ettin. Hatta aralarında Kureyş içinde bir sihirbaz, bir kâin çıktığı iddiaları dolaşmaya başladı. Artık birbirimizi kılıçla doğru yola getirmekten başka çaremiz kalmadı. Ey adam, eğer amacın evlenmekse Kureyş'in hangi kadınlarını istersen seç, seni onlarla evlendirelim. Eğer istediğin malsa seni Kureyş'in en zengin adamı yapacak kadar mal toplayalım.
5: Allah Resulü onun bu sözlerine şöyle karşılık verdi. Ben sizin ne söylediğinizi anlamıyorum. Ben getirmiş olduğum şeyi sizden mal talep etmek, aranızda şeref sahibi olmak ve size kral olmak için getirmedim. Aksine Allah beni size elçi olarak gönderdi. Bana kitabını indirdi ve size müjdeci ve uyarıcı olmamı emretti. Ben de size Rabbimin risaletini tebliğ ettim ve yalnızca samimi davrandım. Eğer size getirmiş olduğumu benden kabul ederseniz, işte bu sizin dünya ve ahiretteki nasibinizdir. Şayet reddedecek olursanız, benimle sizin hakkınızda Allah bir hüküm verene kadar Allah'ın emrini yerine getirmek için sabrederim. Ve şu ayetleri okuyarak devam etti. Amin. Bu Kur'an, Rahman ve Rahim olan Allah katından indirilmiştir. Eğer onlar yüz çevirirlerse onlara de ki, ben sizi Ad ve Semud kavimlerini çarpan yıldırım gibi bir yıldırıma karşı uyarıyorum. Peygamberimiz Fussilet suresini ağır ağır okuyor, Utbe hiçbir şey demeden hayretle onu dinliyordu. Resulullah secde ayeti geldiğinde secde yaptı ve Utbe'ye dönerek artık Rabbinden gelen kelamı işittin, onunla baş başasın dedi. Utbe'nin hali çok değişmişti. Okunan ayetlerin tesirinden kurtulamıyordu. Arkadaşları ondaki farklılığı görünce çok şaşırdılar.
9: Vallahi sen buradan ayrıldığın gibi dönmedin ey Utbe. Sözünden anlaşılıyor ki Muhammed'in sözleri seni büyülemiş. Yoksa din mi değiştirdin?
3: Ben ona benzer bir söz dinlememiştim. O asla bir şiir, sihir veya kehanet değildir. Beni dinlerseniz bu adamı bırakın. Siz onu diğer Araplarla baş başa bırakır, araya girmezseniz iyi edersiniz. Onlar buna galip gelirse istediğiniz olur. Yok, eğer o Araplara galebe çalarsa da siz kazanırsınız.
9: Ey Velid'in babası, gerçekten o seni büyülemiş. Biz seni niçin gönderdik, sen ne yaptın?
5: Müşrikler Hazreti Muhammed'in davasından vazgeçmeyeceğini anlamışlardı. Ama onlar da vazgeçmeyeceklerdi.
10: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

0: Günün Duası.
1: Ümmü Seleme validemiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle nakletmektedir. Birinizin başına bir musibet, acı bir şey geldiği zaman biz Allah'a aitiz ve biz tekrar ona döneceğiz. Allah'ım, başıma gelen musibetin, acının mükafatını senden bekliyorum. Bundan dolayı bana ecir ihsan et. Benim için onu daha hayırlısıyla değiştir diye dua ederse, Allah mutlaka onun bu talebini yerine getirir.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

asık suratlı, kaba sözlü, kibirli ve gururlu insanlar başkalarını kendisinden nefret ettirir. Bu tür insanların işleri hiçbir zaman yolunda gitmez.